0: Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
1: قَالُوا أَجِئْتَنَا

Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.

azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur," dediler. Hud ise, "O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder," dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ

0: أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَوَلَمْ

Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Muhammed. Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kafirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: أَعْمَالَهُمْ
1: İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: لَهُمْ
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: أمامكم.
1: Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

0: بهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kafirler için de onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: مَثْوًا لَهُمْ.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: ebnâehum.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

0: جَاءَهُمْ
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Doğru yola girenlere gelince Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.
1: فَهَلْ

0: ذكراهم.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

0: لَكُمْ.
1: Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: أبصارهم.
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا.
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: لَهُمْ.
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.

0: وأعمالهم.
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

0: وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ
1: Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: لكم.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Estağfirallahu lehum.
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: لَكُمْ
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: لَكُمْ
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor? Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: Eyme.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: Ve yansurakallahu nasran aziza.
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا
1: Allah, mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

0: ليعذبه ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir azapla cezalandırır.

Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: Ve uhra lem teqadir.

0: بها وكان الله على كل شيء قديرا.
1: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَلَوْ قَاتَ

Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil haram vel hadye ma'kufen en yebluğa mehilleh.

0: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.

0: رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.
1: Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakki liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ.
0: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter.
1: Muhammedur Resulullah vellezine me'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'a.

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu la terfe'u esvâtekum fevqa savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavl.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yagudduû.

Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkarı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: Fadlen minallahi ve ni'meh. Vallahu alimun hakim.
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ve in taifetan min el mu'minin qatatalu fa aslihu beynehuma. Fa aslihu

0: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
1: İnnemâ el-mü'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekullâhe leallekum turhamûn.
0: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس

0: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir.
1: Ya eyyühellezine amenu cetenibu kethiren

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: عَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

0: ذلكم شيئا إن الله غفور رحيم.
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Ey Muhammed, onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: İnne Allaha ya'lemu gaybes semawati vel ard. Vallahu basirun bima ta'malun.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Vel Kur'anil Mecid.

0: şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
0: Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır.

0: hoca...
1: Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebasireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: حميد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
0: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.

0: idi.
1: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ
1: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
0: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
1: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: miydi?
1: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
1: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
1: Ve kâle qarînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd.
0: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.

Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: miydi?
1: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim der.
0: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
1: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
1: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ.
1: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
0: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ.
1: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
0: وَكَمْ أَهْلَكْ

0: años.
1: Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?
0: İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehû kalbun ev elkâs-sem'a ve huve şehîd.
1: Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.
0: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.
0: Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ.
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ.
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَس۪يرٌ.
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ

0: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
1: Yu'feku anhu men ufik.
0: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
1: Utilel harrasun. Ellezine hum fi gamratin sahun.
0: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ.
0: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
1: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
0: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ.
0: Onlara tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.

0: ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
0: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
0: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ
1: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
0: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
1: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.

0: yuşrikûn.
1: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
2: Hel etâke hadîtu dayfi İbrahîm el-mukramîn.

Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi.
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.
0: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur dedi.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Misafir melekler, evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: وارزقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

النبي المصطفى صاحب الشفاعة.

0: Rabbimizin mağfiretine layık olarak amin diyelim. Amin diyelim ki bizim de duamızı kabul etsin Rabbimiz.
1: والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين.

محمد.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

Bye.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden, ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Bundan umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol 0212 523 03 30 Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
8: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere
1: Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüzle gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini kör etme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yakın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 7.
9: 7.
1: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: İyi şeyler yapalım. Bilye Topaç dönemlerinden kalma safiyane yüreğimizle. Cemaatle namaz kılalım mesela, oturalım orada. Mevdudi'den okuyalım. Ne bileyim işte, yapalım bir şeyler. Cezbelere salalım yutkunmaktan yorulmuş cümleleri. Yoğunlaşmış duyguların sağınağına bırakalım. Elif diyelim, B diyelim. Göz göze gelelim. Tebessüm kuşatsın bakışlarımızı, yitiğini bulmuş gibi yapalım karşılaştığımız zamanlarda. Unutulmuş sünnetlerden yaşayalım, gizleyerekten. Kimselerin bilmediği günahlarımız olduğu gibi, kimselerin görmediği rükular salalım gecenin en ücra zamanlarına. Dilimizi damağımıza, tesbihimizi yüreğimize sürelim. Elem neşrah lekeyi de ezberleyelim. Nüzul sebebine inelim. Kılı kırk yaran ticaretlere nispet sakınalım, sakınarak kuralım yüreğimizde yalnızların Medine'sini. En çok da elimize, gözümüze, dilimize yakıştıralım sakınma ayetlerini. Haset ile muhabbetin, hikmet ile kibrin savaşında safımızı belli edelim. Amak-ı hayalden okuyalım, düşler kuralım yürek coğrafyalarımızda. Tanış olmak ile arkadaş olmanın yanına bir kelime daha koyalım. Dost diyelim kimilerine, sayılarını çoğaltmaya bakalım adına dost dediklerimizin. Yedeğimizde her daim bir omuz bekletelim süzülen gözyaşlarımıza. Her kimimiz var sizden gayri, denilenlerden olalım sendeleyen yüreklere. Teslim olmayalım içimizdeki vesveselere. İkindinin sünnetini de kılalım. Tesbihatı çektirelim parmak boğumlarımıza. Hemen gitmeyelim. Oturalım. Amen Resulü'yü de dinleyelim. Gönlü mescitlere bağlı olanlardan olalım. Yeşil takkemizi kuşatan beyaz sarığımız olsun. Ucu sağ omzumuzdan dökülen. Dükkanı açık tutalım. Ne zaman ki bir kalp inşirah aradığında, sendeleyen yürekler değdiğinde kapsama alanımıza, onlara Rahman'ı hatırlatanlardan olalım. Düşmeyelim işte. Elimi tut, elini tutayım, elimi tutsun. Teslim olmayalım. Şubat soğuklarına kalkan olsun Temmuz sıcağı yüreğimiz. Çöl kumları düşmese de

0: tanelerine tutalım utangaç yüzümüzü. Daha söyleyecek çok sözümüz var diyelim. Bitmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. İbrahim. İçimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralar

0: Buralarda pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur, sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
1: Özel Efendim, sessiz yığınların sesi.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını
13: bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Reklam.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

İslam'da kadının değeri. İslam öncesi cahiliyet döneminde kadının durumu içler acısıydı. Kadın bir köle gibi alınır ve satılırdı. Erkeğin cinsel ihtiyacını gideren bir meta, bir mal olarak değerlendirilirdi. Bu dönemlerde kız çocukları utanç vesilesi olarak görülür, diri diri toprağa gömülürlerdi. İslam'ın kadını yücelten inkılabını incelemeye geçmeden tarihte kadının durumuna kısaca bir göz atmak gerekir. Eski Hint hukukuna göre kadın evlenme, miras ve diğer muamelelerde hiçbir hakka sahip değildir. Kadın çirkin isteklere, zayıf karaktere ve fena bir ahlaka sahip olduğundan Manu kanunu onu çocukluğunda babasına, gençliğinde kocasına, kocasının vefatından sonra da oğluna veya kocanın akrabasından bir erkeğe bağlı olmaya mecbur ederdi. İsrail hukukunda ailede erkek mutlak hakimdir. Yahudi kızları babalarının evlerinde bile hizmetçi gibidirler. Baba onları satabilir. Boşanma hakkı keyfi bir surette kocaya aittir. Kızlar ancak başka bir varis bulunmadığı takdirde babalarının mirasına kavuşabilirler. Kadın eski Yunan ve Roma'da da hiçbir hakka sahip değildir. Evlenmenin en mühim gayesi erkek çocuk elde etmek, zevk ve şehveti tatmin etmek, evde mal mülk üzerine bir bekçi ve hizmetçi getirmektir. İngiltere'de ise milattan sonra 5. asırdan 11. asra kadar kocalar karılarını satabilirlerdi. İlk günahın işlenmesine sebep olan ve böylece insanlığın felaketini hazırlayanın bir kadın, yani Havva validemiz olduğuna inanan karamsar Hristiyan milletler kadına daima bir şeytan nazarıyla bakmışlardır. Nihayet İslam'ın doğuşu sıralarında Arabistan yarımadasında da kadının durumu pek iç açıcı değildir. Kadın adeta erkeğin şehvetini tatmin vasıtası sayılır. Evlenme, aile kurma ve boşanma düzeninden ve miras hakkından mahrumdur. Mevdudi, İslam'ın kadına verdiği değerin tarihin başka bir döneminde görülemeyeceğini belirterek şunları söylemektedir. İnsan medeniyetinin bütün tarihi dönemleri, İslam hariç dünyanın her yerinde kadının bir alçaklık, bir aşağılık, utanç ve günah kaynağı olarak düşünüldüğüne şahittir. Kız evlat, onu dünyaya getiren ana baba için sanki büyük bir kabahatmiş gibi utanç konusudur. Hatta iş o kadar ilerlemiştir ki bazı milletlerde, öncelikle cahiliye Araplarında kayınvalide ve baldız kelimeleri bir nevi küfür anlamına kullanılmıştır. Hinduların dini kanunu olan Vedalara göre kadınlar ilim tahsili yapamaz. Bu yol kendilerine kapalıdır. Eski Yunan'da ev halkı için ne ilim ne edep öğrenmek söz konusudur. Okuma yazma gereksiz sayılmıştır. Roma, İran, Mısır ve Çin'de de durum aşağı yukarı böyledir. Tarihte kadın İslam'ın doğuşuna kadar bu durumdadır. Arap Yarımadası'nda İslam güneşi açınca kadın da özgürlüğüne kavuşmuştur. Her şeyden önce kız çocuklarının bir utanç vesilesi olmadığı, onları da erkekleri yarattığı gibi Cenab-ı Allah'ın yarattığı ve yeryüzünde onların da yaşama hakkının olduğunu insanlığa İslam öğretmiştir. İslam düşüncesine göre kadın çok mübarek bir varlıktır.
Bu sebeple bir hadiste denmiştir ki cennet anaların ayakları altındadır. Kur'an-ı Kerim'de de kadınlara ait müstakil sureler mevcuttur. Nisa, Nur, Ahzab surelerinde kadınlara ait hükümler geniş bir şekilde yer almıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kadına büyük önem vermiştir. Onun Hazreti Hatice'ye ne kadar değer verdiği hadis kitaplarında mevcuttur. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Ayşe'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Ben peygamberin kadınları içerisinde Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbirisini kıskanmadım. Halbuki ben onu görmüş de değildim. Fakat Hazreti Peygamber onu çok anıyordu. Çok vakit bir koyun kesildiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin ahbaplarına yollardı. Bazı kere sanki dünyada Hatice'den başka kadın yokmuş derdim. Hazreti Peygamber Efendimiz de o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliklerini saydıktan sonra da çocuklarım ondan oldu derdi. Cenab-ı Hak kadınlarla iyi geçinilmesi için insanları uyarmıştır. Nisa suresindeki bir ayeti kerimede "Ey inananlar, kadınları miras yoluyla zorla almanız size helal değildir. Onlara verdiklerinizin bir kısmını onlardan alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Şayet açık bir edepsizlik yaparlarsa başka. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız bilin ki sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah çok hayır murad etmiş olabilir" buyurulmuş. Ayrıca yine Nisa suresinde amel bakımından erkekle kadının eşit olduğunu gösteren ayeti kerimede de erkek veya kadından her kim inanarak güzel işler yaparsa işte öyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar buyurulmuştur. Ayrıca ben sizden erkek kadın hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim ifadesi Ali İmran suresinde mevcuttur. Daha birçok ayet dini ve ahlaki sorumluluk açısından erkekle kadının eşit olduğunu bildirmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sizin en iyiniz hanımına karşı en iyi olanınızdır. Dünyada her şeyden fazla kadın ve güzel kokuyu severim. Fakat gözümün nuru namazdır buyurmuşlardır. Bunun yanında İslam öncesi Arap toplumunda soy üstünlüğü had safhadaydı. İslam bu ilkel düzeni de yıktı. İnsanların kabile, ırk, renk, dil bakımından birbirlerinden üstün olmadıklarını, üstünlüğün sadece Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korunmakla elde edilebileceğini hafızalara kazımıştır. Kadın erkek eşitliğini de bu şekilde değerlendiren Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde bu konuda "Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız Allah'ın buyrukları dışına çıkmaktan en çok korunanınızdır. Allah bilendir, haber alandır" buyurulmaktadır. İslam'ın gelişiyle kadının statüsünün değiştiğinin en açık delillerinden biri de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hak dini getirdiği zaman ona inanan ilk insanın bir kadın oluşudur. Bu da Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Hatice validemiz Peygamberimize ilk inanan şahsiyettir. Öyle bir şahsiyet ki Haşimilere uygulanan boykotun son günlerinde hasta yatağında olan Hatice şunları söylüyordu: "Kendim için ve kızım için üzülmüyorum. Benim tattığım nimetleri Kureyş'te hiçbir kadın tatmadı. Benim
benim tattığım tadı dünyada hiçbir kadın tatmadı. Benim için bu dünyada Allah'ın seçtiği insanın karısı olmaktan başka beklenecek daha büyük bir şey yoktur. Ahiretteki durumuma gelince peygambere ilk inanan oldum. Ya Rabbi, bana bahşettiğin nimetleri ve lütufları sayamam. Şimdi sana geliyorum ama keşke bana verdiğin nimetlere layık olabilseydim.

0: kadının İslam'da özel bir konumu olduğu her husustan anlaşılıyor. Kadınların İslam'la tanışmalarıyla birlikte ikinci sınıf insan olarak değerlendirilmeleri de sona ermiştir. Kendi kimliklerinin farkına varıp toplumsal hayatta görev almaya başlamışlardır. Savaşlarda erkeklere yardımcı olmuşlardır. Öyle ki ilk şehit kadın sahabi Hazreti Sümeyye'dir. Hazreti Aişe kadınları ilgilendiren konularda bir öğretmen olarak onları aydınlatmıştır. Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep gibi isimler çok etkin bir şekilde toplumsal hayatta görev yapmışlardır. İslam'ın gelişiyle birlikte kadının sadece kimliği tanınmakla kalmamıştır. Miras hakları da garanti altına alınmıştır. Tarihte İngiltere'de olduğu gibi kocaların alıp satabileceği bir nesne olmaktan kadınlar kurtulmuştur. Eski Hint'te de olduğu gibi evlenme, miras gibi haklardan artık kadınlar mahrum değillerdir. Artık kadının da erkek üzerinde İslam sayesinde hakları vardır. Netice itibariyle günümüz toplumlarında kadının durumu hiç de iç açıcı değil. Kadın bir tüketim aracı olarak görülmektedir. Reklamlarda, müzik kliplerinde, filmlerde kadının cinselliğini öne çıkarıp iffetinin ve namusunun kirlenmesine neden olunmaktadır. Kadın, patronların ceplerini doldurmaya yarayan bir nesne durumuna düşürülmüştür. Çoğu feminist hareketler kadının özgürlüğünün sağlanması adına onu aileden kopartıp sokaklara saldılar. Bu şekilde aile kurumu da parçalandı. Oysa kadının yeri sokak değil, ailesinin yanıdır. Toplumsal hayatta kadına düşen bir görev varsa, onu da iffetini ve namusunu koruyarak yerine getirmelidir. Yoksa eşitlik adına kadını gazinolarda, barlarda birilerinin para kazanmaları için soyundurarak çalıştırmak kadına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Çünkü kadın her şeyden önce kutsal bir varlıktır. Onun iffeti ve namusunu ayaklar altına alacak her iş ve eylem onur kırıcıdır. İşte İslam kadının onurunu yüceltmek için tarihi bir inkılabı böyle gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki çoğu kendisini Müslüman olarak adlandıran ancak İslam'ın kadınları orta çağa götürdüğü, onlara haklarını tanımadığını ileri süren sözde aydınların ön yargıdan uzak, bilimsel ahlaka uygun olarak araştırma yapmadıklarını üzülerek görmekteyiz. Böyle olmasına rağmen İslam'ın gelişiyle birlikte kadın için karanlık bir çağın kapandığı, aydınlık bir çağın başladığını kabul eden gayrimüslimler de yok değildir. Müslüman olmadıkları halde erdem ve hak şınaslıklarından kaynaklanan dürüstlükle İslam'ın kadına tanıdığı statüyü kabul etmektedirler.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, Salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612 Maslak.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM.
11: www.özelfm.net. özelfm.net.
12: Ömer bin Hattab. Yazan Doktor Enver el Evlaki. Sema Yayınları.
13: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi: sizden biri çalışmaktan geri durup da rızık konusunda ellerini açıp "Ey Allah'ım, bana rızık ver" demesin. Bilesiniz ki gökten ne altın ne de gümüş yağar. 7. Bölüm. Ömer radıyallahu anh dönemi ekonomi ve sosyal hayat. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın ticareti önemsemesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh iş yerlerine, ticarethanelere, daha doğrusu hilafetin sahip olduğu ekonomiye çok dikkat ederdi. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir: Ömer bin Hattab'ı üzerine bir izar giymişken gördüm. Allahu alem üzerinde 12 yaması vardır. Ayrıca üzerinde başka gömleği de yoktu. Elinde sopasıyla Medine'nin pazarına gider, pazarı teftiş ederdi. Pazardaki tacirlere, "Fıkhınızı öğrenmeden bizim bu pazarımızda satış yapamazsınız. Aksi takdirde isteyerek ya da istemeyerek faize düşersiniz," derdi. Yani ticaret yapacak esnafa önce İslam fıkhını öğrenmenin yolunu şart koşardı. Ticaretle uğraşan herkesin o sertifikayı almasını istiyordu. Aynen günümüzde belirli bir alandan mezun olduğunuza dair diploma yahut sertifika almadan o alanda çalışamamanız gibi. Aynı şekilde Ömer bin Hattab da onların pazar yerinde alışveriş yapmalarına ehliyetli olup olmadıklarını bilmek istiyordu. Bu hal günümüz için de geçerlidir. Eğer bir doktorsanız ona uygun alandaki fıkha çalışmalısınız. İslam'da hastalıklar, ilaçlar ve tedavi yöntemlerini iyi bilmelisiniz. İslami ilaç nedir? Hastalık neye denir? İslam'da nasıl tedavi usulleri vardır? Kürtaj ne zaman caiz, ne zaman caiz değildir? Doğum kontrolleri ve benzeri bütün bu alanı ilgilendiren meseleler hakkında fıkıh öğrenmelisiniz. Eğer bir çiftçiyseniz, çiftçiliği ilgilendiren kuralları bilmeniz gerekir. Eğer bir iş adamıysanız, yaptığınız iş hangi alanı ilgilendiriyorsa, o alanda bağlantılı ahkamları öğrenmeniz gerekir. Bir emlakçıysanız, o alanda neyin helal, neyin haram olduğunu iyi bilmeniz gerekir. Acaba neler faize girer, neler girmez? Ayrıca sadece uzmanlık alanlarınızda değil, bir Müslüman olarak, karı koca olarak sorumluluklarımız nedir? Bir erkek olarak ya da bir kadın olarak sorumluluklarımız nedir bilmemiz gerekir. Dikkat edin, dediğim şey sorumluluklardır, haklar değil. Batı dünyasında her zaman hakların için savaşmak zorundasındır. Adam kendi haklarını elde etmek için savaşır. Kadın kendi hakları için savaşır. Sanki bir boğa arenasındasınız. Bir Müslümana sorumlulukları hakkında ancak soru sorulur. Hakları için değil. Başkalarına olan sorumluluklarımız hakkında hesap veririz. Eğer kadın eş olarak, erkek de yine eş olarak sorumluluklarını yerine getirirlerse problem oluşmayacaktır. Asıl problem kendi hakların için savaşmaya başladığında ortaya çıkıyor. Evlilik bir boks ringi değil ki. Evlilik bir birliktelik, dayanışma ve ibadettir. Bu ilişki vesilesiyle Allah Azze ve Celle'ye hizmet edersiniz. Ebeveynler kendi mesuliyetlerini, çocuklar da kendi mesuliyetlerini bilmelidirler. İşte tüm bunlar öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi gerekli olan fıkıhtır. İnsanları çalışmaya teşvik etmesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların dilenmek yerine çalışmasını istiyordu. Şöyle söylüyordu: "Düşük itibarlı bir iş, insanlardan dilenmekten daha iyidir. Düşük itibarlı bir işte çalışma, yapılması haram olan bir işten bahsetmiyoruz. Fakat bazı işler vardır ki, basit, itibarsız, küçük düşürücü olarak görülebilir. Fakat yine de helaldir." Ömer radıyallahu anh, bunun insanlardan dilenmekten daha hayırlı olduğunu söylüyor. Yardımla yaşamak, İnsanların gözünde küçük görülen bir işte çalışmaktan daha kötüdür. Ömer bin Hattab fakirlere gider ve derdi ki, "Ey fakirler topluluğu, kafanızı kaldırın ve ticaret yapın. Zira yol açılmıştır. İnsanlara muhtaç olmayın." Bazen fakirlere çalışmadıkları için suçlu gibi bakılır. Bunadımlı ve bastırılmış bir konuma sokulmuşlardır ki, sanki oradan başlayacakları bir yer yokmuş gibi hissederler. Böylelikle ümitlerini kaybederler ve kederlenirler. Yani pes ederler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh onları motive etmeye, çalışmaya teşvik etmeye çalışıyor. Ve diyor ki, kalkın yukarı bakın, başlarınızı kaldırın ve gidin ticaret yapın. Bir yerden başlayın ve sonrasında bu başkalarına muhtaç olmaktan daha iyidir. Yani fakirlerin motivasyona ihtiyacı olduğunu biliyor. Eğer fakirseniz ve bütün fırsatlar yüzünüze bir bir kapanıyorsa, bu psikolojik olarak sizi yıkıma uğratacaktır. Ümidinizi kaybediyorsunuz demektir. Bu yüzden Ömer bin Hattab onları motive etmeye çalışmaktadır. Bazen çalışmak hakkında konuşur dururuz. Bir kardeş gelir der ki, ben iş arıyorum ama yapacak hiçbir iş yok. Aslında bu gibi bir kardeşin teşvik edilmesi gerekir. Biliyorsunuz, denemeye devam etmek gerekir. Umutsuzluk, çaresizlik gibi görünen tüm sıkıntılar aslında Allah Azze ve Celle'den senin için halk edilmiş bir imtihandır. Denemeye, aramaya devam etmelisin. Ömer bin Hattab radıyallahu anh mescitte çalışmayan, devamlı oturan birkaç adam gördü. Onlara, namaz vakti değil, mescitte ne yapıyorsunuz? Dedi. Dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik, o bizi rızıklandıracaktır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, sizden biri çalışmaktan geri durup da rızık konusunda ellerini açıp, ey Allah'ım, bana rızık ver demesin. Bilesiniz ki göklerden ne altın ne de gümüş yağar. Sonra da Kur'an'dan şu ayeti okudu. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok anlayın.

ona ulaşana kadar kaç kişinin elinden geçiyor? Yani Allah Azze ve Celle insanları birbirleri sayesinde rızıklandırıyor ve rızık aramızda dönüyor. Sadece zenginler arasında dönen bir şey olmaması için. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, görüntüsü hoşuna giden genç bir delikanlı gördüğü vakit, "Bir kabiliyetin, bir mesleğin var mı?" diye ona sorardı. Eğer hayır cevabını alırsa, "Gözümden düştü, yersiz yere değer vermişim," derdi. Ancak bu durum onu üzer, moralini bozardı. Subhanallah! Ömer bin Hattab her alanda bir mürebbiydi, eğitici, terbiye ediciydi. Bu ümmet için her alanda o bir antrenördü. Allah Azze ve Celle bizleri onunla Firdevs cennetinde karşılaşmakla rızıklandırsın. Şimdi müminlerin emiri Ömer bin Hattab'ın ünlü gece devriyelerinden bahsedeceğiz. Halife, ümmetinin iyi durumda olduğundan emin olmak için geceleri sokaklarda dolaşır ve onların mutlu ve memnun olduklarından emin olmak isterdi. Abdurrahman bin Af gibi sahabeleri de yanında götürürdü. Ya hizmetkarı Salim'i ya da hizmetçisi Yarfa'yı da yanına alırdı. Bu yolculuklarda kendisine farklı insanlar eşlik ederdi. Bir gece Ömer bin Hattab radıyallahu anh, mescitte bazı misafirler gördü. Bunlar yolcuydu ve bazen yolcular Mescid-i Nebevi'de kalır, musallada uyurlardı. Mescid-i Nebevi açıktı ve kilidi yoktu. Mescid-i Nebevi'den ne çalabilirler ki? Hoparlör yok, mikrofon yok, kilim yok vesaire. Her zaman açıktı ve gelen yolcular gecelerini mescitte geçirirlerdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Abdurrahman bin Affa, "Bu akşam onları koruyabilmemiz için bana katılmak ister misin?" diye sordu. Ömer bin Hattab yolcuları korumak istiyordu. "Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz?" "Alçak gönüllü olduğunu söyleyebilirsiniz. Sorumluluk duygusu olduğunu söyleyebilirsiniz. Müslümanlara olan sevgisini diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin." Yani Ömer bin Hattab kendisi gibi cennetle müjdelenen 10 kişiden biriyle konuşuyor. Ömer bin Hattab ve Abdurrahman radıyallahu anhumayı tanıyorsunuz. Onlar zaten büşra bil cennet, yani cennetle müjdelenmişti. O zaman neden evde oturmuyorlardı? Böyle bir meşakkate neden katlansınlar? Onlar bu onur rozetine zaten sahip olmuşlardı. Sadece ibadetle meşgul olsalar yeterliydi. Sen halife olarak bu insanlar uyurken gece saatlerinde nöbette kalıp onları koruyacaksın. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh ona cevaben "Evet, kesinlikle," dedi. Bebekleri sütten kesmek için acele etmenin yasaklanması. Başka bir gece Ömer bin Hattab uzak bir mesafeden çocuk ağlama sesi duydu. Çocuğun bir süre ağlaması sonrasında Ömer bin Hattab çocuğun annesine gidip "Allah'tan korkun ve çocuğunuza iyi bakın," dedi ve sonra gitti. Çocuk ağlamaya devam etti. Sürekli ağlıyordu. Gecenin sonlarına doğru tekrar çocuğun annesine gitti ve "Sen nasıl bir annesin? Çocuğunuz gecenin başından beri ağlıyor," dedi. Çocuğun annesi, "Onu sütten kesmeye çalışıyorum ama o yemeği yemek istemiyor," diye cevap verir. Bu çocuk hala annesinin sütünü istiyordu. Ama annesi onu emzirmek yerine mama yedirmeye çalışıyordu. Ömer bin Hattab dedi ki, "Neden onu sütten kesmeye çalışıyorsun? Kaç yaşında?" Çocuğun annesi, "Birkaç aylık," diye cevap verdi. Ömer bin Hattab dedi ki, "Emzirmenin süresi tam 2 yıldır. Neden onu sütten kesiyorsun?" diye sordu. Kadın, "Çünkü Ömer bin Hattab, çocuklar sütten kesilip yemeye başlamadan çocuk ödemesini başlatmaz," dedi. Müminlerin emiri çocuk sütten kesilmeden çocuk ödemesi yapmıyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, "Yazıklar olsun sana ey Hattab'ın oğlu, sen ne yaptın?" Kendisi bu olanlardan o kadar etkilenmişti ki, ertesi sabah namaz kıldırırken ağladığı için beraber namaz kılanlar onun kıraatını tanıyamadı. O kadar çok ağladı ki
onun

0: okuduklarını anlayamadılar. Sabah namazının hemen ardından Müslüman dünyasındaki annelere kararnamesini açıkladı. Çocuklarınızı erken sütten kesmeye çalışmayın. Çünkü bundan sonra çocuğunuzun doğduğu gün itibarıyla çocuk ödemesini alacaksınız. Bu mesajı her yere gönderdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh kendisini hesaba çeker, kaç çocuk öldürdüm yahut senin yüzünden kaç çocuk aç kaldı ya da öldü. Ömer bin Hattab burada ne demek istiyor? Kimi öldürdü ki? Hangi çocuğu öldürdü? Aslında bu insanlara yaptığı bir iyilikti. Onlara hibe veriyordu. Ama yaşadığı olaydan dolayı çok duygulanmıştı. Mevcut yasanın bu parayı 2 yaşından itibaren verilmesini emrettiği için suçluluk duyuyordu. Annelerin hibeyi alabilmek için onları daha erken sütten kesmeye çalıştığını ve bu yüzden çocuklara ve bebeklere zarar verdiğini düşünüyordu. Böyle bir hükümet düşünebiliyor musunuz? Vergi ödemiyorsunuz ve yine de o hükümetten hibe alabileceksiniz. Bugünlerde hükümetler insanları soyuyor. %30 veya daha fazla vergi alıyor, karşılığında size hiçbir şey vermiyorlar. Güya bu parayı sana hizmet sunmak için alıyorlar. O kadar para nereye gidiyor? O kadar çok para var ki bu paralar nerelere harcanıyor? Ama görüyorsunuz ki bu hükümet size para veriyor. Çocuğunuz doğduğu andan itibaren hibeleri almaya başlıyorsunuz. Her şeyden önce İslam halifesi Ömer bin Hattab döneminde hiç vergi yoktu. Vergi kavramını bilmiyorlardı. Bu kavram Romalılar ve Perslerde vardı. İslami hilafette sizden alınacak şey zekattır ki onu da verebilecek güçteyseniz alınır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh tarafından başlatılan Ushure adında bir vergi vardı. Dışarıdan hilafete gelen bağımsız iş adamları için bir gümrük gibi. Gümrükte para ödüyorlardı. Bu vergi de dışarıdan İslam devletinde ticaret yapmak isteyenlerden alınıyordu. Askerlerin eşlerinden ne kadar süre uzakta olabileceklerine dair bir sınırın belirlenmesi. Ömer bin Hattab devriyelerinden birinde yine bir evin önünden geçiyordu. O günlerde evlerin ön bahçesi, arka bahçesi ya da ses geçirmez duvarları yoktu. Bunlar kerpiçten yapılmış çok mütevazı binalardı ve temelde birkaç odadan oluşuyordu. Çok yüksek değillerdi. Resulullah'ın evinde Hasan el-Basri'nin dediği gibi elinizle tavana dokunabilirdiniz. Yani bu evlerin içinde neler olduğunu duyabilirdiniz. Ömer bin Hattab yürüyordu ve gece vakti çok geç saatte şiir okuyan bir kadının sesini duydu. Kadın, mücahitlerden birinin eşiydi. Kocası çok uzun bir süre uzakta kalmıştı. Çocuğu yok ve evde yalnız kalıyordu. Kadın şu beyitleri okuyordu. Bu gece çok uzun ve yanımda olacak bir eşim yok. Allah olmasaydı başka bir adamla birlikte olurdum. Eğer Allah Azze ve Celle olmasaydı haramı işleyeceğini söylüyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh içinden Allah sana merhamet etsin dedi. Onunla konuşmuyordu. Sadece dua ediyordu. Sonra kızı Hafsa radıyallahu anh'ın yanına gitti ve kapısını çaldı. Hafsa radıyallahu anh'a, ''Ey müminlerin emiri, seni bu saatte buraya getiren şey nedir?'' diye sordu. Ömer radıyallahu anh direkt konuya girerek, ''Bir kadın kocasını ne kadar bekleyebilir?'' diye sordu. ''Ne kadar yalnız kalabilir?'' ''Sabrı ne kadar sürer?'' dedi. Hafsa, ''Bir ay, iki ay, üç ay ve dört ayın sonunda sabrı tükenir.'' diye cevap verdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh o an itibarıyla bir Müslüman askerin 4 aydan fazla işinden uzak durmamasını emretti. Yani rotasyon 4 aydı. Bugün bile hızlı ulaşım döneminde olduğumuz halde 4 aylık hizmet vermiyorlar. 6 ay veya 1 yıl. Ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh, eşlerimiz ancak bu kadar bekleyebilir, dedi. Bacılarımızın bundan daha fazla beklemesini isteyemeyiz. 4 ay sınırdır. 4 ay sonra geri dönmeleri gerekir. Ama bir sorun vardı. O askerlerin hiçbiri geri dönmek istemiyordu. Bugünlerde ise askerler ağlıyor. Anne ve babalarına, kız arkadaşlarına geri dönmek istiyorlar. Onları televizyonda görüyorsun ki sürekli ağlıyorlar. Ama cihad için giden askerler geri dönmek istemiyordu. Ömer radıyallahu anh onları geri dönmeye zorlamak zorunda kaldı. Bu yüzden emir gönderdi. Dedi ki, ya süre dolunca geri dönersiniz ya da eşlerinize yeteri kadar nafaka göndereceksiniz. Aksi takdirde onları boşayacaksınız. Gördüğünüz gibi bunlar Ömer bin Hattab'ın aile yapısına ne kadar önem verdiğini, erkeklerin, kadınların ve çocukların mutlu olduğundan emin olmak için ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Bunun haricinde Ömer bin Hattab zamanında fethedilen topraklar genişliyor, kuzeye doğru kasabalar oluşmaya başlıyor ve Mekke ve Medine'den uzaklaşıyorlardı. Bu şehirler Basra, Kufe, Musul, Fustat, Gize gibi askeri alanlardı. Bunların hepsi Müslümanlar tarafından kurulan şehirlerdir. Bağdat daha sonra Abbasiler tarafından kuruldu. Irak'ın en önemli yerleşim yerleri Ömer bin Hattab zamanında kurulmuştur. Irak'taki en ünlü şehirlerden bazıları başlangıçta askeri alanlardı. Ömer bin Hattab askerlere kolaylık sağlamak için komutanlarına Müslümanlar ailelerini oraya getirebilsinler diye yeni kentler inşa etmeleri için emir gönderdi ve üstlerini oraya kurdular. Subhanallah! Bu şehirler o kadar önemli ve canlı hale geldi ki Müslüman dünyasının ağırlığı o şehirlere kaydı. Ticari ve siyasi olarak Mekke ve Medine'den daha önemli hale geldiler. Aslında Mekke ve Medine'nin dini önemi daha yüksekti. Ancak ticari ve siyasi olarak diğer şehirler öncelikli sırayı aldı. Böylece Ali bin Ebu Talib kendi zamanında hilafetin başkentini Medine'den Kufe'ye taşıdı. Bu şehirler İslam dünyasının merkezi haline geliyordu. Kufe'den sonra Şam, Kudüs ve Kahire önem kazandı. Bu şehirlerin kuruluşu askeri seferler vesilesiyle oldu. Bazı Müslümanlar aileleriyle birlikte kuzeye Ribat topraklarına taşınıyorlardı. Askeri seferlerin hilafet için ticaret, alışveriş, inşaat ve benzeri alanlarda büyük bir önem taşıdığını görebilirsiniz. Mücahitlerin onurunu koruması. Başka bir olay da şöyledir. Ömer bin Hattab, eşi uzakta bulunan bir askerin hanımının sesini duydu. İçecek bir bardak şarap almanın bir yolu yok mu? Nasr bin Haccac'la beraber olmama bir imkan yok mu? Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu sözleri beğenmedi. Ertesi sabah Nasr bin Haccac'ın getirilmesini emretti. Onu bulup getirdiler. Medine'de yaşayan genç ve yakışıklı bir adamdı. Çok yakışıklı bir genç olduğundan bu kadın şiirinde şarap ve Nasr bin Haccac'ı istiyordu. Nasr bin Haccac'ın güzel saçları vardı. Bunun için Ömer bin Hattab, "Başını tıraş edin," dedi. Kafasını tıraş ettiler ve görünüşte bu onu pek değiştirmemişti. Bunun üzerine Ömer bin Hattab, "Bir sarık giydirin," dedi ve bu sefer daha yakışıklı olmuştu. Ömer bin Hattab dedi ki, "Onu Medine'den sürün." Onu Medine'den sürgün ettiler. Merak ediyor olabilirsiniz. Nasr bin Haccac'ın bu konuda suçu yok. Neden onu Medine'den gönderdi? Ömer bin Hattab emirlerinde çok katıydı. "Onu Medine'den çıkarın, burada bana sorun çıkarmasını istemiyorum," dedi. Medine'deki kadınların Nasr bin Haccac hakkında şiir ve şarkılar söylemesini istemiyordu. Onu Basra'ya gönderdiler. Onun Basra'da da fitne çıkarabileceğini düşünseniz de Basra askeri kamp alanı olduğu için bu ihtimal çok düşüktü. Ömer bin Hattab fitne istemedi. Bu yüzden onu askeri bir kampa gönderdi. Medine'de saçlarının stiliyle meşgul olmasındansa savaşmak için kuzeye doğru gitmesi daha uygundu. Onu Basra'ya gönderdiklerinde şiiri okuyan kadın bunu duydu. Ömer bin Hattab'ın söylediği şiirden ötürü kendisini sorumlu tutmasından korktu ve ona bir mektup gönderdi. Bunun sadece mecazi bir konuşma olduğunu kastetmiştim. Ayrıca Allah'tan korkuyorum ve bu haramların hiçbirine bulaşmayacağım. Sadece şiir okuyordum, dedi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, elhamdülillah, Allah Azze ve Celle verdiği takvayla arzularını bastırmıştır, diye cevap gönderdi. İnsanlar, erkek ya da kadın, bu arzuları taşır. Ancak kalbinizdeki doğruluk ve hassasiyet bu arzuları sindirir. Ömer bin Hattab bunu duyduğunda çok mutlu oldu. Nasır bin Haccac ona Medine'ye geri dönmek istediğini belirten bir mektup gönderdi. Ömer bin Hattab ise ''Ben yaşadığım sürece Medine'ye gelmiyorsun.'' dedi. Nasır bin Haccac ancak Ömer bin Hattab vefat ettikten sonra geri dönebildi. Ömer bin Hattab duygusal değildi. Koyduğu kurallar çok katıydı. Herkesin emniyette olduğundan emin olmak isterdi. Belki de Nasr bin Haccac'ın suçu yoktu. Ayrıca kadının açıklamasını kabul de etmişti. Ancak Ömer bin Hattab etrafta fitne çıkmasını istememişti. Kıyamet günü yükümü benim yerime sen mi taşıyacaksın? Ömer bin Hattab'ın zamanının en büyük lideri olduğunu unutmayın. Dünya krallarından daha büyük bir statüye sahip olmasına rağmen kendisine bu ünvanı asla yakıştırmazdı. Genellikle hizmetçisi Yerfa ya da Salim'le birlikte bulunurdu. Yine bir gece hizmetçilerinden biri uzaktan bir kadının çocuklarıyla birlikte ateş yaktığını gördü. Bu kişi çocuklarıyla yalnız kalan bir kadındı. Ömer bin Hattab ateşi görünce gidip bakmak istedi. Oraya gidip ateşe yaklaştı. Çok soğuk bir geceydi. ''Selamun aleyküm nur insanları'' diye seslendi. Kadın ''Aleykümüsselam'' diye cevap verdi. ''Yaklaşabilir miyim?'' diye sordu. Kadın ''Sadece iyilik için yaklaşabilirsin, yoksa uzak dur'' dedi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ona yaklaştı. Anneleri yanında olmasına rağmen çocukları ağlıyordu. ''Sorun ne?'' diye sordu. Kadın ''Hava soğuk ve karnımız aç'' dedi. Seyahat ediyorlardı ancak devam edememişlerdi. Aç ve yorgunlardı. O bölgede kamp kurmuşlardı ve çocuklar acıktığı için sürekli ağlıyorlardı. Ömer bin Hattab ''Peki bu ne?'' diye sordu. ''Bu kaynar su. Çocukları bununla meşgul etmeye çalışıyorum.'' Kadının yaptığı şey suda taş kaynatıp çocuklara yorgun düşüp uyuyana kadar yiyecek geleceğini söyleyebilmekti. Sürekli ağladıkları için kadın ''Merak etme, yemek geliyor'' diyerek uyumalarını bekliyordu. Sonunda yorulup uykuya dalmaları umuduyla onlar için taş kaynatıyordu. Kadın şöyle devam etti. ''Üşüdük ve o kadar açız ki yarın Ömer bin Hattab'la aramızda Allah hüküm verecek.'' Kadın Ömer bin Hattab radıyallahu anh'la konuştuğunu bilmiyordu. Ömer radıyallahu anh dedi ki, ''Allah size merhamet etsin. Ömer sizin durumunuzdan nasıl haberdar olabilir ki?'' diye sorunca, kadın şöyle cevapladı. ''Ne demek durumumuzu nereden bilecek? Bizim sorumluluğumuzu üstlenip sonra da bizi nasıl ihmal edebilir? O bizim liderimiz ve bizim işlerimizden sorumlu. Bizi nasıl ihmal edebilir?'' Hizmetkarı Yerfa anlatıyor. ''Hızlıca un deposuna gittik. Bir yığın un ve biraz hayvan yağı aldık. Hizmetçisine yükü sırtına yüklemesini söyledi. Hizmetçisi, ''Müminlerin emiri, senin için onu ben taşıyabilirim.'' dedi. Ömer radıyallahu anh, ''Yazıklar olsun. Hesap gününde günahlarımı da benim için taşıyabilecek misin?'' dedi. Bu yüzden yükü müminlerin emirinin sırtına yükledi ve o kadının yanına döndüler. Sonra Ömer bin Hattab onun için yemek pişirmeye başladı. Getirdiklerini ona verip ''Sen pişir'' demedi. Yemeği kendi pişirdi. Hizmetçisi Salim, müminlerin emirinin ateşi tutuşturmak için tencerenin altına eğildiğini ve sakalının arasından dumanın geçtiğini gördüğünü söyler. Ömer bin Hattab'ın tencerenin altına eğilip ateşi üflediğini, dumanın yüzüne gelip sakalından geçtiğini ve yemeği pişirip çocuklara kendisi servis edene kadar durmadığını bir düşünün. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir kenara geçmişti. Hizmetçisi ona geldi ve "Yapacak başka bir şeyin var mı?" dedi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh karşılık vermedi. Salim dedi ki, "Çocuklar doyup da uyuyana kadar orada kaldık." Sonunda hepsi uykuya daldı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh hepsinin uyuduğundan ve mutlu olduğundan emin olana kadar "Ayrılmak istemedim," dedi. Sonra da geri döndüler. Ayrılmadan önce bu kadın Ömer bin Hattab'a "Sen halife olmayı Ömer'den fazla hak ediyorsun," dedi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, "İyi söz dışında bir şey konuşmayın. Eğer bir gün halifeyi ziyaret etmek isterseniz beni orada görürsünüz." Ona emirül müminin olduğunu söylemedi ve gitti. Kadın çok mutluydu ve onun için dua ediyordu. Şikayet ettiği Ömer bin Hattab için dua ettiğini bilmiyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh herkesin durumunu nereden bilebilirdi? O elinden gelenin en iyisini yaptığı halde her çocuk için nasıl sorumlu tutulabilirdi? O günlerde Müslümanlar halife tarafından işlerinin halledilmesine o kadar çok alışmışlardı ki, bu durum umulan bir şey olmuştu. En azından bu kadın ummuştu. Aslında onlara yardım etmek ve onlara hizmet etmek için elinden geleni yaparken önemli olan her insanın kaderinden kimin sorumlu olduğu sorusu muydu? Oysa Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı bir ağırlığı yüklemezdi. Ey müminlerin emiri! Arkadaşına bir oğlan çocuğunun müjdesini ver. Başka bir gün devriyelerinden birinde daha önce orada olmayan bir yün çadır görmüştü. Çadırın dışında oturan bir adam vardı. Çadırın içinde bir kadının acı içinde inlediğini duymuştu. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh adama sordu. Neler oluyor? Adam dedi ki, Allah seni hayırla mükafatlandırsın. İşinize devam edin. Konuştuğu Ömer bin Hattab'tı ve o böyle bir durumda çekip gitmezdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bana neler olduğunu anlatman için ısrar ediyorum, dedi. Bu kadın benim eşim ve şu an doğuruyor, dedi. Ömer bin Hattab, yanında kimse var mı, diye sordu. Hayır, o yalnız, dedi. Yani yolculuk yapıyorlardı ve bu kadın doğum yapıyordu. Orada durmak zorunda kaldılar ve çadırlarını kurdular. Medine'de kimseyi tanımıyorlardı. Onlara yardım etmek için kimseleri yoktu. Adam dışarıda oturuyordu ve karısı da doğum yapıyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh hemen ayrıldı ve evine döndü. Eşi Gülsüm radıyallahu anh'ın evine gitti ve ona şöyle sordu. Allah'ın sana gönderdiği bir mükafatı kabul etmek ister misin? Eşi, evet, eğer bu seni memnun edecekse, diye cevap verdi. Ömer radıyallahu anh, peki benimle gel, doğum yapan bir kadın var, dedi. Yanına biraz un ve biraz da hayvansal yağ almıştı. Unu suda pişirip sonra içine hayvansal yağ ekleyip karıştırdılar. Çadırın yanına geldiler ve Ümmü Gülsüm radıyallahu anha kadına yardım etmek için çadırın içine girdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh adamla dışarıda oturdu. Adamın ateş yakmasını istedi ve bizzat kendisi yemek yapmaya başladı. Yemek yaparken eşi çadırın içinden ona seslendi. Ey müminlerin emiri, arkadaşına söyle ve onu tebrik et. Allah ona bir erkek evlat bağışladı. Adam belli ki bu haberi duyduğunda çok sevinmişti. Ama onu oldukça ürperten bir şey daha vardı. Biri, ey müminlerin emiri, diye seslenmişti. Adam yavaşça uzaklaşmaya başladı. Kendi kendine, kiminle birlikteyim? Buna inanamıyorum. Bu halife, diye düşünürken, Ömer bin Hattab radıyallahu anh ona, korkmana gerek yok, gel ve bana yardım et. Bu tencereyi al, yemeğini ye ve eşine de götür. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ayrılmadan önce adama, yarın sabah bana gel yeni doğan çocuğunun ödemesini sana vereceğim, dedi. Ömer radıyallahu anh'ın, Allah'ın sana gönderdiği bir mükafatı kabul etmek ister misin sözüne dikkat çekmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, bazen yolunuzda yürürken Allah Azze ve Celle önünüze iyilik yapmanız için bir fırsat bırakır. Bunu aslında sen istememişsindir. O fırsat için uğraşmamışsındır. Sadece önünüze çıkar ama onu alma veya reddetme seçeneği sizdedir. Bu Allah Azze ve Celle'nin size verdiği bir lütuftur. Ve eğer kabul etmezseniz bir daha asla bu fırsata sahip olamayabilirsiniz. Bu nedenle bu tür fırsat ve davetler farklı şekillerde gelebilir. Allah Azze ve Celle'nin size böyle fırsatlar sunması ve sizin de bunları kabul etmeniz bir lütuftur. Allah size bu fırsatları gönderirse ve siz onları reddederseniz bu bir gazaba da yol açabilir. Allah Azze ve Celle Firavun'a ard arda işaretler gönderdi. O ise bu fırsatları her defasında geri çevirdi. Böylece Firavun'un statüsü Allah Azze ve Celle'nin gözünde dibe vuruncaya kadar alçalmıştı. Allah Azze ve Celle onun gibiler hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Araf suresi 146. Allah Azze ve Celle onlara yılan olan değneği, parlayan eli ve diğer mucizeleri sundu. Hiçbir şey onları ikna etmedi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, doğrusu onlar hak kendilerine gelince bile bile onu yalanlamışlardır. Kaf suresi 5. Bunların doğru olduğundan eminlerdi. Hatta doğru olduğuna dair kesin inançları vardı. Yine de açıkça reddettiler. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle size güzel bir fırsat sunacaktır. Hayat bundan ibarettir. Fırsatlar. Bu fırsatları en kısa zamanda yakalamalısın. Peşini bırakma. Belki o an bir daha asla gelmeyecektir. Bir kere kaçırdıysan ömür boyu kaçırmışsın demektir. Bir örnek vermek istiyorum. Biri size gelip bir proje için bağış isteyecek. Birileri mescit için, birileri yetimler için ve benzeri. Eğer bu teklifleri geri çevirirseniz, bunlar bir daha duyamayacağınız şeyler olabilir. Eğer bu teklifi geri çevirirseniz, Allah Azze ve Celle bunu görür ve size doğru gelen başka bir iyiliğin size gelmesini engelleyebilir. Neden? Çünkü artık sen bu fırsatları hak etmeyen birisin. Allah Azze ve Celle, Bakara Suresi 211. ayeti kerimede, kendisine Allah'ın nimeti eriştikten sonra kim onu değiştirecek olursa bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir buyurmaktadır. Eğer Allah size bir nimet gönderir de siz onu reddederseniz Allah Azze ve Celle'nin cezası çetindir. Allah Azze ve Celle'nin size verdiği en büyük nimet size Müslümanlığı bahşetmesidir. Bu en büyük lütuftur. Birçok insan bunu hafife almaktadır. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdiği nimeti reddetmektedirler. Davut oluveriyor David. Muhammed oluveriyor Mo. Müslüman olduklarını belli etmeyen bir dış imajı ortaya koymaya çalışırlar. O insanlarla, Müslümanlarla bağdaştırılmak istemiyorum. Senin gibi havalı olduğumu göstermek istiyorum. Böyle derler. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle'nin sana verdiği bu teklifi geri çeviriyorsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğuna dair imzalı ve hazır bu belgeyi sana Allah Azze ve Celle veriyor. Sen de onu yırtıp çöpe atıyorsun. Böyle bir insanın kıyamet gününde durumunun ne olacağını bir düşünün. En kötü günahlardan biri Allah Azze ve Celle'nin size verdiği nimete nankörlük etmektir. Allah Azze ve Celle size hidayet etti. Sizin Müslüman olmanız hasebiyle ona gece gündüz şükretmeniz gerekir. Ona şükretmenin yollarından biri Allah Azze ve Celle'nin Duha suresinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylediği şu ayettir. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak. Sen de memnun olacaksın ayetidir. Allah Azze ve Celle'nin size verdiği lütuflardan mutlaka bahsetmeniz gerekir. onun nimetlerini göstermeniz gerekir. Eğer Allah bir insana nimet verirse, Allah o kişinin onu sunmasını sever. Müslümanlığınızı gösterin. Bununla gurur duyun ve bunu konuşun. Allah Azze ve Celle'ye sizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin bir ferdi haline getirdiği için gurur duyduğunuzu gösterin. Elinize iyilik yapma imkanları geçmesinin, Allah Azze ve Celle'nin sizi sevdiğinin bir işareti olduğunu bilin. Vallahi kardeşlerim, bazı insanlar benim bunu yapacak vaktim yok diyorlar. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle durup dururken önünüze bir iyilik yapma fırsatı çıkaracak ve bu durum sizin hayatınızı değiştirecektir. Belki bu İslam'a bir davet olacaktır. Belki de herhangi bir hayırlı amel için davet olacaktır. Size bir teklif gelecek ve nereden geldiğini bilmeyeceksiniz. Subhanallah! Sanki mucizevi bir şekilde size gelmesi kaderde varmış ve siz bu fırsatı yakaladığınız an bu sizin hayatınızı değiştirecek. Bu fırsatlar hayat değiştiren olaylardır. Birçok insan karşılarına çıkan bu fırsatlar vesilesiyle İslam'a girmiştir. Bir şey onların yoluna çıkar ve hayatlarını değiştirir. Mesela tanıdığım bir kardeşim İslam'dan o kadar uzaktı ki namaz kılmıyordu. Çocuğu ağır bir hastalığa yakalanarak vefat etti. Bu olay hayatını 180 derece değiştirdi. Subhanallah! Şimdi kardeş Allah'a kulluk yapan bir abittir. Bu davet imtihanları kabul etmedikçe Allah'ın size ne sunduğunu asla bilemezsin. Eğer bu teklifi geri çevirirseniz de neler olacağını asla bilemezsiniz. Bu tekliflerin elinizden kaçmasına izin vermeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet etmeye başladığı ilk günlerde Taifli bir kişi Mekke'ye gelmişti. Bir adamın çadırından çıktığını ve değişik hareketler yaptığını gördü. Sonra bu adamın hareketlerini bir kadın takip etmeye başladı. Ardından da onlara bir genç katıldı. Hepsi aynı hareketleri yapıyorlardı. Bu kişi Abbas'a, "Bu insanlar kim?" diye sorduğunda, Abbas da "O adam Muhammed, benim yeğenimdir ve kendisinin Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğunu söylüyor. O kadın onun eşi, o genç çocuk da Ali bin Ebu Talip'tir. Onlar da onun taraftarlarıdır," diye cevap vermiştir. Bu kişi, "Ben ayrıldım ve bu konuda hiçbir şey yapmadım." Taif, aşağı yukarı 20 yıl sonra İslam'a girene kadar bu adam Müslüman olmamıştı. Yıllar sonra o olayı hatırlayıp şöyle derdi: "Eğer o zaman Müslüman olsaydım, yeryüzündeki 4. Müslüman ben olacaktım. Ama şimdi neredeyim? Çok gerideyim. Ve benden önce Müslüman olan binlerce insan var. İşte böyle. Fırsatların seni es geçmesine izin verme. Özellikle de hassas zamanlarda. Kardeşlerim, vasat zamanlardan geçtiğimizi düşünmeyin. Şu an yaşadığımız zamanın tarihten normal bir dönem olduğunu düşünmeyin. Ciddi zamanlardan geçiyoruz. Asla bilemezsiniz. Belki de bu ümmetin zaferi virajın arkasında bekliyor. Allah bilir. Yorum yapamayız ama özel zamanlardan geçiyoruz. Altın bir dönemdeyiz. Bu fırsatların sizi es geçmesine izin vermeyin. Sakın treni kaçırmayın. Allah'a yemin ederim ki ona insanlar arasında itaat edip de gizlide isyan etme." Bir gece Ömer bin Hattab hizmetçisiyle beraber yürüyordu. O kadar yorgundu ki hizmetçisi Yarfa onun gidip duvara yaslandığını, yorgun ve bitkin bir şekilde duvarın kenarına oturduğunu söyledi. Devriyeler Emirül Müminin'i yıpratıyordu. Bütün gün çalışır, akşamında bu devriyeleri yapar ve geceleri teheccüd için kalkardı. Bir anda bitkin düşmüş ve oturmuştu. Bu durum Ömer bin Hattab'ın önüne çıkan iyilik yapma fırsatına örnek olabilir. Yaslandığı duvar bir anne ve kızının evinin duvarıydı. Ömer bir konuşma duydu. Bu anne kızına, "Sütü suyla seyrelt," dedi. Kızı, "Emirül Mümininin emirlerini bilmiyor musun?" Ömer, "Sütün seyreltilmesini yasakladı," dedi. Bunun üzerine annesi, "Canım, Ömer burada değil ve bizi duyamıyor. Devam et, suyu dök ve sütü karıştır. Kimse seni göremez." Biliyor musunuz bu genç kızın tepkisi ne oldu? Allahu Ekber. Dedi ki, Ömer'e herkesin içinde itaat eden, ancak yalnız kalınca itaatsizlik eden biri olmayacağım. Böylece annesinin emrini reddetti. Çünkü yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin kanunlarını temsil eden Ömer'in emriyle çelişiyorlardı. Ömer radıyallahu anh'a itaat etmek, Allah'a itaat etmektir. Bu ebeveynlere itaat etmekten daha önceliklidir. Yaratıcıya itaatsizlik ederek yaratılana itaat etmezsiniz. Ömer radıyallahu anh hizmetçisine kapıyı işaretlemesini söyledi, sonra gittiler. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde Ömer radıyallahu anh hizmetçisine ''Git o evin sakinlerini kontrol et. Bana o kadınların evli olup olmadığını bildir.'' dedi. Ömer'e cevap verdiler. ''Bir anne ve kızı, evde erkek yok. Onlar evli değiller.'' Ömer radıyallahu anh oğullarını topladığı olanları anlattı. Ve ''Ey oğullarım, aranızda bir eşe ihtiyacı olan var mı?'' dedi ve ekledi. ''Artık evlenmek istemiyorum. Aksi takdirde o kızla kendim evlenirdim.'' Abdullah bin Ömer eşinin var olduğunu söyledi. Abdurrahman da aynı şeyi söyledi. ''Asım, benim eşim yok. Ben evlenmeyi kabul ediyorum.'' dedi ve teklifi kabul etti. Bu olay fırsatları değerlendirmenin örneğidir. Asım teklifi kabul etti. Kız da Ömer radıyallahu anh'ın oğluyla evlenmeye razı oldu. Bu evlilikten bir kız çocuğu meydana geldi. Tarihte biraz ileriye gidelim. Hilafet, Ümeyye oğullarındayken halifelik yapanların arasında diğerlerinden daha üstün konumda olan bir kişi vardı. Son halife Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'tır. İlk hükümdarsa Muaviye radıyallahu anh'tır. Ümeyye oğullarının yönetimi hilafet değildi. Sadece 4 raşit halife vardır. Bunlar Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum. Ümeyye oğullarında diğerlerinden üstün olan kişi Ömer bin Abdülaziz'dir. O diğerlerinden farklıydı. Onun dönemi herkese Ömer bin Hattab'ın hilafet günlerini hatırlatıyordu. Üstelik isimleri de aynıydı. Ömer bin Abdülaziz rahmetullah 2 seneden biraz fazla halifelik yaptı. Ama bir devrime neden oldu. Bu arada alimlerimiz Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh dışında hiçbir müceddit, dinin yenileyicisi, dirilteni üzerinde uzlaşma sağlayamadılar. Müceddit olmak konusunda hemfikir oldukları tek kişi odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddit gönderecektir. Bir gün Ömer bin Abdülaziz rahmetullah Ümeyye oğullarının büyüklerini topladı. Bu aile en güzel yiyecekleri yiyen, zengin ve varlıklı bir aileydi. Onları yemeğe davet etti. Bunlar Ümeyye oğullarının üst sınıf insanlarıydı. Onları saatlerce orada bekletti. O kadar aç kaldılar ki artık yemeği getir dediler. Ömer, bekleyin ve sabırlı olun dedi. Ama zaten saatlerdir bekliyorlardı. Daha fazla beklemek istemediler. Çok açız, bize bir şey getirin dediler. Sizin için özel bir yemek hazırlıyorum dedi. Özel yemek istemiyoruz. Sadece bir şeyler yemek istiyoruz dediler. O da onlara sevik getirtirdi. Sevik çok ucuz bir yiyecektir. Kalabalık topluluklara sunulan bir yiyecekti. Belki o bile değildi. İnsanlar artık onu bile yemiyordu. Sevik'i yedikten sonra Ömer bin Abdülaziz rahmetullahla aralarında şöyle bir diyalog geçti. Çokça yediğinizi gördüm. Yemeği beğendiniz mi? Çok açtık ve bize verilen tek şey buydu. Doydunuz mu? Evet, doyduk. Eğer sevik sizi doyurabiliyorsa, ümmetin parasını şatafatlı yemeklere harcayarak nasıl israf edebilirsiniz? Dedi. Ömer bin Abdülaziz rahmetullah, Ümeyye oğullarının aldıkları şişkin maaşları kesti. Onların sahip olduğu tüm ayrıcalıklara son verdi. Asım, sütü sulandırmayı reddeden kadınla evlenince bir kızları oldu. O kız Abdülaziz bin Mervan'la evliydi. Abdülaziz bin Mervan, Ümeyye oğullarının önde gelenlerinden biri. Üstelik Mısır valisiydi. Ömer bin Abdülaziz rahmetullah da onların oğluydu. Ömer bin Abdülaziz'in annesi Ömer bin Hattab'ın torunudur. Ömer'in oğlu Asım'ın ve sütü seyretmeyi reddeden erdemli kadının çocuğuydu. Böylece her iki taraftan da doğrulukla kuşatıldı ve bu doğruluk 2 sene içerisinde Müslüman dünyasında bir devrim oluşturdu. Bunların hepsi Ömer bin Hattab'ın duvara yaslanmış olmasından kaynaklanmıştır. Subhanallah! Allah'a doğru bir adım atarsanız, Allah'ın size doğru kaç adım atacağını asla bilemezsiniz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahla Ömer bin Hattab aynı adı taşıyorlardı. Subhanallah! Ömer bin Abdülaziz rahmetullah hayata Ömer bin Hattab gibi başlamadı. İki iyi Müslüman ebeveyn tarafından yetiştirildi ve babası Abdülaziz bin Mervan çok erdemli bir adamdı. Ancak Ümeyye oğulları ailesinin ortamında yetiştirilmişti. Herkes tarafından saygı duyulan zengin ve varlıklı bir hükümdar ailesi. En güzel yemekleri yediler ve en güzel kıyafetleri giydiler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullah o kadar şımartılmıştı ki, insanlar Ömer bin Abdülaziz'in bıraktığı parfüm kokusundan onun yoldan geçtiğini bildiklerini söylüyorlar. Subhanallah! Halife olunca hayatı altüst oldu. Birden kalbine Allah korkusu yerleşti. Ömer bin Abdülaziz rahmetullah'ın eşi Fatıma binti Abdülmelik her yönden hilafetle kuşatılmıştı. Babası Abdülmelik bin Mervan, diğer 3 kardeşi Velid bin Abdülmelik, Hişam bin Abdülmelik ve Süleyman bin Abdülmelik halifeydi. Ayrıca kendisi de bir halifeyle evliydi. Kendisi anlatıyor. Kocam yatağında oturup o kadar çok ağlardı ki battaniyeyi üzerine örterdim ve o halde uyurdu. Gecenin bir yarısı aniden uyanır ve tüylerinden su atan bir kuş gibi titremeye başlardı. ''Neden ağlıyorsun?'' diye sorardım. Kitabımı, amel defterimi elime alıp cennete ya da cehenneme gitmemin söyleneceği günü düşünüyorum. Ayrıca bu ilahi emri geri çevirmenin bir yolu da yoktur der ve ağlamaya devam ederdi. Müslümanların halifesi Ömer bin Abdülaziz rahmetullah'ın bu hali Allah Azze ve Celle'nin onun kalbine koyduğu takva ilaydı. Hayvanlara karşı şefkati ve ilgisi. Ömer radıyallahu anh'ın yalnızca ümmetin erkekleri, kadınları ve çocuklarıyla değil, kendi topraklarında yaşayan hayvanlarla da ilgilenirdi. Bir gün Ömer radıyallahu anh bir deve çobanını döverken görüldü. Ona, ''Devene taşıyabileceğinden fazlasını mı yükleyeceksin?'' diyordu. Bu sebepten ötürü sahibini cezalandırıyordu. ''Onların üzerinde hakların olduğunu biliyor musun?'' Ahnef bin Kays ve emrindekiler Medine'ye vardıklarında Ömer radıyallahu anh onlarla birlikte kamp yerlerine gitti ve orayı teftiş ediyordu. Develere bir göz attı ve Ahnef bin Kays'a şöyle dedi. ''Bu bineklerinizden dolayı Allah'tan korkmuyor musunuz? Onların üzerinizde hakları olduğunu bilmiyor musunuz? Neden onları salıvermediniz ki otlasınlar?'' Ömer radıyallahu anh'a gelen bu heyet, ümmetin siyasi durumunu ve önemli askeri meseleleri görüşmek üzere gelmişlerdi. Ömer radıyallahu anh ise onlara develerinden bahsediyordu. Ömer'in bir isteği yüzünden bir hayvana eziyet edildi. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh taze balık yemek istedi. Medine'de kurutulmuş balık vardı ama o taze balık istiyordu. Hizmetçisi taze balık bulabilmek için 2 gece atıyla dolaştı. Sonunda bir sepet balıkla geri döndü. Hizmetçisinin attan inerken atının terini sildiğini gören Ömer bin Hattab dedi ki, ''Arzumu tatmin etmek için bir hayvana eziyet ettim. Vallahi bunların hiçbirini yemeyeceğim. Ben arzularımı tatmin edebilmem için bu hayvan terli, bitkin ve yorgun bir halde geldi.'' dedi. Ve subhanallah, sonra bu balıkları yemeyi reddetti. Kıyamet günü bana senin hakkında soru sorulmasından korkuyorum. Bir keresinde Ömer radıyallahu anh bir devenin başında beklerken görüldü. Deve hastalanmıştı. Ömer radıyallahu anh'ın eli devenin sırtındaydı. Ona bakıp şöyle dedi: "Kıyamet günü bana senin hakkında soru sorulmasından korkuyorum." Halifenin şefkati ve ilgisi yalnızca halkı değil, aynı zamanda orada yaşayan hayvanları da kapsıyordu. Bu çağda nasıl yaşadığımıza bir bakın. Belki Ömer radıyallahu anh'ın zamanında bir deve olmak, bu çağda insan olmaktan daha iyiydi.
1: Ömer bin Hattab. Yazan Doktor Enver el-Evlaki. Yedi Sema Yayınları.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
12: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
6: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
17: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Bismillahirrahmanirrahim.
19: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: konakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri. Üçüncü ders. Kur'an, Hazreti Peygamber'i anlatan en önemli kaynaktır. Kur'an iklimi. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok merhametli ve şefkatlidir. Tevbe Suresi 128. Nebevi Seda. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kimseden başkasına haset, gıpta edilmez. Biri Allah ona Kur'an öğrenmeyi nasip etmiş, o da gecenin saatleriyle gündüzün saatlerinde Kur'an okur ve komşusu işitir de, keşke filana nasip olan Kur'an nimeti bana da nasip olsaydı ve onun amel ettiği gibi ben de amel etseydim der. İkincisi, Allah birine mal vermiştir, o da malını hak yolunda sarf etmektedir. Bunu bilen bir kimse, keşke şu filan kimseye verilen mal gibi bana da verilse de onun hayır işlediği gibi ben de işleseydim diye imrenir. Buhari, Fezailül Kur'an 20. Kur'an, Hazreti Peygamber'i anlatan en önemli kaynaktır. Bir önceki bölümde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklama yetkisini ve bu yetkinin neleri kapsadığını kısaca belirtmiştik. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görev, yetki ve bunların sınırlarını belirttiği gibi onun diğer hususiyetlerini de bize tanıtan en önemli kaynak ve en kapsamlı bilgi manzumesidir. Ne yazık ki bugün İslam dünyasında bazı insanların zihninde oluşan peygamber kimliğiyle Allah Celle Celaluhu'nun vasfettiği peygamber kimliği çok farklıdır. Bu farklılık Hazreti Peygamber'in doğru tanınmamasına sebep olduğu gibi Kur'an'ın, İslam'ın ve dinin tamamının da yanlış anlaşılmasına sebep olmaktadır. Vahyin müntesipleri olduğumuzu iddia eden bizler nasıl her işimizde ona müracaat etmek zorundaysak, vahyin en büyük mürebbisi ve muallimi olan Hazreti Peygamber'i de yine ona müracaat ederek tanımalıyız. Çünkü Kur'an'la peygamber ayrılmaz iki kaynaktır. Kur'an okunan, Peygamber Efendimiz ise yürüyen Kur'an'dır. Kur'an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazıya dönüşmüş hali, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın insana dönüşmüş halidir. Kur'an asıl, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirası olan sünnet usüldür. Bundan dolayı bize emanet edilen bu iki ağır, değerli ve büyük emanetleri birbirinden ayırmadan anlamak zorundayız. Bunun için de en başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi insanlığa tanıtan en doğru kaynak olan ilahi kelama müracaat etmeliyiz. Peki ilahi vahiy içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlatılmaktadır? Vahiy onu aleme nasıl tanıtmaktadır? O halde vahyin nazarında Hazreti Peygamber'in kimliğini kısaca tanımaya çalışalım. 1. O bir beşerdir. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kehf Suresi 110, Fussilet Suresi 6. Vahyin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine, özelliklerine dair ilk söyleyeceği söz budur. O da sizin bizim gibi bir beşerdir. Kuru ekmek yiyen, acıkan, üzülen, sevinen, kızan, ağlayan, tepki gösteren, yorulan, uyuyan, rüya gören, yani aklınıza her ne geliyorsa insana, beşere has tüm bunları yapan bir beşerdir. Kur'an-ı Kerim'in
Hazreti Peygamber'in kimliğine dair bu bilgiyi öncelemesi, her türlü zihni ve kalbi kaymalara karşı alınmış bir önlem gibidir. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta var ki, Hazreti Peygamber'in beşer olduğunu söylemek asla bizleri onun değer ve kıymetini tam anlamıyla takdir edememeye götürmemesi gerekir. Evet, o bir beşerdir ama onun beşeriliği taşların içerisinden bir taş olan yakut veya mercan gibi değerli bir beşeriliktir. Onu kendimizle aynı seviyede görmek, kendimizle aynı seviyede olduğunu söylemek, yakut ve mercanı taşa toprağa eş değer görmek gibidir. Onlar nasıl aynı değerde değilse, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de elbette aynı değerde değildir. İşte Kur'an onun beşer kimliğini gündeme getirerek böylece doğru bir peygamber tasavvuru oluşturmak istemektedir. Aslında Kur'an'ın özellikle onun beşeriyetine vurgu yapmasının gerekçelerinden biri de hayatına taşıdığı ayetlerin herhangi bir insan tarafından da yapılabileceği gerçeğidir. Eğer gönderilen elçi bir beşer değil de müşriklerin dilediği gibi bir melek olsaydı, bu defa vahyi hayatlarına tatbik etmekte zorlanacak. Peygamber'e bu ayetleri uygulamak daha kolay çünkü o bizler gibi değil, o bir melek demeye başlayacaklardı. Dolayısıyla Allah Resulü'nden asla beşer üstü bir beklentiye girilmemesi gerektiğini, yaşadığı hayatın bizler tarafından da yaşanılabilir olduğunu Kur'an açıkça ifade eder. Onun beşeriyetiyle alakalı iki örnek verelim. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye namaz kıldırırken ayetlerden birkaçını o anda atlıyor. Sahabe namazdan sonra "Ya Resulallah, 2-3 ayet atladınız mı?" deyince onlara "Öyle mi? Niye uyarmadınız beni?" diyor. Onlar ayetlerin nesh olduğunu zannettik dediklerinde bu kez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Siz nasıl unutuyorsanız ben de unuturum. O bakımdan unutacak olursam bana hatırlatınız." diyor. Buhari Salat 31. Görüldüğü üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi beşer oluşunu nazarlara veriyor. Müslim'de geçen bir rivayete göre Efendimiz öğle ya da ikindi namazında 5. rekata kalktı. Sahabe yine uyarmadı. Namaz bittikten sonra sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Niye beni uyarmadınız?" Müslim Mesacit 93. Bir keresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısına gelip tir tir titreyen birisine "Niye titriyorsun? Ben de Kureyş'ten kuru et, bir başka rivayete göre kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Ben de sizin gibiyim." demiştir. İbn-i Mace Et-İme 30. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunların üzerinden kendisinden beşer üstü bir beklentiye girilmemesi gerektiğini ifade ediyor. 2. O Allah'ın nebisi ve resulüdür. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab 40, Fetih 29. ayetler. Muhammed Allah'ın resulüdür. Fetih suresi 29. ayet. İlahi kelam onun bir beşer olduğunu belirttikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca ayette Allah'ın nebisi ve resulü olduğunu da bildirir. Nebi, kaynağı belli olan bir haberi ulaştıran, duyuran ve yayandır. Bu manada Hazreti Peygamber en büyük haberi Nebe-i Azim'i insanlığa ulaştıran habercidir. Resul ise o haberi ulaştıran elçi, haberin anlaşılması için örneklik ve rehberlik yapan insandır. Bu manada Nebi, haberin öne çıktığı bir terimken, Resul, habercinin öne çıktığı bir terimdir. Yani nübüvvet, vahyin kendisine muhatap oluşuna, Risalet, bu vahyi insanlara bildirme misyonuna işaret etmektedir. Birbiriyle bu kadar yakınlığı bulunan bu iki kelime birbirleri yerine de kullanılır. Bunun için
her nebi resuldür denilir. Çünkü vahiy alan her nebi, buradaki vahiden maksat ilahi kitap ve şeriattır. Onu iletmekle de mesuldür. Dolayısıyla nebi ve resuldür. Ama her resul nebi değildir. Çünkü elçi olabilmek için yeni bir kitaba ve şeriata ihtiyaç yoktur. Yeni bir şeriat ve bu şeriatın kitabı olmadan da elçilik, resullük yapılabilir. Dolayısıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem nebi hem resul iken Hazreti Yusuf, Hazreti Süleyman, Hazreti Şuayb ve Hazreti Lut hepsine selam olsun sadece resuldürler. Bundan dolayı Hatemün Nebiyyin, nebilerin sonuncusu ifadesi Ahzab suresi 40. ayete bakınız. Hiçbir zaman nebilerin sonuncusudur ama resullerin değil diye anlaşılamaz. Nebi kelimesi resulü de kapsadığı için bu kullanım nebi ve resullerin sonuncusudur şeklinde anlaşılmalıdır. Kur'an'ın Efendimizin nebi ve resullüğüne vurgusu bizlere imani açıdan nasıl bir rota çizmemiz gerektiğini belirler. Nisa suresinin 80. ayetinin ilk kısmında Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet. Yani Allah'a itaatin Efendimiz'e gönülden bağlılıktan ve itaatten geçtiği apaçık bir emirle dile getiriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ona yüklediği 5 sorumlulukla ki bunlar tebliğ, tebyin, talim, tezkiye ve davettir. Allah Resulü bu 5 sorumluluğun ışığında beşeriyetinin yanı sıra bir nebi ve resul olarak bizlere hem Kur'an'ı açıklıyor hem de zihinlerimizi Kur'an'a açıyor. Kur'an'ın söylediklerini bizlere öğretiyor. Kur'an'ın mesajını muhatabının önüne getiriyor ve bizi arındırıp temizliyor. Bu 5 görev Kur'an'da onlarca ayette geçiyor. Aslında her ayet bizi her haliyle Allah Resulü'nün imametinin ve rehberiyetinin önüne getirip bırakıyor. 3. O sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir ahlak üzeredir. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet. Sahabe Hazreti Ayşe validemize şöyle sormuş. Peygamberimizin ahlakı nasıldı? Hazreti Ayşe annemiz ise onlara şu cevabı vermişti. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Müslim, Salatül Müsafirin 139. Onun ahlakını Kur'an inşa etmişti. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem övülmüş, sevilmiş, yüceltilmiş, yüce bir makama vardırılmıştı. Güzel ahlakı iman ehli bir insanın olmazsa olmazı olarak kabul etmiş, bir ömür insanların bu ahlaka kavuşması için uğraşıp durmuştu. Ben güzel ahlakı tamamlamak ve göstermek için gönderildim demiş ve bunun için bütün varlığını ortaya koymuştu. Fakat burada çok önemli bir hususu hatırlatmamızda fayda var. Allah Resulü'nün ahlakının güzelliği peygamberliğiyle başlamış bir şey değildi. O daha küçük bir çocukken Rabbinin onu terbiye etmesi ve ellerinde yetiştiği kişilerin temiz olmalarıyla birlikte başlamıştı. Nitekim daha genç bir delikanlıyken yaşadığı zor zeminde ne bir kötülüğe bulaşmış ne de kavminin içinde bulunduğu kirli işlere adı karışmıştır. Tam tersine etrafında yapılan bütün ahlaksızlıklara ve adaletsizliklere tepki olarak Hilful Fudule mensup olmuş, zalime karşı mazlumdan yana tarafını belli etmiştir. Dolayısıyla kötülüğün, ihanetin, yalan dolanın cirit attığı o günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedül Emin lakabını takmışlardır. Yani ahlakı temiz olan Peygamberimiz İslam'la birlikte bu ahlakını zirveye taşımıştır. Mekke müşriklerinin eziyetleri ve ihanetleri karşısında da Medine'de bir İslam medeniyetinin başkanıyken de 2 sene dul kaldığı o dönemde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her anında ve alanında ahlakının güzelliğini muhafaza etmiş ve bu konuda alemlere örnek olmuştur.
Hal böyle olunca önümüzde hangi alanda olursanız olun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi ahlakı zirvede olan bir numune vardır. Çünkü Efendimiz böyle bir örnekli hayatının içerisinde cömertçe takdim ediyor, kim isterse bundan nasiplendiriyor. 4. O en güzel örnektir. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örneklik vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber için üsve-i hasene, yani en güzel örnek, en ideal misal, en kamil rehber tabirlerini kullanır. O hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz en güzel modelidir. Her alanda ideal bir hale sahip olmak isteyen onun örnekliğine teslim olmalı, modelliğini kabul etmelidir. Çünkü Hazreti Peygamber en ideal baba, en ideal eş, en ideal dost, düşman, en ideal işçi, işveren, en ideal öğretmen, öğrenci, en ideal komutan, devlet başkanıdır. O hayatının her karesiyle bize bitmez tükenmez bir model olmuş ve her alanın en ideal şeklini ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in hususiyetlerine dair bu temel bilgileri ortaya koyduktan sonra onun görevlerini, kendisiyle ilişkisine ait emirleri, Allah Celle Celaluhu ile ilişkisine ait talimatları ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerin sınırlarını birçok ayette belirtir. Onun gönderiliş gayesini kulluk, tebliğ, güzel örnek, dünya ahiret dengesini sağlamak, itiraz kapılarını kapatmak olarak belirler. Yine Kur'an, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini Rabbanilik, hasbilik, ihlas, güzel öğüt ve tevhide çağrı diye tasnif ederken onun sıfatlarını ise şöyle sayar: sıdk, doğruluk, emanet, emniyet, tebliğ, fetanet ve ismet. Tüm bunlarla Kur'an-ı Kerim muhatabının zihninde doğru, sahih bir peygamber portresi çizmek ister. Eğer Kur'an her konuda olduğu gibi bu konuda da imdadımıza yetişmeseydi, bizler de sapar, ona hak ettiği değeri veremezdik. İlahi kelam en küçük bir ayrıntıyı dahi ihmal etmeden Efendimiz'e ait bilgileri bize sunar ve zihnimizdeki peygamber nasıl olmalı sorusuna cevap verir. Kur'an'ın bu bitimsiz hazinesinden doğru istifade edebilirsek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine ait bu bilgilerle hayatımızda bize örneklik ve önderlik edecek birçok ilkeyi öğrenmiş oluruz. Örnek şahsiyetler. Hazreti Şuayb aleyhisselam. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. Araf suresi 85. ayet. İbret şahsiyetler. Karun. Karun Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Kasas suresi 76. ayet. Kavramlar. Reca, beklenti içinde olmak, istekte bulunmak anlamında, mastar olaraksa ümit, emel, beklenti, istek manasına gelmektedir. Genellikle kulun ilahi rahmetin genişliğine bakması, Rabbinin lütfunu kendine yakın hissetmesi, sonucun iyi olacağını düşünüp sevinmesi, celali, cemali gözüyle görmesi olarak kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de reca kelimesi geçmez. Yeis, ümitsiz olma, ümit kesme anlamındaki yeis, yeis, mastar olarak ise ümitsizlik, bir beklentisi olmama durumudur. Genellikle kulun
Allah'ın rahmet ve yardımından ümidini kesmesi manasında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de yeis kelimesi iki yerde geçmektedir. Bugün kafirler sizin dininizden, onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse, haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Maide Suresi 3. Ayet. Enler. Kur'an-ı Kerim'in en fazla üzerinde durduğu konu tevhiddir. Allah Celle Celaluhu'nun birliği konusu hemen hemen tüm surelerin ortak mevzusudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim sanki gözüyle kıyameti görmüş gibi olmak isterse şu sureleri okusun. Tekvir, İnfitar, İnşikak. Tirmizi, Tefsirül Kur'an 73. Ahlakı Kur'an. Emanetler ehline verilmeli. Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Nisa suresi 58. ayet. Davası Furkan. Ne güzel arkadaşlar. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Nisa suresi 69-70. ayetler. Nur çeşmesi. Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafıdır. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler 491. Hikmet Pınarı. Evvela Kur'an'a hürmet edilmelidir. Kur'an kendisinin ancak lafzını koyun gibi gözlerini yumarak dinlemekten hoşlananların heveslendikleri her yerde saygılı saygısız her vesileyle boş vakitleri dolduran bir eğlencelik halinde ses güzelliği için okunarak iptizale uğratılmamalı veya esnafı tarafından baremli ücretler karşılığında satılmamalıdır. Kutsal kitabın ruhu ve manası üzerinde durmak asıl ibadettir. Ama bir dükkana veya bir daireye, hatta bir kahveye girip çıkıldığı gibi camiye de öylece girip çıkan bir cemaatte hürmet mi aranır? Bizzat ibadette, ezanda ve duada bütün hürmeti kahredici sesler mabedi çınlatırken Allah'ın huzuruna hürmet mi kalır? Mabetteki hürmet Allah evinin yapısında bulunduğu gibi sesledir, bakıştadır, duruştadır, sonunda kalbe siner. Böylece namaz en muhteşem ve muhterem hürmet talimidir. Bir ferdi, bir olan Allah'ın huzuruna yükselten hürmet mirasıdır. Nurettin Topçu. Kur'an'ın şahitleri. Kur'an ile yapılan latife. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği ve değer verdiği halası Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha sık sık Efendimiz'i ziyaret ederdi. O ziyaretlerin birinde Hazreti Safiye annemiz Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, dua et de cennette seninle beraber olayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halasının bu talebine latifeyle karşılık vererek dedi ki, İhtiyarlar cennete giremez ki.
Hiç beklemediği böyle bir cevap karşısında Safiye annemiz çok üzüldü ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halasına şöyle söyledi: "Halacığım, sen hiç Vakıa suresini okumuyor musun? Orada Rabbimiz demiyor mu? Biz o kadınları yeni bir yaratılışla yaratmış ve onları bakire yapmışızdır." Vakıa suresi 35-36. "Ben bu ayetten dolayı yaşlılar cennete giremez dedim. Çünkü o gün hepimiz gençler olarak cennete gireceğiz inşallah." Safiye annemiz bu sözleri duyunca gülmeye, sevinmeye başladı. Bu rivayette de görüldüğü gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halasına bir Kur'an ayeti üzerinden latife yapıyor ama latife bile olsa her zaman olduğu gibi hem doğruyu söylüyor hem de gözden kaçan bir hakikate dikkat çekiyordu. Tirmizi Şemail 36. Kur'an'ın sevdalıları. Siz kimlerdensiniz? Kerbela'nın geride kalan tek erkek şahidi olan İmam Zeynel Abidin, her haliyle babası Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve dedesi Hazreti Ali radıyallahu anh'ı andırıyordu. O zorlu bela ve imtihanların ardından Medine'de yaşayan İmam Zeynel Abidin'i her gün onlarca heyet ziyarete geliyorlardı. Küfe eşrafından bir heyette Medine'ye imamı ziyarete gelmişti. Söz dönüp dolaşıp Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e ve Hazreti Osman radıyallahu anh'a geldi. Irak'tan gelen heyet bu adı geçen sahabilerin ve ashabın diğerleri hakkında özellikle Cemel'de ve Sıffin'de Hazreti Ali'nin karşısında yer alan Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir bin Avvam gibi sahabiler hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. İmam biraz bunları dinledi ve sonra onlara dedi ki: "Ey insanlar, Allah Celle Celaluhu Kur'an'da müminleri üç sınıfa ayırıyor. Onlardan biri Efendimiz'e ilk iman eden muhacirlerdir. Onlar hakkında Rabbimiz Haşr suresinin 8. ayetinde övgüyle bahsediyor. Sizin kötülediğiniz isimler onlardandır. Siz ise onlardan değilsiniz. Kur'an'ın andığı ikinci sınıf Ensardır. Rabbimiz onları da Haşr suresi 9. ayetinde övüyor. Evlerini, mallarını muhacir kardeşleriyle paylaşmalarını takdir ediyor. Sizin kötülediğiniz isimler onlardandır. Siz ise onlardan değilsiniz. Haşr suresi 10. ayetinde ise Rabbimiz 3. sınıfı anlatıyor. Buyuruyor ki, onlardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. İman eden kardeşlerimize karşı kalplerimizde kin bırakma. Şüphesiz sen Rauf ve Rahimsin." Bu üçüncü sınıf kendilerinden önce iman eden kardeşlerini hayırlarla yad edenlerdir. Bakıyorum siz kendilerinden önce gelen iman kardeşlerini hayırla yad eden müminlerden de değilsiniz. Allah aşkına söyleyin, siz kimlerdensiniz? İbn-i Kesir, Bidaye 9-107. Hak dini Kur'an dilinden. İzzetli ve şerefli bir peygamber. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir, üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir. Tevbe suresi 128. 128. Yemin olsun ki size hakikaten bir Resul geldi. Öyle bir Resul ki sizden biri kendi içinizden, kendi cinsinizden, melek değil, beşer cinsinden, aslı ve nesebi belli, Arabi ve Kureyşi, harem ehlinden, sizin sıkılmanız ona ağır gelir, gücüne gider. Yani azap görmeniz şöyle dursun, bir takım zahmete, sıkıntıya uğramanız bile onu üzer, son derece rahatsız eder. Yahut sizi sıkan, zorunuza giden şeyler, beşeriyet icabı onu da üzer, onun dayanma gücü ve metin görünüşü, sıkıntılara göğüs germesi üzülmediğinden değil, peygamber oluşundandır. Bu tefsirlere göre cümlenin tamamı bir sıfat cümlesidir. Fakat İbn-i Kuşeyri'nin tercihine göre aziz bir sıfat, aleyhima anittum da ayrı bir sıfattır. Buna işaret olmak üzere bazı mushaflarda
aziz kelimesinin üzerine bir cim secavendi konmuştur ki bunda daha başka bir anlam vardır. Yani bir Resuldir ki azizdir, büyük izzeti vardır. Sizi sıkıntıya sokan şeyler onun aleyhine olur. Ona ağır gelir. O yüksek izzet sahibi peygamber, kendi cinsinin evlatlarının zor durumda kalmasına razı olmaz. Sizin cinsinizden olması ve izzet sahibi bulunması sebebiyle bütün dertlerinizi ve kederlerinizi yüreğinde duyar, acınızı hisseder. Üzerinize düşkündür, size karşı pek hırslıdır. Ey Muhammed, sen onların yola gelmelerini ne kadar istesen de, Nahl 37, ayetinde de işaret buyurulduğu üzere, hidayet ve iyiliğinize, faydanıza, hayrınıza hırslıdır. Üzerinize toz kondurmak istemediği gibi, sizi mutluluğun zirvesine eriştirmek, selamete çıkarmak, cennete ve rıdvana kavuşturmak için bütün hırsıyla ve var gücüyle uğraşır. Üstelik onun merhameti yalnızca Kureyş'e, Arap'a, şu veya bu kavme değil, hangi kavimden olursa olsun bütün müminleredir ki o rauftur. Re'feti çok fazladır. Yani gayet ince bir şefkati ve derin bir merhameti vardır. Rahimdir, fıtraten doğuştan yaratılıştan Allah tarafından pek ziyade merhametlidir. Günahkarlara bile acır. İşte bütün bunlardan dolayı ey insanlar, Kur'an'da söz konusu olan mükellefiyetler, özellikle de bu beraetün, Tevbe suresinde yer almış olan tevbe, cihat vesaire hakkındaki emirler, yasaklar, ikazlar ve itaplar ağrınıza gitmemeli, gönlünüzü incitmemelidir. Bütün bunlar küfür ve nifakın zararlarına ve uğursuzluklarına karşı genellikle müminlere gayet büyük bir sevgi ve şefkatin tecellileridir. Onun için hiç vakit geçirmeden bunlara iman edip gereğince amel etmelisiniz. Görülüyor ki burada Resulullah'a Allah'ın güzel isimlerinden Raif ve Rauf ve Rahim isimleri verilmiştir. Hasan bin Fadl demiştir ki Allah Teala hiçbir peygambere güzel isimlerinden iki isim birden vermedi. Ancak bizim peygamberimiz hakkında Rauf ve Rahim buyurdu. Kendi zat-ı sübhanisi hakkında da muhakkak ki Allah insanlara Rauf ve Rahim'dir. Bakara 143, Hac 65 buyurdu. Gerçekten de Resulüne bu isimleri vermesi ve onu böyle vasıflandırması onun hakkında büyük ikram ve tekrim demektir. Bundan da anlaşılır ki Allah'ın güzel isimlerinin hepsi Allah, Rahman ve Rab gibi sırf Allah'a mahsus olan isimlerden değildir. Resulullah'ın kendisi ilahi ahlak ile mütehallık olduğundan dolayı müminlere Rauf ve Rahim'dir. Getirdiği din de bütün yönleriyle müminler için aynı ile nimet ve rahmettir. 129. Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse ya Muhammed, sen de onlara de ki Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ancak ona dayandım ve o azim, yani azametli arşın Rabbidir. Bütün kainatı kuşatmış olan en büyük hükümranlığın, en yüce saltanatın sahibi ve Rabbidir. Araf suresinde ayet 54'ün tefsirine bakınız. İş bu, لَقَدْ جَاءَكُمْ'den başlayan son iki ayetin Kur'an'dan en son nazil olan ayet olduğu hakkında bir rivayet vardır. Hazreti Übey bin Ka'b radıyallahu anh'tan, Kur'an'ın Allah'a ahdi en yakın olanı, yani en son nazil olanından itibaren iki ayettir diye rivayet bulunmaktadır. Bununla beraber Bakara suresindeki ayetinin bundan da sonra nazil olduğuna ilişkin rivayet daha çok tercihe şayandır. Yine rivayet olduğu üzere Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Mushaf cem olunduğu zaman bu ayeti Zeyd bin Sabit tarafından çok araştırılmış, ancak Züş şehadeteyn, yani iki şahit hükmünde olan Huzeyme bin Sabit nezdinde bulunmuştu. Yani ayet ashabtan birçoklarının ezberinde olmasına rağmen yazılısı ancak
Huzeyme'nin yanında bulunmuştu. Çünkü Kur'an yalnızca hafızların ezberinden değil, ondan başka Hazreti Peygamber zamanında yazılmış ve en son arzada karşılaştırılmış sayfalarında bir araya getirilmesi ve bu belgelerin de dikkate alınmasıyla bir mushafta toplanmıştı. Yazmakla görevlendirilen Zeyd bin Sabit bu iki ayeti bir yerde yazılı olarak bulmadan yazamıyordu. Bundan dolayı kendi ifadesine göre Beraetün suresinin sonundaki bu iki ayeti bulamayıp araştırmaya başlamış ve ancak Huzeyme'nin yanında yazılı olarak bulmuş ve böylece ezberden bilinen bu iki ayetin kesin yazılı belgesi de elde edilmiş oldu. Elmalılı Hak Dini Kur'an Dili 4 433 435.

Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunur.

0: bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onun da amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. Söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. HP İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
0: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: hakkın varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurbanda ilk defle paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
10: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
14: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
17: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
18: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
19: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 11.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
20: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: müttakiler, ey bizim kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir.

Allah'tan başka Tanrı bulunmadığına şahit, bizzat Allah'tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan başka Tanrı olmadığına şahittirler.

Allah katında hak din İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları, kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki Allah onların hesabını çabuk görür. فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ

Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki, ben yüzümü, özümü Allah'a teslim ettim. Bana bağlı olanlar da ona teslim oldular. O ehli kitapla, kitap ehli olmayan ümmilere, müşriklere de ki, siz de teslim olup Müslüman olmaya var mısınız? Eğer Hakk'a teslim olup İslam'a girerlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse, sana düşen görev sadece Hakk'ı tebliğdir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdele.

0: İşte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Kendilerini bu halden kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Baksana o kendilerine kitaptan bir pay verilenlere, aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar da, sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüp gidiyorlar.

Bunun sebebi onların cehennem ateşi bize sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır iddialarıdır.

eşeceğinden hiçbir şüphe bulunmayan o kıyamet gününde kendilerini bir araya topladığımız ve her şahsa yaptığının karşılığının tam verilip asla haksızlığa uğratılmadığı o gün gelince hallerin ne olacak?

De ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin.

0: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Geceyi gündüze katar, günü uzatırsın. Gündüzü geceye katar, geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.

Müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka. Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalnız Allah'adır.

De ki, içinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da, mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ

Gün gelecek, her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir.

Ey Resulüm! De ki, ey insanlar! Eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir.

Allah'a ve Resulullah'a itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.

Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah Semiyedir, Alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir. İz qâlet imra'atü

Hani bir vakit İmran'ın hanımı şöyle demişti: Ya Rabbi, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Her türlü bağdan azade olarak senin yoluna hizmet edecektir. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten, niyetleri bilen, semi ve alim yalnız sensin.

Derken onu doğurunca da, "Ya Rabbi," dedi, "ben bir kız doğurdum. Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da, onun neslinden gelecekleri de, o mel'un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum."

Rabbim onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de o, bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah, dilediğine sayısız rızıklar verir, derdi.

İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, "Ya Rabbi," dedi, "bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin."

Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahit, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler, dediler.

O, "Ya Rabbi," dedi, "nasıl benim çocuğum olabilir ki, ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir. Allah, böyle de olsa Allah dilediğini yapar," buyurdu.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: O, Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Deyince, Allah, senin işaretin şudur. 3 gün müddetle halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam onu tesbih ve tenzih et buyurdu.
0: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
1: Hani melekler dediler ki, Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı, hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.
0: Ya Meryem, kunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar raki'in.
1: Meryem, saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et.

İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup, onları biz sana vahyediyoruz. Yoksa onlar Meryem'i kimin himaye edeceğine dair kura çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken sen yanlarında bulunmuyordun.

0: Gün geldi, melekler ona, Meryem, Allah kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da, ahirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Beşiğinde de yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak salih insanlardan olacaktır.
1: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

Meryem, ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir deyince Allah şöyle buyurdu. Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Zira o, bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece ol der, o da derhal oluverir.

Melekler Hazreti İsa hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilave ettiler. Allah ona kitabı, yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir. Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar, içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbet bunlarda sizin için alacak dersler vardır.

0: Keza ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek ve size Musa şeriatinde haram kılınan bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size Rabbiniz tarafından bir mucize getirdim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
1: اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: Şüphe yok ki Allah hem sizin hem de benim Rabbimdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur.

zaman ki İsa onların inkarlarında ısrar ettiklerini hissetti, Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa, bizim Müslüman olup Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol.

0: Ya Rabbena, indirdiğin kitaba iman edip elçinin yolunu tuttuk. Sen de bizi birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz, dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
0: Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.

O zaman Allah şöyle buyurmuştur: İsa, seni öldürecek olan onlar değil, benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve sana tabi olanları ta kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacak olan da benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim.

hasılı inkar edenleri hem dünyada hem ahirette şiddetli bir azab ile cezalandıracağım. Onları bu azaptan kurtarabilecek yardımcılar da bulunmayacaktır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanların ise mükafatlarını tam tamına ödeyecektir. Allah zalimleri sevmez. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vakalar, sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır.

0: Allah yanında İsa'nın durumu aynen Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yaratıp ol dedi. O da derhal oluverdi.
1: El-hakku min rabbike felâ tekum minel mumterîn.
0: Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın.
1: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ

Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle İsa hakkında tartışmaya girerse de ki, haydi gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve hanımlarınızı ve bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp sonra da gönülden Allah'a yalvaralım da bu konuda kim yalancı ise Allah'ın lanetinin onların üzerine inmesini dileyelim. İnne hâzâ lehuvel kasasul hakk.

İşte sözün doğrusu budur. Yoksa Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz azizdir, hakimdir, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah o fesatçıları hakkıyla bilir.

De ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan başka Rab edinmesin. Eğer bu daveti reddederlerse, bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun, deyin.

Ey ehli kitap! Tevrat da, İncil de, kendisinden çok sonra gönderildikleri halde, ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz?

Haydi diyelim ki az çok bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz. Peki ne diye hakkında bilginiz olmayan hususlarda tartışıyorsunuz? Halbuki işin doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İşte bu konudaki gerçek budur. İbrahim, Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Lakin o, batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz, halis bir Müslüman idi ve asla müşriklerden olmamıştı.

0: İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.
1: Ve

0: Ehli kitaptan bir kısmı sizi inancınızdan saptırmak istedi. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırırlar da bunun farkına bile varmazlar.
1: Ya ehlel kitabi lime tekfuruna bi ayatillahi ve entum teşhedun.
0: Ey ehli kitap! Siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz?
1: Ya ehlel kitabi lime telbisunel hakka bil batil.

0: Ehli kitaptan bir güruh birbirlerine şöyle dediler: şu Müslümanlara indirilen kitaba günün başlangıcında zahiren iman edin, sonunda da inkar edin. Olur ki onlar da şüpheye düşüp dinlerinden dönerler. Ve bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın ha güvenmeyin. Ey Resulüm! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Yine onlar kendi aralarında, size verilen vahyin başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda Müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın derler. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Dilediğine ihsan eder. Allah vasi ve alimdir. Lütfu boldur, her şeyi hakkıyla bilir.
1: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
0: Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inayet sahibidir.

Ehli kitaptan öylesi vardır ki, kendisine yüklerle altın emanet bıraksan, onları sana öder. Ama öylesi de vardır ki, bir altın bile versen, başında dikilip durmadıkça, onu sana geri vermez. Bunun sebebi, onların, ümmiler hakkında ne yaparsak mübahtır, ondan dolayı sorumlu olmayız, demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydururlar.

Hakikat öyle değil. Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa, bilsin ki Allah da o sakınanları sever.

Önemsiz bir menfaat karşılığında Allah'a verdikleri ahdi ve yeminlerini bozanların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Onların yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı çok acı bir azaptır.

Ehli kitaptan bir kısmı da aslında kitaptan olmadığı halde sizin kitaptan zannetmeniz için okurken ağızlarını, dillerini eğip bükerler. Bir şeyler söyleyip bu Allah tarafındandır derler. Halbuki o Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar.

Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir insanın kalkıp da halka Allah'ın dışında bana da kul olun deme yetkisi yoktur. Lakin o insanlara öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbani olun der.

ve o size melekleri ve peygamberleri Rab edinin diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi?

0: Hem Allah vaktiyle peygamberlerden size kitap ve hikmet vermemden sonra sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız diye söz almıştır. Allah, bunu kabul ettiniz, bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı dediğinde onlar kabul ettik diye kesin söz verince Allah Teala, siz de şahit olun. Zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu.
1: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Artık kim bundan sonra haktan yüz çevirirse, işte onlar dinden çıkmış fasıklardır.

Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah'a itaat ederken, hepsi döndürülüp O'na götürülürken, onlar kalkıp Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar?

0: De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik.
1: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

Kendilerine kesin ve açık deliller gelmiş ve Resulün hak peygamber olduğuna şehadet etmiş iken, imanlarından sonra küfre sapan bir topluluğu hiç Allah hidayete erdirir mi? Yok, yok. Allah, zalimler güruhunu cennete giden yola koymaz, emellerine kavuşturmaz.

0: Böylelerinin cezası Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğramaktır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Ne cezaları hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır.

Ancak daha sonra tövbe edip nefislerini ıslah edenler bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

0: İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ

0: İnkar yoluna sapan ve kafir olarak can veren kimseler, kurtuluş fidyesi olarak dünya dolusunca altın verseler de mümkün değil, hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Bunların hakkı çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Aksa Akustik.
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: FM. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.

0: Özel FM. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: 64. bölüm. Megazi. Peygamber Efendimizin gazaları. 1. El-Uşeyre yahut da El-Useyre gazvesi. İbni İshak dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çıktığı gaza El-Ebva'dan sonra El-Uşeyre gazveleridir. Ebu İshak'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Zeyd bin Erkam'ın yanındaydım. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç gazvede bulundu diye soruldu. O 19 diye cevap verdi. Soruyu soran, sen onunla beraber kaç gazvede bulundun diye sordu. 17 diye cevap verdi. Ben bunların hangisi ilk gazve idi diye sordum. O da El-Uşeyre yahut El-Uşeyra dedi. Ravi Şube dedi ki, ben bunu Katade'ye nakledince o El-Uşeyre diye cevap verdi. Açıklama. Magazi bölümü El-Uşeyre gazvesi. El-Uşeyre denilen yer, Yenbu'da hacıların konakladığı yere yakındır. Onunla şehir arasında sadece yol vardır. 150 kişi ile birlikte bu gazveye çıkmıştır. 200 kişi ile beraber çıktığı da söylenmiştir. Medine'ye Ebu Seleme bin Abdül Esed'i vekilin bırakmıştır. Burada magaziden maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kafirler üzerine gittiği yahut da kendisinin ordu gönderdiği gazalardır. Bununla kastettikleri ise kafirlerin beldelerine yahut da konaklamış bulundukları yerlere gaza tertiplemekten daha geneldir. Öyle ki Uhud ve Hendek gibi gazveler de bunun kapsamına dahildir. İbni İshak dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gazvesi Ebva, sonra Buvat, sonra El-Uşeyre'dir. İbni İshak der ki, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gazvesidir. Medine'den Sefer ayında Medine'ye geldikten sonra 12. ayın başında Kureyşlerin üzerine gitmek amacıyla yola çıktı. Kinanelilerden Damra bin Bekr bin Abdümenat oğulları ile barış anlaşması yaptı. Onunla başkanları olan Mecdi bin Amr ed-Demri barış yaptı ve savaşmaksızın geri döndü. İbni Hişam der ki, Medine'ye de Sa'd bin Ubade'yi vekil bırakmıştı. İbni Hişam'ın siretinde kaydedilen ile Buhari'nin İbni İshak'tan diye naklettikleri arasında bir tutarsızlık yoktur. Çünkü El-Evva ile Vettan birbirine yakın iki yerdir. Aralarında 6 ya da 8 millik bir mesafe vardır. 19 gazve. Evet, Zeyd bin Erkam böyle demiştir. Fakat onun maksadı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaşsın ya da savaşmasın bizatihi çıktığı gazalardır. Ama Ebu Ya'la Ebu Zübeyr yoluyla Cabir'den rivayet ettiğine göre gazvelerin sayısı 21 tanedir. Buna dair senedi sahihtir ve bunun asıl rivayeti de Müslim'de bulunmaktadır. Buna göre Zeyd bin Erkam iki gazveyi hatırlayamamıştır. Muhtemelen bunlar da Ebva ile Buvat'tır. Belki de yaşının küçüklüğü sebebiyle bunların farkında olmamıştır. İkinci bab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de öldürülecekleri söz konusu etmesi. Ebu İshak dedi ki, bana Amr bin Meymun'un anlattığına göre Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ı şunları söylerken dinlemiştir. Kendisi Umeyye bin Halef'in arkadaşıydı. Umeyye'nin Medine'ye yolu düştü mü Sa'da misafir olurdu. Sa'd da Mekke'ye gitti mi Umeyye'nin yanında misafir olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Sa'd umra yapmak üzere gitmişti. Mekke'de Umeyye'nin yanına misafir oldu. Umeyye, beyti tavaf edebilmem için bana tenha olduğu bir zamanı göster dedi. Günün ortasına yakın onu alıp çıktı. Ebu Cehil ile karşılaştılar. Ebu Cehil, ey Ebu Saffan, bu beraberindeki kimdir diye sordu. Umeyye, bu Sa'd'dır dedi. Ebu Cehil ona, sizler dinlerinizden dönenleri barındırıp onlara yardım ettiğinizi, onlara destek olduğunuzu iddia ettiğiniz halde Mekke'de güvenlik içerisinde tavaf ettiğini görüyorum, öyle mi? Allah'a yemin ederim, eğer sen Ebu Saffan ile birlikte olmasaydın sağ salim ailene geri dönemezdin. Sa'd ona karşı sesini yükselterek dedi ki, Allah'a yemin ederim, eğer sen beni işten alıkoymaya kalkışacak olursan, ben de seni senin için bu işten daha ağır gelecek bir işten alıkoyarım. Yolun Medine üzerindedir dedi. Bunun üzerine Ümeyye ona, ey Sa'd, bu vadi halkının efendisi olan Ebu'l-Hakem'e sesini yükseltme dedi. Bunun üzerine Sa'd, bu lakırdıları bırak ey Ümeyye, Allah'a yemin ederim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şüphesiz onların seni öldüreceklerini söylerken dinledim. Mekke'de mi diye sordu, bilemiyorum dedim. Bundan dolayı Ümeyye oldukça korktu. Ümeyye ailesinin yanına geri dönünce ey Ümmü Saffan dedi, Sa'd'ın bana neler söylediğini biliyor musun? Hanımı sana ne dedi diye sordu. Ümeyye, onun iddia ettiğine göre Muhammed beni öldüreceklerine onlara haber vermiş dedi. Ben ona Mekke'de mi diye sordum, Sa'd bilemiyorum dedi. Bunun üzerine Ümeyye, Allah'a yemin ederim Mekke'den dışarı çıkmayacağım dedi. Bedir'e gitmek üzere Ebu Cehil herkesin savaşa katılmasını istedi ve haydi kervanınıza yetişin dedi. Ümeyye çıkmak istemedi. Ebu Cehil yanına giderek dedi ki, ey Ebu Saffan, sen öyle birisin ki insanlar senin bu vadinin efendisi olduğu halde savaştan geri kaldığını görecek olurlarsa onlar da seninle birlikte geri kalırlar. Ebu Cehil ona ısrar edip durdu. Sonunda şunları söyledi. Madem sen beni mecbur ettin, Allah'a yemin ederim Mekke'deki en asil deveyi satın alacağım. Sonra Ümeyye hanımına dedi ki, ey Ümmü Saffan, hazırlıklarımı yap. Hanımı ona, ey Ebu Saffan, Yesribli kardeşinin sana neler söylediğini unuttun mu yoksa? Ümeyye, hayır, fakat ben sadece onlarla birlikte çok yakın bir yere kadar gitmek istiyorum. Ümeyye yola çıkınca nerede konaklarlarsa devesini mutlaka bağlıyordu. Yüce Allah'ın takdiriyle Bedir'de öldürülünceye kadar bu halini sürdürüp gitti. Açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de öldürülecekleri söz konusu etmesi. Yani Bedir vakası olmadan bir süre önce bunları söylemiştir ve dediği gibi olmuştur. Müslim'de Enes yoluyla gelen rivayete göre Ömer şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de öldürüleceklerin ölü olarak yıkılacakları yerleri gösteriyor ve burası Yüce Allah'ın izniyle yarın filan kişinin ölüp yıkılacağı yerdir. Burası filanın ölüp yıkılacağı yerdir diyordu. Onu hak ile gönderene yemin olsun ki o sınırları aşmadılar. Ebu'l-Hakem, Ebu Cehil'in künyesidir. Ona Ebu Cehil lakabını veren de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'a yemin ederim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onlar seni öldüreceklerdir derken dinlemişimdir. Kast edilen kimseler de Müslümanlar yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan bu şekilde çoğul olarak söz etmesi ise onu tazim içindir. Bundan dolayı Ümeyye oldukça korktu. Onun korkma sebebini İsrail yoluyla gelen rivayette açıklamıştır. Orada şöyle denilmektedir. Ümeyye dedi ki, Allah'a yemin ederim Muhammed konuştu mu yalan söylemez. Bedir günü olunca, İsrail ve savaş için feryat edici de gelince fazlalığını eklemektedir. Bilindiği gibi bu feryat eden kişinin adı Gıhfarlı Damdam bin Amr'dır. İbni İshak'ın senediyle zikrettiğine göre Damdam Mekke'ye varınca devesinin kulaklarını kesmiş, eğerini ters çevirmiş, gömleğini yırtarak şöyle bağırıp feryat etmişti. Ey Kureyşliler! Mallarınızı Ebu Süfyan ile birlikteyken Muhammed onlara baskına çıkmıştır. İmdada yetişin, imdada! Kervanınıza yetişin! Ebu Süfyan ile birlikte bulunan kafileye yardıma koşun! Sen bu vadinin halkının efendisiyken, vadiden kasıt Mekke vadisidir. Daha önce Ümeyye'nin Ebu Cehil'i Sa'd ile konuşurken bu şekilde nitelediği geçmiş bulunmaktadır. Orada şöyle dediği belirtilmiştir. Bu vadi ahalisinin efendisi olan Ebu'l-Hakem'e karşı sesini yükseltme. Böylelikle karşılıklı olarak birbirlerini övmüş oldular. Her birisi kendi kavmi arasında bir efendiydi. Ebu Cehil arkasını bırakmadı. İbni İshak, Ebu Cehil'in Ümeyye'ye karşı tedbirini de anlatmış ve sonunda Ümeyye'nin Mekke'den çıkmama hususundaki kararına muhalefet etmiş olduğunu belirtmiştir. İbni İshak der ki, bana İbni Ebi Necih'in anlattığına göre Umeyye bin Halef çıkmama kararını vermiştir. O oldukça iri cüsseli, yaşlı birisiydi. Ukbe bin Ebi Muayt bir buhurdanı alıp onun yanına gitti ve önüne bırakarak "Sen ancak kadınlardan sayılırsın" dedi. Bu sefer Umeyye "Allah seni kahretsin" dedi. Sanki Ebu Cehil Ukbe'yi ona karşı kışkırtmış ve o da Umeyye'ye bunu yapmıştır. Ukbe Sefih'in tekiydi. "Andolsun Mekke'deki en asil deveyi satın alacağım." Yani herhangi bir zor durum karşısında onun üzerinde kolaylıkla kaçabilmek için hazırlanacağım. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin apaçık bir takım mucizeleri vardır. Ayrıca Sa'd bin Muaz'ın ruhen ne kadar güçlü ve ne kadar büyük bir yakine sahip olduğu da görülmektedir. Yine hadisten anlaşıldığına göre umre eskiden beri bilinen bir ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de ashab-ı kirama haçtan farklı olarak kendisini umre yapmadan önce umre yapmalarına izin verilmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 3. Bab Bedir Gazvesi Kıssası. Ve Yüce Allah'ın andolsun ki siz zayıfken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'tan sakının ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere indirilen 3000 melek de Rabbinizin size yardım etmesi için yetmez mi diyordun? Evet, siz sabreder ve sakınırsanız bunlar da ansızın üstünüze buradan gelecek olurlarsa Rabbiniz işaretlenmiş 5000 melek de size yardım edecektir. Allah onu, yani bu yardımı size ancak müjdelemek için ve kalpleriniz onunla huzur bulsun diye yaptı. Yoksa yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındadır. Allah kafirlerden bir kısmını helak etsin yahut bozguna uğratıp perişan etsin nokta nokta diye. Vahşi dedi ki, Hamza Bedir gününde Tuayma bin Adi bin el-Hiyari'yi öldürmüştü ve Yüce Allah'ın, hani Allah size o iki taifeden birinin sizin olacağını vaat ediyordu buyruğu. Abdurrahman bin Abdullah bin Kaab'dan rivayete göre Abdullah bin Kaab dedi ki, ben Kaab bin Malik radıyallahu anhu şöyle derken dinledim. Tebuk gazvesi dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katılmış olduğu hiçbir gazveden geri kalmış değilim. Ancak Bedir gazvesinde geri kalmıştım. Fakat o gazveden geri kalan hiçbir kimseye bundan dolayı sitem edilmedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in kervanı üzerine gitmek maksadıyla çıkmıştı. Nihayet Allah onları daha önce aralarında belirlenmiş bir vakit olmaksızın düşmanları ile karşı karşıya getirdi. Açıklama. Bedir ünlü bir kasabadır. Oradaki kuyunun adı olduğu da söylenmiştir. Kuyunun ağzının yuvarlıklığı yahut da suyunun berraklığı dolayısıyla bu ad verilmiştir. Suyu berrak olduğundan dolayı 14'ündeki ay o suda görülebiliyordu. Siz zayıfken karşılarına çıkan müşriklere nispetle az idiler. Aralarındaki çok az sayıdaki kişi dışında piyade olmaları, silahlarının da yokluğu bakımından zayıf idiler. Müşriklerin ise durumu tam bunun aksineydi. Bunun sebebi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanları Ebu Süfyan'ın karşısına çıkmak için çağırmış olmasıydı. Onunla birlikte Kureyş'e ait malları alınacaktı. Peygamberin beraberindekiler de sayıca azdı. Ensar'ın çoğu bir savaş olacağını sanmamıştı. Bundan dolayı Ensar'dan onunla birlikte çok az kişi gitmişti. Hazırlıklarını da gerektiği gibi yapmamışlardı. Müşriklerin durumu bunun aksineydi. Onlar mallarını korumak üzere hazırlanarak çıkmışlardı. Hani Allah size o iki taifeden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvet ve silah bulunmayan kervanın kendinizin olmasını arzu ediyordunuz. Bu ayeti kerimenin Bedir olayı ile ilgili olarak indiği hususunda görüş ayrılığı yoktur. Hatta Enfal suresinin tamamı yahut da büyük bir bölümü Bedir olayını zikretmek üzere inmiştir. İleride Said bin Cübeyr'in İbni Abbas'a "Ya Enfal suresi dedim, o Bedir hakkında inmiştir" dedi şeklindeki sözleri açıklanırken gelecektir. İki taifeden maksat kervan ile savaşa çıkan ordudur. Kervanda Ebu Süfyan ile Amr bin As, Mahreme bin Nefel gibi kimseler ile beraberindeki mallar bulunuyordu. Yardıma gelenler arasında ise Ebu Cehil, Utbe bin Rebi'a ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri vardı. Bunlar silahlarıyla hazırlık yapmış ve savaş için donanmışlardı. Müslümanlar ise onların kervanlarını ele geçirmek eğiliminde idiler. Yüce Allah'ın siz ise kuvvet ve silah bulunmayan kervanın kendinizin olmasını arzu ediyorsunuz buyruğu ile kastedilen de budur. Silahı olan ile kastedilenler ise silahları bulunan kimselerdir. Yüce Allah'ın hani siz Rabbinizden itimat istiyordunuz da muhakkak ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediyorum diye duanıza karşılık vermiştik. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve o sayede kalpleriniz tümüyle rahatlasın diye yapmıştı. Yardım yalnız Allah katındandır. Şüphe yok ki Allah galiptir, hakimdir. Hani o kendi katından bir emniyet olmak üzere sizi hafif bir uykuya büründürüyordu. Sizi onunla arındırmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve onunla ayaklarınıza sebat vermek için de üstünüze gökten bir su indiriyordu. Hani Rabbin meleklere, şüphesiz ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Artık onların boyunlarının üstüne de vurun, onların her parmağına da vurun diye vahyediyordu. Bunun sebebi, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleridir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilmeli ki muhakkak ki Allah cezası çok şiddetli olandır. Ayeti. Tarık bin Şihab'dan dedi ki İbn-i Mes'ud'u şöyle derken dinledim. Ben El-Miktat bin El-Esvedi'nin bir konumuna şahit oldum ki o konumda bulunmuş olmayı ona denk görülen daha başka konumlara tercih ederim. Müşriklere beddua ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve dedi ki biz Musa'nın kavminin dedikleri gibi sen ve Rabbin gidiniz ve savaşınız demeyiz. Aksine biz senin sağında, solunda, önünde, arkanda savaşırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün aydınlığını ve onun bu sözlerinin onu sevindirdiğini gördüm. İkrime İbni Abbas'tan rivayette dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü şöyle buyurdu. Allah'ım ben bana olan ahdini ve vaadini gerçekleştirmeni diliyorum. Allah'ım dilersen sana ibadet olunmaz. Ebu Bekir elinden tutarak bu kadarı sana yeter dedi. Dışarıya pek yakında bu topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarını dönerek kaçacaklardır diyerek çıktı. Açıklama. Ona denk görülen dünyevi hususlar arasında ağırlığı ile ona denk düşebilecek her şey demektir. Sevap olarak ona denk görülen şeyler diye açıklandığı gibi maksadın bundan daha genel olması da mümkündür. Bundan maksat bu konumun ne kadar büyük olduğunu ileri derecede ifade etmektir. Aynı zamanda eğer kendisi böyle bir konumda bulunmak ile ne olursa olsun buna denk düşecek bir şeyi elde etmek arasında muhayyer bırakılacak olsaydı böyle bir konumda bulunmuş olmayı tercih edecekti. İbni Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ashab-ı kiramın rivayet ettiği mürsellerdendir. Çünkü İbni Abbas orada bulunmamıştı. Muhtemelen bunu Ömer'den ya da Ebu Bekir'den rivayet etmiştir. Müslim'deki rivayete göre İbn Abbas dedi ki bana Ömer anlattı. Bedir günü olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Onların 1000 kişi, ashabının ise 319 kişi olduğunu gördü. Kıbleye yöneldi, sonra ellerini uzattı. Ridası omuzlardan düşünceye kadar Rabbine niyaz edip durdu. Said bin Mansur dedi ki Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere ve onların sayıca çokluklarına bir de Müslümanlara baktı ve onların sayıca az olduklarını gördü. İki rekat namaz kıldı. Ebu Bekir de sağda ayakta durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken şöyle dua etti. Allah'ım beni bırakma. Allah'ım benden yardımını esirgeme. Allah'ım beni eksik düşürme. Allah'ım senden bana vaadini gerçekleştirmeni niyaz ediyorum. İbni İshak'ta da Peygamber Efendimizin şöyle dua ettiği belirtilmektedir. Allah'ım işte Kureyş büyüklenişiyle, böbürlenişiyle Resulünü yalanlayarak ve Hakk'a karşı mücadele ederek geldi. Allah'ım senden bana vaat ettiğin yardımını diliyorum. Allah'ım senden nokta nokta diliyorum. Taberani'de hasen bir senetle İbni Mes'ud'un şöyle dediği rivayet edilmektedir. Bizler Bedir günü Muhammed'in Rabbine Allah'ım ben senden bana olan vaadini gerçekleştirmeni niyaz ediyorum diye seslenişinden daha ileri derecede kaybettiği bir şeyi yüksek sesle arayan kimsenin seslenişini duymuş değiliz. Es-Süheyli der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar ileri derecede Yüce Allah'a yalvarıp yakarması ve kendini yormasının sebebi meleklerin savaşmak için oldukça gayret gösterdiklerini, ensarın ölüm deryalarına daldıklarını görmüş olmasından dolayıdır. Cihad da kimi zaman silah ile kimi zaman da dua etmek ile olur. İmamın ordunun arkasında olması da sünnetin bir gereğidir. Çünkü imam onlarla birlikte savaşmayınca kendisi de rahat edemez. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki işten birisi ile meşgul olmuştur ki bu da dua etmektir. Allah'ım dilersen sana ibadet edilmez. Ömer radıyallahu anh'in rivayet ettiği hadiste şöyle denilmektedir. Allah'ım Müslümanlardan şu küçük topluluğu helak edecek olursan yeryüzünde sana ibadet edilemeyecektir. Böyle demesinin sebebi kendisinin nebilerin sonuncusu olduğunu bilmesidir. Eğer o vakit kendisi ve beraberindekiler helak olsaydı, imana davet edecek kimse de peygamber olarak gönderilmeyecekti. Müşrikler de Allah'tan başkasına ibadet etmeye devam edeceklerdi. O halde anlam, yeryüzünde bu şeriata göre ona ibadet edilemeyeceği şeklindedir. Ebu Bekir elinden tutarak bu kadarı sana yeter dedi. Sözü geçen Müslim'deki rivayette şu fazlalık vardır. Ebu Bekir yanına geldi, ridasını alıp onu omuzlarının üzerine bıraktı. Daha sonra arkasından ayrılmayarak dedi ki, ey Allah'ın Nebisi, Rabbine bu kadar niyaz edişin yeter, şüphesiz o sana olan vaadini gerçekleştirecektir. Bunun üzerine Yüce Allah, hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da o, nokta nokta duanıza karşılık vermişti buyruğunu indirdi ve Allah melekler ile ona yardım gönderdi. El-Hattabi der ki, kimsenin o durumda Ebu Bekir'in güveninin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine olan güveninden daha ileri derecede olduğunu sanması caiz değildir. Aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu derece yalvarıp yakarmaya iten, onun ashabına olan şefkati ve kalplerine metanetin gelmesini aşırı derecede istemesiydi. Çünkü Bedir onun da bulunduğu ilk savaştır. Bundan dolayı bu konumda ruhların yatışması için dua ve niyaza ileri derecede yönelmiş oldu. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı duanın kabul olunacağını biliyorlardı. Ebu Bekir ona sözlerini söyledikten sonra duasının kabul edildiğini bildi. Çünkü Ebu Bekir de kendi ruhunda bir güç ve bir imtihan hissetmiş idi. Bundan dolayı bunun akabinde o topluluk yenilgiye uğrayacaktır diyerek çıktı. Beşinci bab. İbni Abbas'tan rivayete göre o şöyle demiştir. Yüce Allah'ın müminlerden nokta nokta oturanlarla nokta nokta bir olmaz buyruğunda kastedilenler Bedir'e çıkmayıp oturanlarla Bedir'e çıkanlardır. 6. bab. Bedir ashabının sayısı. Ebu İshak el-Bera'dan rivayette dedi ki, ben ve İbni Ömer yaşça küçük görüldük. El-Bera dedi ki, Bedir günü ben ve İbni Ömer yaşça küçük görüldük. Bedir gününde muhacirler 60'tan fazla kişiydi. Ensar da 240 kişiden fazlaydılar. Ebu İshak dedi ki, El-Bera radıyallahu anhu şöyle derken dinledim. Muhammed'in Bedir'e katılmış olan ashabının bana anlattığına göre sayıları, Talut ile birlikte nehri geçen kimselerin sayısı kadardı. 310 küsur kişiydiler. El-Bera dedi ki, evet, Allah'a yemin ederim ki Talut ile birlikte mümin olan kimseler dışında nehri geçen olmamıştır. El-Bera dedi ki, bizler yani Muhammed'in ashabı kendi aramızda şöyle konuşurduk. Bedir ashabının sayısı Talut ile birlikte nehri aşıp geçenlerin sayısı kadardı. Onunla beraber mümin olmayan bir kimse nehri aşmış değildir. Sayıları da 310 küsur idi. El-Bera radiyallahu anh dedi ki, kendi aramızda şöyle konuşurduk. Bedir ashabı 310 küsur kişiydi. Yani Talut ile birlikte nehri aşan kimselerin sayısı kadardılar. Onunla birlikte mümin olmayan kimse nehri geçmiş değildir. Açıklama. Bedir ashabının yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Bedir vakasında bulunan ve onlar gibi değerlendirilen kimselerin sayısı. Küçük görüldük. El-Bera'nın maksadı şudur. Bu savaşa katılmak istedikleri vakit olmuştu. Savaşacak kimseleri teftiş ederken buluğa ermemiş olanları geri çevirmişti. Bu gibi konumlarda bu şekilde hareket etmek Peygamber aleyhisselamın adetiydi. Yüce Allah'ın izniyle Hendek gazvesinde buna dair açıklamalar gelecektir. Evet, Allah'a yemin ederim. Talut ile Calut kıssasını Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde zikretmiştir. İlim ehli ilgili haberler arasında geçen nehirden maksadın Ürdün Nehri olduğunu söylemişlerdir. Onların dediklerine göre Calut zorbaların başıydı. Talut ise Calut'u öldüren kimseyi kızıyla evlendireceğini, onu hükümranlığına ortak edeceğini vaat etmişti. Calut'u da Davud aleyhisselam öldürdü. Calut da sözünde durdu ve İsrailoğulları arasında da Davud'un değeri büyüdü. Nihayet Calut'un Davud'a karşı niyeti değişip onu öldürmek istemiş, buna gücü yetmemiş, sonra tevbe edip hükümranlıktan vazgeçince Davud da tek başına hükümdar olmuştu. Daha sonra Talut beraberindeki çocukları ile cihat etmek üzere çıktı ve sonunda hepsi de şehit olarak öldü. Yedinci bab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'in kafirlerine, Şeybe'ye, Utbe'ye, El-Velid'e, Ebu Cehil bin Hişam'a beddua etmesi ve helak edilmelerini dilemesi. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yönelerek Kureyşli bazı kimselere, Şeybe bin Rebi'a'ya, Utbe bin Rebi'a'ya, El-Velid bin Utbe'ye ve Ebu Cehil bin Hişam'a beddua etti. Allah adına şahitlik ederim ki ben onları güneşin hallerini değiştirmiş şekilde yerlere ölü olarak yıkılmış olduklarını gördüm. O gün sıcak bir gündü. Açıklama. Ebu Cehil bin Hişam'a beddua etmesi ve helak edilmelerini nokta nokta. Maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deyken az önce yaptığı belirtilen bedduadır. Buna dair açıklamalar taharet bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Bu hadisi taharet bölümünde zikretmesinin sebebi, doğum yapan devenin eşi ve bunun namaz kılan kimsenin sırtına konulması ile birlikte namazı bozulmayacağına dair kıssadır. Güneş onları değiştirmişti. Yani güneş renklerini değiştirerek kararmaya yüz tutmuşlardı. Yahut da bedenlerini şişirmek suretiyle değiştirmişti. Bunun sebebini de o gün sıcak bir gündü sözleriyle açıklamış bulunmaktadır. Sekizinci bab. Ebu Cehil'in öldürülmesi. Abdullah radıyallahu anh'ten rivayete göre o, Bedir günü Ebu Cehil can çekişirken yanından geçti. Ebu Cehil, sizin böyle bir adamı öldürmenizden daha hayret verici bir şey var mıdır? Dedi. Enes radıyallahu anh'ten rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Cehil ne yaptı diye kim bakacak? İbni Mesud kalkıp gitti ve Afra'nın iki oğlunun yere hareketsiz yıkılıncaya kadar onu vurmuş olduklarını gördü. İbni Mesud sen misin Ebu Cehil dedi. Enes dedi ki onun sakalını tuttu. Ebu Cehil dedi ki bir adamı öldürmenizden yahut bir adamın kavmi tarafından öldürülmesinden daha başka ne olabilir? Enes radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü Ebu Cehil'in ne yaptığına kim bakacak diye buyurdu. İbni Mes'ud gitti. Ebu Afra'nın iki oğlunun hareketsiz yere yıkılıncaya kadar vurmuş olduklarını gördü. Sakalından tutarak sen ha ey Ebu Cehil dedi. Ebu Cehil kavmi tarafından öldürülen yahut sizin kendisini öldürdüğünüz dedi. Bir adamdan daha başka ne olabilir dedi. Salih bin İbrahim'in Bedir ile ilgili rivayetini yani Afra'nın iki oğluyla ilgili hadisi nakletti. Açıklama. Abdullah'tan kasıt Abdullah bin Mes'ud'dur. Ebu Cehil'in yanına can çekişirken vardı. Muhtemelen Ebu Cehil savaş esnasında kılıç darbelerine maruz kalmış ve ileride açıklanacağı gibi yere yıkılmıştı. Ebu Cehil, sizin böyle bir adamı öldürmenizden daha hayret verici bir şey var mıdır sözünün şu anlamda olduğu söylenmiştir. Kavmi tarafından öldürülen bir efendiden daha ileri ne olabilir? Bu açıklamayı Ebu Ubeyde yapmış bulunmaktadır. Bundan sonra gelecek olan Enes yoluyla rivayet edilmiş hadisteki ifade olan öldürdüğünüz bir adamdan daha başka ne olabilir sözü bunu desteklemektedir. Sen ha ey Ebu Cehil, çoğu nüshada böyledir. Yalnızca El-Müstemli'nin rivayetinde bu sensin Ebu Cehil şeklindedir. İbni İshak ve Hakim'in rivayet ettiği İbni Abbas yoluyla gelen hadiste şöyle denilmektedir. İbni Mesud dedi ki, onu son nefeslerini verirken buldum. Ayağımı boynuna koyarak, ey Allah'ın düşmanı, Allah seni rüsvay etti dedim. O da beni ne ile rüsvay etti? Sizin tarafınızdan öldürülen bir adamdan başka ne olabilirim dedi. İbni İshak dedi ki, Mahzum oğullarından bazılarının iddiasına göre Ebu Cehil ona şöyle demiştir. Ey koyun çobancığı, gerçekten çıkılması zor bir yere çıktın. İbni Mesud dedi ki, sonra kafasını kestim ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirerek bu Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'in başıdır dedim. Allah Resulü kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah hakkı için mi diye sordu. O da ona o olduğuna dair yemin etti.
0: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan
12: tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamlar.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

durarak üç defa İslam'ı ve Müslümanları aziz kılan Allah'a hamdolsun dedi. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kıyamet gününde davalaşmak için Rahman'ın huzurunda dizleri üzerine çökecek ilk kişi benim. Ravilerden Kays bin Ubad dedi ki, Yüce Allah'ın bu ikisi Rableri hakkında davalaşan iki hasımdırlar buyruğu onlar hakkında inmiştir. Devamla dedi ki, bunlar Bedir günü teke tek çarpışanlar, mübareze edenlerdir. Hamza, Ali ve Ubeyde yahut da Ebu Ubeyde el-Haris ile onlara karşı çıkan Şeybe bin Rebi'a, Utbe bin Rebi'a ve El-Velid bin Utbe'dirler. Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki, bu ikisi Rableri hakkında davalaşan iki hasımdırlar buyruğu Kureyş'ten şu altı kişi hakkında inmiştir. Ali, Hamza ve Ubeyde bin el-Haris ile karşılarına çıkan Şeybe bin Rebi'a, Utbe bin Rebi'a ve El-Velid bin Utbe'dirler. Kays bin Ubad'dan rivayetle, Ali radıyallahu anh dedi ki, şu bu ikisi Rableri hakkında davalaşan iki hasımdır ayeti bizim hakkımızda inmiştir. Kays bin Ubad dedi ki, Ebu Zer radıyallahu anh'ı şuna dair yemin ederken dinledim. Andolsun şu ayetler Bedir günü şu altı kişi hakkında inmiştir. Nokta nokta diyerek hadisi buna yakın zikretmiştir. Kays bin Ubad dedi ki, ben Ebu Zer'i yemin ederek şöyle dediğini dinledim. Şüphesiz ki şu, bu ikisi Rableri hakkında davalaşan iki hasımdırlar ayeti Bedir günü teke tek çarpışan şu kimseler hakkında inmiştir. Hamza, Ali ve Ubeyde bin el-Haris ile karşılarındaki Rebi'an oğulları Utbe ve Şeybe ile El-Velid bin Utbe. Ebu İshak'tan rivayete göre bir adam El-Bera'ya ben de dinlerken şunu sordum. Ali Bedir'de bulundu mu? El-Bera hem mübareze etti yani teke tek çarpıştı hem de üst üste zırhlar da giyindi. Açıklama. Diz üstü çökecek. Davalaşmak üzere dizleri üstüne çökecek demektir. Bu ilk oluş bu ümmet arasındaki mücahitler ile kayıtlıdır. Çünkü sözü geçen bu mübareze, teke tek çarpışma, İslam tarihinde gerçekleşen ilk mübarezedir. Kureyş'ten 6 kişi, yani Müslüman olup ikisi Haşim oğullarından, biri de Muttalip oğullarından olmak üzere, Abdümenaf oğullarından 3 kişi ile müşriklerden Abdüşems bin Abdümenaf oğullarından olan 3 kişi hakkında inmiştir. Ali ve Hamza bin Abdülmuttalip bin Haşim olup, diğeri de Ubeyde bin Haris bin Abdülmuttalip'tir. Şeybe bin Rebi'a bin Abdüşems, onun kardeşi Utbe ve Utbe'nin de oğlu El-Velid bin Utbe'dirler. İbni İshak'ın naklettiğine göre Ubeyde bin El-Haris ile Utbe bin Rebi'a bu kişilerin en yaşlılarıydı. Ubeyde, Utbe ile Hamza, Şeybe ile Ali de El-Velid ile karşılaştı. Her ikisi ittifakla dediler ki Ali El-Velid'i, Hamza da kendisine karşı çıkanı öldürdü. Ubeyde ve onunla karşılaşan karşılıklı iki darbe indirdiler. Darbenin birisi Ubeyde'nin dizi üzerine düştü. Geri döndüklerinde Es-Safra denilen yerde bu darbeden ötürü öldü. Hamza ve Ali de Ubeyde ile çarpışanın üzerine giderek onu öldürmekte Ubeyde'ye yardımcı oldular. Hadisten anlaşıldığına göre mübareze yani teke tek çarpışmak Hasan-ı Basri gibi bunu kabul etmeyen kimselerin görüşünün aksine caizdir. El-Evzai, Es-Sevri, Ahmet ve İshak da bunun caiz olması için ordu kumandanının iznini şart koşmuşlardır. Aynı şekilde mübarezeye katılan kimsenin arkadaşına yardımcı olmasının caiz olduğu da anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bu hadiste Hamza'nın, Ali'nin ve Ubeyde bin El-Haris'in radiyallahu anhum faziletleri açıkça görülmektedir. Salih bin İbrahim bin Abdurrahman bin Avf, babasının o da dedesi Abdurrahman bin Avf'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Umeyye bin Halef ile yazışmıştım. Bedir günü olunca onun ve oğlunun öldürülüşünü söz konusu ederek dedi ki, Bilal eğer Umeyye kurtulursa ben kurtulmayayım dedi. Abdullah radıyallahu anh'ten rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vennecm suresini okudu ve surenin sonunda o da onunla beraber olanlar da secde etti. Ancak yaşlıca birisi bir avuç toprak alıp onu alnına doğru kaldırdı ve bu benim için yeter dedi.
Abdullah bin Mes'ud dedi ki:

Andolsun daha sonra onun kafir olarak öldürülmüş olduğunu gördüm. Urve dedi ki, Ezzübeyr'in vücudunda diri omuzunda olmak üzere 3 kılıç darbesi izi vardı. Andolsun ben onların içine parmaklarımı sokuyordum. 2 darbeyi Bedir günü, birini de Yermük günü almıştı. Abdülmelik bin Mervan da Abdullah bin Ezzübeyr öldürüldüğünde bana şunları demişti. Ey Urve, sen Ezzübeyr'in kılıcını tanıyor musun? Ben evet dedim. Onda ne var diye sordu. Ben Bedir günü Keskin tarafında meydana gelen bir pürüz diye cevap verdim. Doğru söyledin dedi. Kılıçlarında birliklerle çarpışmalarından ötürü pürüzler vardır. Sonra o kılıcı Urve'ye geri verdi. Hişam dedi ki, biz ona kendi aramızda 3000 kıymet biçtik. Onu birimiz o bedele aldı. Keşke onu ben almış olsaydım diye temenni ediyordum. Hişam o babasından rivayette dedi ki, Ezzübeyr'in kılıcı gümüş ile bezenmiş idi. Hişam dedi ki, Urve'nin kılıcı gümüş ile bezenmiş idi. Hişam bin Urve'nin babasından rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Yermük günü Ezzübeyr'e, sen bir hamle yapsan da biz de seninle birlikte hamle yapsak olmaz mı dediler. O da gerçek şu ki ben bir hamle yapacak olursam siz yalancı çıkarsınız dedi. Hayır, böyle bir şey yapmayız dediler. Onlara Rumlar üzerlerine saflarını yarıncaya kadar bir hamle yaptı. Beraberinde hiç kimse olmadığı halde onları geride bırakıp bu hamleyi yapmıştı. Daha sonra geri dönüp geldi. Rumlar bineğinin yularını yakaladılar ve omzu arasına 2 darbe indirdiler. Bu 2 darbe arasında ise Bedir günü aldığı bir darbenin izi vardı. Urve dedi ki, ben küçükken parmaklarımı o darbelerin izlerine sokarak oynardım. O gün henüz 10 yaşında bulunan oğlu Abdullah bin Ezzübeyr de onunla birlikteydi. Onu bir ata bindirmiş ve onu gözetsin diye de birisini görevlendirmişti. Açıklama. Bedir günü 2 darbe, Yermük günü de 1 darbe almıştı. Yermük vakası Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğinin ilk dönemlerinde 13 Hicri yılı ile 15 Hicri yılında denilmiştir. Müslümanlarla Rumlar, yani Bizanslar arasında Şam'dan meydana gelmiştir. Yermük Filistin yakınlarında bir yerdir. Oranın nehir olduğu da söylenir. Ancak araştırma sonucu oranın Ezriat ile Dımaşk arası bir yer olduğu tespit edilmiştir. Burada o meşhur vaka meydana gelmiştir. Bu vakada Bizanslılardan aynı yerde 70 bin kişi öldürülmüştür. Çünkü Bizanslılar yerlerinden kaçmamak amacıyla kendilerini zincire bağlamışlardı. Yenilmeleri sonucunda onların birçoğu öldürülmüştü. Bizanslıların Herakl'ın, yani Herakluus tarafından tayin edilen ordu kumandanının adı Bahan idi. O gün Müslümanların kumandanlığını Ebu Ubeyde yapıyordu. Bedir'e katılanlardan 100 kişinin Yermük vakasında da bulunduğu söylenir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ve onu korusun diye bir adamı görevlendirmişti. Bu adamın adını tespit edemedim. Görüldüğü kadarıyla Ezzübeyr oğlu Abdullah'ın kahramanlığını ve iyi ata biniciliğini fark etmiş, bu sebeple onu ata bindirmekle birlikte o at üzerinde altından kalkamayacağı bir hücuma kalkışmasından korkmuştu. Bundan dolayı kendisi oğlu ile ilgilenemeyecek şekilde savaşla uğraştığı sırada düşmanın ona bir zarar vereceğinden yana emin olmak amacıyla oğlunun yanında kalmak üzere bir adamı görevlendirmişti. İbn-i Mübarek'in El Cihad adlı eserinde Hişam bin Urve'den, onun babasından, onun Abdullah bin Ezzübeyr'den rivayet ettiğine göre o Yermük günü babası ile birlikteydi. Müşrikler yenilip geri kaçınca ileriye atılıp hamle yaptı ve yaralıların işlerini bitirmeye koyuldu. Bu ise onun küçüklüğünden itibaren metin bir kalbe sahip olduğunu ve kahraman olduğunu göstermektedir. Katade dedi ki, Enes bin Malik'in bize Ebu Talha'dan naklettiğine göre Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü verdiği emir ile Kureyş'in ileri gelenlerinden 24 kişi Bedir'deki suyu çekilmiş kuyulardan berbat mı berbat, kötü mü kötü bir kuyuya atıldılar. Allah Resulü bir topluluğa karşı zafer kazandı mı meydanda 3 gün ikamet ederdi. Bedir'de 3. gün olunca devesinin hazırlanmasını emretti ve devesi üzerine koşu takımları bağlandı. Daha sonra yürüdü. Ashabı da onun arkasından gidip şöyle dediler.
Görüşümüze göre bir ihtiyacını karşılamak için gidiyor. Nihayet o kuyunun ağzında durdu. Kuyudakilere kendilerinin ve babalarının isimlerini söyleyerek seslenmeye başladı. Ey filan oğlu filan, ey filan oğlu filan, keşke Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olsaydınız. Bu hal sizi sevindirmez miydi? Şüphesiz biz Rabbimizin bize vaat ettiğinin bir hak olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğinin bir hak olduğunu gördünüz mü? Ebu Talha dedi ki, bunun üzerine Ömer, ey Allah'ın Resulü, sen ancak ruhları olmayan bir takım cesetlere sesleniyorsun dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu, Muhammed'in canı elinde olana yemin ederim ki, sizler benim bu söylediklerimi onlardan daha iyi işitmiyorsunuz. Katade dedi ki, Allah onlara azar olsun, onları küçültsün, azap olsun, hasret ve pişmanlık sebebi olsun diye Allah Resulü'nün sözlerini onlara işittirmek üzere kendilerini diriltmişti. İbn Abbas radıyallahu an, küfür olmak üzere Allah'ın nimetlerini değiştirenler buyruğu hakkında dedi ki, bunlar Allah'a and olsun ki Kureyş kafirleridir. Amr dedi ki, bunlar Kureyşlilerdir. Allah'ın nimeti ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve kendi kavimlerini de helak yurduna sokanları görmez misin? Dedi ki, Bedir günü kavimlerini ateşe sokanlar diye açıklamıştır. Hişam Urve'den rivayette dedi ki, Ayşe radıyallahu anhenin huzurunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölü kabrinde yakınlarının ağlaması sebebiyle azap edilir dediğini söylediği zikredilince Ayşe, bu hususta yanlışlık var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri şunlardan ibarettir. Şüphesiz ki o günahı ve vebali dolayısıyla azap görmektedir. Onun yakınları ise şu anda ona ağlamaktadırlar. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bu da onun şöyle demesi gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde Bedir'de öldürülen müşriklerin bulunduğu kuyunun başında durdu ve onlara şunları söyledi. Nokta nokta. Fakat onlar benim söylediklerimi işitiyorlar demedi. O sadece şunları söyledi. Şüphesiz onlar şu anda benim daha önce kendilerine söylediklerimin hak olduğunu artık biliyorlar. Daha sonra Ayşe radıyallahu anha, şüphesiz ki sen ölülere işittiremezsin. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Urve diyor ki, ateşteki yerlerini aldıktan sonra işittiremezsin demektir. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir kuyusunun başında durarak şöyle dedi, Rabbinizin vaat ettiğinin hak olduğunu gördünüz mü? Daha sonra şöyle buyurdu, şu anda onlar benim söylediklerimi işitiyorlar. Bu Ayşe radıyallahu anh'a söylenince dedi ki, hayır, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece şunları söyledi. Onlar şu anda kendilerine daha önce söylediklerimin hakkın kendisi olduğunu biliyorlar. Sonra da Ayşe radıyallahu anha, şüphesiz sen ölülere işittiremezsin ayetini tamamen okudu. Açıklama. Kureyş'in ileri gelenlerinden 24 adam tekil olan Sındit çoğulu hadisteki gibi Sanadit olarak gelir. Kahraman ve efendi olan kimse anlamındadır. Şüphesiz ölüye kabrinde azap edilir. Hadisinin açıklaması daha önce cenazeler bahsinde geçmiş bulunmaktadır. Ateşteki yerlerini aldıktan sonra demektir. Bu sözleri söyleyen kişi Urve'dir. O bu sözleriyle Ayşe radıyallahu anha'nın maksadını açıklamak istemiş ve Yüce Allah'ın sen ölülere işittiremezsin buyruğundaki mutlak nefyedici ifadenin onların ateşte yerlerini almalarıyla kayıtlı olduğuna işaret etmiştir. Bu açıklamaya göre Ayşe radıyallahu anha'nın böyle bir şeyi kabul etmeyişi ile İbni Ömer'in bunu kabul etmesi arasında daha önce cenazeler bölümünde açıklandığı gibi bir çelişki yoktur. Fakat bundan sonraki rivayet Ayşe radıyallahu anha'nın bunu mutlak olarak kabul etmediğine delil teşkil etmektedir. Çünkü o hadis andolsun onlar biliyorlar lafzı iledir demiştir. İbni Ömer de onlar işitiyorlar diyerek vehmetmiştir. Yanılmıştır demiştir. Beyhaki der ki, bilmek işitmeye engel değildir. Delil olarak gösterilen ayetle ilgili cevaba gelince, onlar ölü oldukları halde onlara söz işittirilmez. Fakat Allah Katade'nin de dediği gibi, Allah onları diriltti ve söylenenleri işittiler.
El-İsmaili dedi ki, Ayşe oldukça kavrayışlı, zeki, çok rivayet bilen ve ilmin inceliklerine daha ilerisi düşünülmeyecek derecede dalabilen birisiydi. Fakat güvenilir sika birisinin naklettiği bir rivayet, ancak onun gibi birisinin naklettiği ve neshine, tahsisine yahut da imkansızlığına delil teşkil eden bir başka nas ile reddedilebilir. Durum böyle olduğuna göre ve onun reddettiği ile başkasının olumlu olarak zikrettiğim bir husus bir arada telif edilebilirken nasıl reddedilebilir? Çünkü Yüce Allah'ın sen ölülere işittiremezsin buyruğu ile Peygamber Efendimizin şu anda onlar işitiyorlar demesi birbirine aykırı değildir. Çünkü işittirmek sesin işittiren tarafından işitenin kulaklarına ulaştırılması demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini onlara ulaştırmak suretiyle onlara işittiren Yüce Allah'ın kendisidir. Ayşe radıyallahu anhâ'nın Allah Resulü sadece onlar biliyorlar dediği şeklindeki cevabına gelince, eğer o bu sözü bizzat işitmişse bu da işittiler, işitiyorlar şeklinde rivayete aykırı değildir. Aksine onu teyit etmektedir. Es-Süheyli de özetle şu anlama gelecek açıklamalarda bulunmaktadır. Aynı haberde bu yolla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin olağanüstü bir iş yaptığının delili vardır. Çünkü ashab-ı kiram ona sen leş haline gelmiş bir takım kimselere mi hitap ediyorsun demişler. O da onlara cevap vermiş. Es-Süheyli der ki bu haldeyken onların bilen kimseler olmaları mümkün olduğuna göre işiten kimseler olmaları da mümkündür. Bu da ya çoğunluğun kabul ettiği görüş olan baş kulaklarıyla ya da kalp kulaklarıyla olmuştur. Kabir suali ruh ve bedene yöneliktir diyenler bu hadise sarılmışlardır. Ancak kabir suali sadece ruha yöneliktir diyen kimseler bu görüşü reddederek işittirmenin baş kulağı hakkında da kalp kulağı hakkında da söz konusu olabileceğine dikkat çekmiş ve dolayısıyla bunun delil olacak tarafının kalmadığını söylemişlerdir. Derim ki o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için gerçekleştirilen olağanüstü halin kabir suali meselesinde esas bir delil olarak alınması güzel bir tutum değildir. Dokuzuncu bab. Bedir'de bulunan kimselerin fazileti. Humeyd dedi ki, Enes radıyallahu anhı şöyle derken dinledim. Harise Bedir günü genç bir delikanlı olduğu halde isabet aldı, şehit oldu. Annesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Harise'nin benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Eğer cennette ise sabreder ve ecrini ümit ederim. Eğer başka türlü ise ne yapacağımı göreceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vay sana, yahut aklın başında değil mi? O cennet tek bir cennet midir sanıyorsun? Pek çok cennetler vardır ve şüphesiz ki o Firdevs cennetindedir. Ali radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ve Ebu Mersed'i ve Ezzübeyr'i ki üçümüz de atlıydık gönderdi ve bize dedi ki, Ravdatu Tuhah denilen yere varıncaya kadar gidiniz. Orada beraberinde Hatib bin Ebi Belta'dan müşriklere yazılmış bir mektup bulunan müşrik bir kadın olacaktır. Biz o kadının devesi üzerinde yol alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği yerde yetiştik. Ona mektubu ver dedik, beraberimizde mektup diye bir şey yoktur dedi. Devesini çöktürdük, araştırdık fakat mektup diye bir şey göremedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla yalan söylememiştir. Andolsun ya mektubu çıkartırsın yahut da seni çırılçıplak soyacağız dedik. Bizim kararlı olduğumuzu görünce beline bağlamış olduğu bir kuşağı vardı. Elini beline uzattı ve mektubu çıkardı. Biz de onu alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdük. Ömer, ey Allah'ın Resulü, bu Allah'a, Resulüne ve müminlere hainlik etti. Beni bırak da bunun boynunu vurayım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatib'a bu işi yapmana seni iten nedir diye sordu. Hatib, Allah'a yemin ederim ben ancak Allah ve Resulüne iman eden bir kişiyim.
Onlara bir iyilik yapayım da böylelikle onlar bana minnettar kalarak Allah'ın bu yolla ailemi ve malımı himaye etmesini istedim. Senin ashabından herkesin orada mutlaka Allah'ın o kimseler vasıtasıyla ailesini ve malını koruyacağı aşiretinden kimseler vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylüyor. Ona hayırdan başka bir şey söylemeyin dedim. Ömer, şüphesiz ki o Allah ve Resulüne hainlik etti. Bırak beni de boynunu vurayım dedi. Allah Resulü, o Bedir'e katılanlardan değil midir diye sordu ve belki de Allah Bedir'e katılanlara muttali olarak istediğiniz ameli işleyiniz, size cennet vacip olmuştur yahut da size mağfiret buyurdum demiştir diye ekledi. Bunun üzerine Ömer'in gözlerinden yaş aktı ve Allah ve Resulü en iyi bilir dedi. Açıklama. Bedir'e yani müşriklere karşı savaşmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Bedir'de bulunanların fazileti, maksat onların mutlak olarak faziletlerini değil, daha faziletli oluşlarını beyan etmek gibi görünüyor. Bedir günü Harise isabet aldı. Babası Süraka bin el-Haris bin Adi el-Ensari'dir. O da Adi bin el-Neccar'ın oğludur. Babası Süraka ashabtandır ve Huneyn günü şehit düşmüştür. Hatip ile ilgili kıssanın açıklamaları yeterli bir şekilde Mekke fethinde gelecektir.

Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı, yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 6266 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM
19: www.özelfm.net özelfm.net
20: Ayetler ışığında tefekkür. Yazan Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Ebu Bekir Öztürk.
21: Allah'ın hükümlerine sırt çevirenler. Nuh dedi ki: Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat davet etmem bir kaçıştan başkasını arttırmadı. Doğrusu ben onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Nuh Suresi 5 ila 7. ayetler. Kendilerine hidayet rehberi olsun diye Allah Teala tarafından kavmine Resul olarak gönderilen ve aralarında 950 yıl yaşayıp onları dosdoğru yola davet eden Allah'ın Resulü Nuh Aleyhisselam böyle demişti: Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Nuh Aleyhisselam üzerine düşen risalet görevini hakkıyla yerine getirdi. Risalet ve nübüvvet görevi gereği kavmini gece ve gündüz Allah'a ve Allah'ın dosdoğru hidayet yoluna davet etti. Fakat inadı küfür ile şirk koşan kavmi bir gün bu davete icabet etmedikleri gibi Nuh Aleyhisselam'ın onlara yaptığı doğruluk çağrısı onların haktan kaçışlarını gündeme getiriyordu. Nuh Aleyhisselam bıkmadan ve usanmadan onları hakka, doğruya, hayra, güzelliğe, iyiliğe, dünyada izzete ve ahirette cennete davet ederken onlar bu daveti duymamak için kaçıyor, uzaklaşıyorlardı. Hak sözü duymamak için kulaklarını tıkıyor, Nuh Aleyhisselam onları görmesin ve kendilerini dosdoğru yola davet etmesin diye örtülerini başlarına çekiyor, yüzlerini örtüp gizliyorlardı. Hakka görünmemek için batılın örtüsüne bürünüyorlardı. Kaçışları haktandı, doğrudandı, insan olmaktandı, iyilik ve hayırdandı. Onlar Allah Teala'nın hükümlerini kabul etmekten kaçınıyor, hükmullah'a sırt çeviriyorlardı. Nuh Aleyhisselam Allah'ın kavmi için gönderdiği nebi ve resul idi. O onları bütün sahte ve uydurulmuş ilahlardan vazgeçip bir tek Allah'a ibadet etmeye davet etmişti. Onlara Rabbi Allah'ın vahyettiği hükümleri beyan etmiş ve bu hükümlere itaatkar olmalarının gereğini açıklamıştı. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine, toplumuna gönderdik. De ki: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım. A'raf suresi 59. ayet. Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara ben sizin için ancak apaçık bir uyarıp korkutucuyum. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. ben size gelecek olan acı bir günün azabından korkmaktayım dedi. Hud suresi 25 ve 26. ayetler. Selam üzerine olsun Allah'ın Resulü Nuh, müşrik ve kafir kavmini en güzel bir üslupla yalnızca Allah'a ibadet etmeye ve birbirlerini Rabler edinmekten vazgeçip yalnızca Allah'ı Rab ve ilah kabul edinmeye davet ettikçe onlar Allah'ın hükümlerine itaat etmeyi reddediyor, hakkı duymamak için kulaklarını tıkıyor, batıl örtüsüne bürünüyorlardı. Bu olumsuz tavra rağmen Allah'ın Resulü Nuh aleyhisselam hiç yorulmadan, hiç usanmadan gece ve gündüz hakkı anlatmaya, onları uyarmaya ve iman etmelerine vesile olmaya gayret ediyordu. Onlar da bu davetten kaçtıkça kaçıyor, uzaklaştıkça uzaklaşıyorlardı. Bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Aslandan korkup kaçmışlardır. Müddessir suresi 49 ila 51. ayetler. İlk insan, ilk peygamber ve ilk medeniyet kurucusu Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar insanlık tarihi boyunca bu gerçek hiç değişmedi. Çünkü küfür tek millettir ve küfür cephesinde yeni bir şey yok. Her asır, her çağ, her zaman ve her mekanda hakka davet ve batılı red çağrısına o çağın müşrik ve kafirleri seleflerinin tavrıyla cevap vermişlerdir. Batılı kabul, hakkı reddetmişlerdir. Gerek Nebi ve Resulleri davetine, gerek onların varisleri olan mümin Müslümanların davetine aynı olumsuz tavır ile karşılık vermişlerdir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ve adı konulmuş bir ecel, belli bir süre olarak yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeyden yüz çeviren kimselerdir. Ahkaf suresi 3. ayet. Biz rasulleri müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında başka bir amaçla göndermeyiz. İnkar edenler ise hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını azabı alay konusu edindiler. Kendisine Rabbinin ayetleri öğüt ile hatırlatıldığı zaman sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri amellerini unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik, kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. Kehf suresi 56 ve 57. ayetler. Allah'ın hükümlerinden yüz çevirenler, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen ve Allah'ın hükümlerine karşı hüküm koyanlar, o küfredenler. Onlar Allah'ın gönderdiği vahiy ile uyarılmış, kendilerine haber ulaşmış olduğu halde Allah'ın hükümlerinden yüz çevirmiş ve egemen oldukları bölgelerde Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyi yasaklamışlardır. Bu şirk koşan egemen kimseler ve onların egemenliklerine rıza gösterip yardımcı olanlar, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için hak taraftarı olan muvahhid müminlerle batıl adına mücadele etmektedirler. Allah'ın hükümlerini çağ dışılık ithamı ile hafife alıyor, alay konusu ediyorlar. Kendilerine alemlerin Rabbi Allah Teala'nın hükümleri ve ayetleri hatırlatılıp öğüt verildiği zaman gururlanıp kibirlenir, haktan yüz çevirirler. Onlar tevhidin yerine şirki, imanın yerine küfrü, İslam'ın yerine tağuti düzeni benimsemekte olduklarını her zaman ve her mekanda gündeme getirerek hakka karşı mücadelelerinden asla geri durmamışlardır. Yegane Rabbimiz Allah'ın beyanıyla bunlardan daha zalim kimdir? En korkunç zalim, en büyük zulüm olan şirk koşmak suçunu işleyendir. Bu zulmü işleyenden daha zalim kimdir? En büyük zulüm olan şirk koşma konusunda inatçı bir tavır sergileyen ve bu konuda kemikleşmiş olanlar batılı terk edip hakka dönücüler değillerdir. Çünkü onların bu inadı, şirk ve küfürdeki ısrarları, la ilahe illallah hakikatini reddetmekteki kararlı oluşları, dünya hayatlarında da kendilerine şiddetli bir ceza olmuş ve bu cezayı hak etmişlerdir. Biz gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik. Kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. İlahi beyanı bu gerçeği açıklamaktadır. Şüphesiz küfredenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlarındır. Beyanı da bunu apaçık ortaya koymaktadır. Beyan olunan müşrik ve kafirler, şirklerinde ve küfürlerinde kesin kararlı olan, iman etmemek için var güçleriyle direnen tiplerdir. Onlar küfürden ve şirkten asla vazgeçmeyecekleri konusunda kesin kararlarını verip net tavırlarını sergileyince Allah da onlara takdir buyurduğu cezayı vermiştir. Rabbimiz Allah'ın Nuh'a vahyedildi. Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu halde onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Beyanı küfür cephesinin sabitleşmişlerinin durumunu izah etmektedir. İnsanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün boş ve amaçsız olanını satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğunda sanki işitmiyormuş ve kulakları

alırlar ayetinde şirkin kastedildiğini söylemiştir. Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem de böyle söylüyor. İbni Cerir ise bunun Allah'ın ayetlerinden ve Allah'ın yoluna uymaktan alıkoyan her söz olduğu görüşünü tercih etmektedir. Allah Teala Allah yolundan saptırmak için buyurmaktadır ki bunu yapan sadece İslam ve Müslümanlara muhalefet olsun diye yapmaktadır. Ve onu bir eğlence konusu edinmek için. Mücahid, Allah'ın yolunu eğlence edinen ve onunla alay edenler vardır der. Kat'ade şöyle diyor. Bu Allah'ın ayetlerini eğlence ve alay edinenler vardır anlamındadır. Dünya malını ve dünya hayatını yaşantısının hedefi edinenlere, Allah'tan ve hesap gününden gafil olanlara, Allah'ın ayetleri okunduğunda veya Allah'ın hükümleri kendilerine hatırlatıldığında sırt çevirir, işittikleri halde duymazlıktan gelir ve dinlemezler. Bu hal yalnızca müşrik ve kafirlerin hali değil, kitap ehli de aynı şekilde Allah'ın hükümlerine karşı kör, sağır ve dilsizlerdir. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar işte böyle sırt çevirenlerdir. Ali İmran Suresi 23. Ayet. Kitaplısıyla, kitapsızıyla bütün gayrimüslimler tek millet olan küfür milletinin mensuplarıdırlar. Onların ortak özelliği Rabbimiz Allah'ın insan kullarına gönderdiği en son mesajı olan Kur'an'a ve Kur'an hükümlerine karşı olmaktır. Allah'ın hükmüne davet söz konusu olduğu zaman kitaplısıyla kitapsızıyla küfür cephesi birleşmekte ve İslam'a karşı tek cephe oluşturmaktadırlar. Allah'ın hükümlerine sırt çeviren gayrimüslimler İslam'a ve Müslümanlara düşman olup İslam milletini yok etmek savaşında el ele verip hep beraber olmakta ve Hakk'a karşı savaşanların da bir vücut haline gelmektedirler. Çünkü onlar alemlerin Rabbi Allah Teala'nın gönderdiği son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i ve kitabı tebliğ eden en son Nebi ve en son Resul olan Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar etmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti ve risaletini reddetmektedirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyi görsün. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Yasin Suresi 46. Ayet. Allah'ın hükümlerinden yüz çevirenler hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar, onların İslam'a karşı olan düşmanca tavırlarında hiçbir değişme görülmez. Bunların mutlak müşrik ve kafir oluşları ile ehli kitap oluşları arasında hiçbir fark yoktur. İki grupta Allah'a şirk koşmakta, Allah'ın ayetlerini inkar etmekte, Allah'ın hükümlerini reddetmekte, Kur'an'ın Allah'tan geldiğini ve Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmemektedirler. Rabbimiz Allah azze ve celle kulu ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurur. De ki, ben yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan, kahreden Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Üstün ve güçlü olan, bağışlayandır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizler ise ondan yüz çeviriyorsunuz. Sa'd Suresi 65-68. Ayetler. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan varlıkların Rabbi, üstün ve güçlü olan, bağışlaması bol, merhameti çok, bir ve tek kendisinden başka ilah olmayan Kahhar Allah Teala'nın gönderdiği son Nebi ve son Resul Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün inananlara gönderilen büyük uyarıcıdır. Bu en büyük önder ve en büyük uyarıcı, büyük bir haber ile gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim, hayat kitabı ve hak olan tek düstur. Hidayet rehberi, dosdoğru yolun kılavuzu.
insanların

0: zilletten kurtulup izzete ulaşmaları için muhtaç oldukları bir benzeri daha bulunmayan yol gösterici. Bu büyük bir haberdir. Bu kurtuluş haberini bu hürriyete ulaştıran rehberi ve bu bağımsızlığın kılavuzunu reddedip yüz çevirenler, yeryüzünü ifsad eden, karada, denizde ve havada bozgunculuk yapan, tuğyan eden zalimlerdir. Kendi nefislerine zulmetmeleri yetmiyormuş gibi bütün insanlık alemine zulmetmektedirler. Onların zulmünden insanların dışındaki varlıklar da etkilenmekte ve eziyet görmektedirler. İnsanlık aleminin kurtuluş rehberi olan bu büyük haberi arkalarına atanlar, kılavuzsuz yola çıktıkları için her adımda bir çukura düşmekte ve bir karanlığa yuvarlanmaktadırlar. Bu büyük habere iman etmeyenler, nurdan mahrum olanlardır. Allah, iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarır. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Bakara Suresi 257. Ayet. Allah'ı veli edinen katıksız iman sahibi mümin Müslümanlar, her türlü maddi ve manevi karanlıklardan kurtulup tevhid ve İslam'ın nuruna kavuşturulmuşlardır. İman edip hükümlerini kabul ederek hayatlarını hükümlerine göre düzenledikleri Rableri Allah Teala onlara bu nimeti bağışlamıştır. Büyük haber olan Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenler, onu egemen oldukları bölgelerde geçersiz kılanlar, onun hükümleriyle hükmetmeyi yasaklayanlar ve onun hükümlerinin yerine ilahlaştırdıkları hevalarından hükümler koyup geçerli kılanlar, yani egemen zalim tağutlar, kendilerine itaat eden, dolayısıyla ibadet edenleri tevhid ve İslam'ın nurundan kopararak şirk, küfür, isyan ve tuğyan karanlıklarına yuvarlamaktadırlar. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini, Kur'an'ı görmezlikten gelirse, biz bir şeytanı onun üzerine kabukla bağlatırız. Artık bu onun yakın bir dostudur. Gerçekten bunlar, bu şeytanlar, onları yoldan alıkoyarlar. Onlar ise kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. Zuhruf Suresi. Hiç şüphesiz zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz diye buyuran Rabbimiz Allah, en büyük haber olan Kur'an'ın zikir olduğunu beyan etmektedir. Zikirden yüz çevirenler, onu görmezlikten gelenler, onu tanımayıp saymayanlar, onun hükümleriyle hükmetmeyenler, ona karşı kör olanlar, şeytanın dostu ve arkadaşı olurlar. Şeytan onların dostu olur, yani velileri şeytanın izinde giden tağuttur. Tağut da kendisine veli olanların velisi olur, onları dosdoğru yoldan ayırıp batıl yollara sokar. Onları batıl bataklığına gömdüğü yetmiyormuş gibi bir de kendilerinin doğru yolda olduklarını zannettirir. Aldatma üstüne aldatma, kandırma üstüne kandırma, tuzak üstüne tuzak. Bunlar şeytana itaat ederek Rahman olan Allah'ın yolundan uzaklaşmış, Allah'ın hükümlerine sırt çevirmiş, hakkı reddederek batıl üzere olmayı kabul etmiş, bütün insanlığa Resul gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edip Allah'ın velileri olan ve Allah'ı veli edinen mümin Müslümanların yolundan ayrılmışlardır. İradelerini batıldan, yani şirk, küfür, isyan ve tuğyandan yana kullanıp haktan ayrılıp uzaklaşanların durumunu şöyle beyan buyurur Rabbimiz Allah. Kim kendisine dosdoğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o. Nisa Suresi 115. Ayet. İşte onlar eğilip sapınca Allah da onların kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Allah fasık bir kavmi hidayete erdirmez. Saf Suresi 5. Ayet. Alemlerin Rabbi Allah'ın hükümlerini çağ dışı görüp, hevalarının hükümlerini egemen bulundukları bölgelerde geçerli kılan zalim tağutlar, hem kendilerini hem de yönettiklerini zelil hale getirmiş, zilleti izzete tercih etmişlerdir.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: İçi nar, dışı nur olanlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle münafık tipler için şöyle buyurur. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, oysa inanmış değildirler. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bakara Suresi 8 ve 9. ayetler. Hayat kitabımız ve düsturumuz gökten yeryüzüne uzatılan Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'in 2. suresi olan Bakara Suresi'nin ilk 20 ayeti inançları bakımından insanları tasvirini gündeme getirir. 1. Muttaki müminler. Gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ederler. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'a, ondan önce indirilen Tevrat, Zebur, İncil ve 100 sahifeye iman ederler. Ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır. Bakara Suresi 2 ila 5. ayetler. 2. İnkar eden kafirler. Onlar uyarılsa da uyarılmasa da onlar için fark etmeyecek, çünkü onlar inanmazlar. Bu inadi ve iradi şirk ve küfürlerinden dolayı Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, gözlerinin üzerinde de perdeler vardır ve büyük azap onlarındır. Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. 3. İçleri nar, dışları nur olan münafıklar. İman etmedikleri halde şirk ve küfrü kalplerinde saklayan, dışta İslam'a tabi olmuş Müslüman görünen kişiler. İçlerinde küfür ve şirkin ateşi, dışlarında İslam'ın nuru vardır. Dilleriyle tevhid kelimesini söyler ve tevhidin gereği olan namazı üşenerek de olsa kılar, oruç tutar, cihat ordusuna katılır, zekat verir, hac ve umre yaparlar. İçte şirk, dışta tevhid. İçte küfür, dışta İslam. Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söylerler. Halbuki onlar kalplerinde ve niyetlerinde olmayan şeyleri dilleriyle söylemektedirler. Bu halleriyle katıksız iman eden mümin Müslümanları aldattıklarını zannettikleri gibi, inanmadıkları ve idrak edemedikleri için Allah'ı da aldattıklarını zannederler. Elbette bu nifak ve cehalet anlayışıyla yalnızca kendilerini aldatmaktadırlar. Bunlar şeytanın vesvesesine o kadar çok aldanmışlardır ki, o kadar cahilleşmişlerdir ki, içine düştükleri dünyada rezillik, ahirette zelillik olan bu felaketin farkında bile değildirler. Onların en bariz özelliği, konuştuklarında yalan söylerler, yanlarına bırakılan emanete ihanet ederler, ahd edip söz verdiklerinde ahitlerinde durmaz, sözlerinden vazgeçerler, herhangi bir kin ve düşmanlık halinde çok aşırı giderler. Bu için nar dışın nur olan münafık tip, İslam'ın ilk dönemi olan Mekke'de görülmez. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risalet ve nübüvvet ile vazifeli kılındığı ve 13 yıl boyunca insanları Allah'a davet ettiği, İslam'ı anlattığı ve tevhidi beyan ettiği Mekke döneminde iki tip insan vardı. Bir, katıksız iman etmiş, içi de nur, dışı da nur olan muvahhid müminler. İki, katıksız kafir ve müşrik olanlar ki içleri de nar, dışları da nar idi. Mekke dönemi mutlak iman ve mutlak küfrün birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığı, safların netleştiği bir dönemdir. Medine döneminde üçüncü bir insan tipi ortaya çıktı. İçleri nar, dışları nur olan münafıklar. Münafıklar kalplerinde şirk ve küfür, dillerinde tevhid, hallerinde İslam olan bir tiptir. İman ettiklerini ve Müslüman olduklarını söyler, küfür ve şirklerini gizlerler. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder. Münafikun suresi 1. ayet. Bu iki yüzlü ve aldatıcı tip o kadar azgın bir tiptir ki, bu yalanlarıyla açığının her haliyle kendisini bilen Rabbi Allah'ın gizlediklerini her şeyiyle bildiğini kabul etmemekte, çünkü Allah'a iman etmemekte ve Allah'ı tanımamaktadır. Bu küfrünü ve şirkini gizleyip Müslüman görünmeye, ehli tevhid olduğunu beyan etmeye çalışan münafık tip, Allah tarafından çok iyi bilindiği gibi Allah'ın kendilerine göstermesi ve alametlerini ortaya çıkarmasından dolayı muvahhid müminler tarafından da tanınmaktadır. Onların muvahhid müminleri aldatmak için küfür ve şirklerini gizlemeleri, deve kuşunun avcıdan saklanmak için başını kuma soktuğu, gövdesinin de dışarıda kaldığı duruma benzer. Bunlar ne asla Allah'ı aldatabilir, ne de Allah'tan başka hüküm koyucu, yalancı ilahları reddeden mümin Müslümanları aldatabilirler. Onlar sadece zannederler. Onların tümünü Allah'ın dirilteceği gün, sizlere yemin ettikleri gibi ona da yemin edeceklerdir ve kendilerinin bir şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin, gerçekten onlar yalan söyleyenlerin ta kendileridir. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır, böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Mücadele suresi 18 ve 19. ayetler. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Bakara suresi 10. ayet. Kalplerinde şirk ve küfür hastalığı var. En büyük zulüm olan şirk aynı zamanda en büyük hastalıktır. Tedavisi ise şirkin reddi ve tevhidin kesin kabulü ile gerçekleşir. Ve yine en büyük hastalıklardan birisi de küfürdür. Tedavisi ise İslam'a tam teslimiyet ile gündeme gelir. Şirk ve küfrü tamamen reddederek tevhid ve İslam'a iman edip teslim olmak, acı azaptan kurtulmaktır. Münafıklar Müslüman göründüklerinden ve Müslüman olmadıkları için mümin Müslümanların hallerini idrak edemez ve müminlere tesir eden, onları olgunlaştıran, iman ve izzetlerini kuvvetlendiren, arttıran şeyler onlar için ancak alay konusu olmaktadır. Çünkü kalplerinde hastalık vardır. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı, "Bu hangimizin imanını arttırdı?" derler. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler. Kalplerinde hastalık olanların ise iğrençliklerine iğrençlik, murdarlık ekleyip arttırmış ve onlar kafirler olarak ölmüşlerdir. Tevbe suresi 124 ve 125. ayetler. Hidayet bulmuş olanlara gelince Allah hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir. Muhammed suresi 17. ayet. İman edenler der ki, savaş izni için bir sure indirilmeli değil miydi? Fakat içinde savaş, kıt'al, zikri geçen muhkem bir sure indirildiği zaman kalplerinde hastalık olanların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş, onların bakışı gibi sana baktıklarını gördün. Muhammed suresi 20. ayet. İçi şirk, dışı tevhid ve içi küfür, dışı İslam olan bu münafık tip yeryüzünde bozgunculuk yapar, aileyi ve toplumu bozar, Müslümanlar arasında fesadı yayar, kafirlerin ve müşriklerin muvahhid müminlere verdiği zararı verir, buna rağmen kendilerini ıslah ediciler olarak ilan edip bunun propagandasını yaparlar. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Bakara suresi 11. ayet. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve veli olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Enfal suresi 73. ayet. İşte böyle. Çünkü Allah iman edenlerin velisidir, kafirlerin ise velisi yoktur. Muhammed suresi 11. ayet. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır. O iş başına geçti mi ya da sırtını çevirip gitti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Bakara suresi 204 ila 206. ayetler. Rabbimiz Allah Teala yeryüzünde bozguncular oldukları halde ıslahatçılar olarak görünmek isteyenlerin değişmez karakterlerini bizlere beyan etmektedir. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle yarattığı kullarını her şeyiyle en iyi bilendir. Bilin, gözünüzü açın ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır. Ama şuurunda değildirler. Ve yine onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten asıl kendileri düşük akıllılardır ama bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına belli bir süre tanınır. Bakara suresi 12 ila 15. ayetler. Yegane Rabbimiz ve kendisinden başka bütün hüküm koyucu yalancı ilahları reddettiğimiz Allah Teala'nın bu beyanlarını tekrar tekrar defalarca okumalı ve üzerinde derin derin düşünüp idrak edilmelidir. Rabbimiz Allah iman eden muvahhid mümin Müslüman kullarına dikkatli olmalarını emrediyor. Bilin, gözlerinizi açın, gafil olmayın, uyanık olun ve dikkat edin. İslam topraklarını fiili, kültürel, siyasal ve ekonomik olarak işgal eden zalim egemen tağutlar adına onların küfür ve şirk olan hükümleriyle hükmeden iyi niyetli ve ıslah ediciler olduklarını söyleyen ve cahil bıraktıkları halk kitleleri tarafından öyle zannedilen kişilere dikkat edin. Bu tipler Müslüman olduklarını söylemekte, namaz kılmakta, oruç tutmakta, hac etmekte ve umre yapmaktalar. Bütün bunlara rağmen Allah'ın indirdiklerini, yani Allah'ın hükümlerini egemen olup işgal ettikleri bölgelerde yasaklayan sömürücü tağutların şirk ve küfür hükümleriyle hükmetmektedirler. Herhangi bir ikrah-ı mülci ve zaruret hali olmadan bu görevlere egemen tağutların takdirini kazanmış olarak devam ederler. Onların ve onlar gibi olup onlara şirk ve küfür hükümleriyle hükmetme konusunda yardımcı olanların niyetlerini, kullarını niyetlerinden de sorgulayan alemlerin Rabbi Allah Teala'ya havale ediyor. Bu yaptıkları amellerin bir şirk ve küfür ameli olduğunu apaçık olarak beyan ediyoruz. İslam zahire hükmeder. Münafıklar zahirde İslam görünüyor, fakat kalplerinde şirk ve küfür mevcuttur. Zahirde Allah'ın indirdiklerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini kabul ettiklerini söylüyor. Allah'ı yegane hüküm koyucu Rab, İslam'ı hayat nizamı, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi önder kabul ediyor, şirk ve küfür düzenlerinin bütününü reddediyor, tağuti ideolojilerle mücadele eden, şirk ordusuyla savaşan İslam mücahitleriyle beraber İslam'ın hükümlerinin egemen olmasını istemeyenlere karşı cihad ediyorlar. Münafıkların görünen bir yüzü bu. Görünmeyen gizli yüzleri ise küfür ve şirktir. Ümmet onları görünen yüzleriyle hesaba çeker, değerlendirir ve İslam'ın gereği olan salih ameli hangi niyet ile yaptığını sormaz. Sormaya da yetkili değildir. İşgal edilen İslam topraklarında egemen olan İslam'ın hükümlerini yasaklayan tağuti hükümlerle hükmedenlerin zahirde yaptıkları şirk ve küfür amelidir. Bu tuğyanlarını, bu isyanlarını, bu şirk ve küfür amellerini hangi niyetle yapıyorlarsa yapsınlar, ameller konusunda herhangi bir değişme olmamaktadır. Birinin inkar ederek işlediği ameli, diğeri kabul ederek işlemektedir. İkisi aynı ameli işlemektedirler. Ve İslam'a göre bu ameller şirk ve küfürdür. Niyetlerini kim sorgulamak isterse sorgulasın. Niyetinin iyi olması işlediği kötü amelin kötülüğünü gidermemekte, iyi niyetleri kötü amel işlemelerine engel olmamaktadır. Birilerinin zan ile iddia ettikleri gibi iyi niyetli ve güzel hedefli olarak kabul edilecek olunursa, şu çelişkiye İslami delillerle cevap verilmeli ve sorun çözülmelidir. Niyeti tevhid, ameli şirk, niyeti iman, ameli küfür, niyeti İslam, ameli tağut. Bu nasıl bir niyet ki amelini bu hale getiriyor ve onları bu amelden alıkoyup kurtaramıyor? Cehaletlerini özür olmaktan çıkarmış ilim, tebliğ, davet ve dosdoğru haber kendilerine ulaştırılmış iken hala aynı şeye devam etmelerinin ve düşman saflarında bulunmalarının hali iyice tahlil edilmelidir. Bu konudaki duygusallık İslami delillerin ve akidenin önüne geçmemeli, üstüne çıkmamalıdır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki ve Kur'an'ın hayata uygulanışı olan sünnet-i seniyyedeki ideal kurtuluş yolu dururken, Kur'an ve sünnete rağmen böyle davranmak. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükümlerine, emirlerine rağmen tağutların hükümleriyle hükmetmeye talip olup bunda ısrarcı olmak. Sanki bütün helal kurtuluş yolu kapanmış, ancak bu haram yolda yürümek zaruret haline gelmiş, sanki Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma'nın ikrah olunduğu gibi bir ikrah-ı mülci gündeme gelmiş olduğunu kabul etmek. Hak gibi görünen, gösterilen ve kabul edilen batıldan Allah'a sığınırız. Rabbimiz Allah münafıkların halini beyana devamla şöyle buyurur. İşte bunlar hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır. Fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamamış, hidayeti de bulamamışlardır. Bunların örneği ateş yakan adamın örneğine benzer. Ki onun ateşi çevresini aydınlattığı zaman Allah onların aydınlığını giderir ve görmez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Bakara suresi 16 ve 17. ayetler. Bu onların iman etmelerinden sonra inkar etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir. Artık onlar kavrayamazlar. Münafikun suresi 3. ayet. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler. Bakara suresi 18. ayet. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin. Çünkü doğrusu güzel gözler kör olmaz. Ancak sinelerdeki kalpler körelir. Hac suresi 46. ayet. Ya da bunlar karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeklerle yüklü, gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle, ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Bakara suresi 19. ayet. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğeni kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Münafikun suresi 4. ayet. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Tevbe suresi 56 ve 57. ayetler. Çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek. Önlerini her aydınlattığında biraz yürürler. Üzerlerine karanlık basıverince de kalkarlar. Allah dileseydi işitmelerini de görmelerini de gideriverirdi. Şüphesiz Allah her şeye güç getirendir. Bakara suresi 20. ayet. Münafıklara müjde ver. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Kuvvet ve izzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve izzet Allah'ındır. Nisa suresi 138 ve 139. ayetler. Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve bütün kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azap vardır. Tevbe suresi 68. ayet. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara da bir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 145. ayet. Ve Rabbimiz Allah Teala önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında İslam milletine şu emri vermektedir. Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yerleri cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o. Tahrim suresi 9. ayet.
17: Ayetler ışığında tefekkür. Yazan Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Ebu Bekir Öztürk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212-621-0065.
1: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533-815-3103.
0: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554-007-3446 uhvet.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
0: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
5: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532-434-7152.
6: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0544-123-1237 npmobilya.com.
8: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216-630-0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-3434 Arnavutköy.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216-412-2581 turkuazled.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
2: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Özel FM 103.2. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إلى آخره صدق الله العظيم Geçen dersimizde hatırlayacaksınız, Bakara suresinin 29. ayetine kadar gelmiştik. Bu dersimizde de inşallah surenin 29. ayetinden itibaren geri kalan ayetleri tanımaya çalışacağız. Bakın bu bölümde Rabbimiz buyurur ki, وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yerde olan şeylerin hepsini sizin için yaratan O'dur. O Allah ki yerde olan şeylerin hepsini sizin için yaratmış, sizin istifadenize sunmuştur. Yani kul olacağınız Allah yeryüzünü sizin için yaratmıştır. Dağları, taşları, tüm arzı size vermiştir. Sizler onunla cennet kazanasınız diye. Tüm mülk Allah'ındır. Sahip olduğunuz her şeyi size O vermiştir. İyi bir düşünün, acaba bu hayat sizin midir? Nereden buldunuz bu hayatı? Babalarınızdan mı aldınız? Analarınız mı verdi? Yoksa laboratuvarlarda mı buldunuz? Yoksa şu hayatınızı, emeklerinizi gömdüğünüz dükkanlarınızda, sanayi çukurlarında mı buldunuz? Eğer bu hayat sizinse, bir tek saniyesine bile söz geçiremiyorsunuz. Ağarmaya yüz tutmuş bir tek kılınızın rengini bile değiştirmeye gücünüz yetmiyor. Sizi gün be gün yaşlılığa ve ölüme sürükleyen şu zamanı bir saniye bile durduramıyorsunuz. Acıkmanızı engelleyemiyor, susamanızın önüne geçemiyorsunuz. Öyleyse hayır hayır, bu hayat sizin değildir. Onu size Allah vermiştir. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın buyurduktan sonra Rabbimiz bakın şöyle diyor. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ Sonra o Allah gökyüzüne yönelerek gökleri de yedi kat halinde nizama koyuvermiştir. Sonra semaya yönelmiştir Allah. Semaya dönmüş ve semayı ele almış ve onu yedi kat olarak düzenlemiştir. Veya ayeti kerimenin bir başka manası da şöyledir. Çok sema vardı da onun yedisini bizim için düzenlemiştir Allah. Yani sadece bu yedi kat sema değil, daha çok sema vardı da bunlardan yedisini Allah bizim için düzenlemiştir. Kıyametin kopuşuyla işte bu yedi semanın düzeni bozulacaktır. Diğerlerini tabi bilmiyoruz, bilemiyoruz. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ O her şeyi bilendir. Her konuda bilgi sahibi olandır ve her şeyi bilendir Allah. Buraya kadar anlatılan ayetlerde insanın Allah'a itaati isteniyor. Çünkü o Allah tek yaratıcıdır. Hikmet sahibi, hüküm ve hakimiyet sahibidir. İlmiyle, hikmetiyle bütün bu kainatı yaratan, sonra da her şeyi hakimiyeti altına alan Allah'tır. Ölümü ve hayatı belirleyen O'dur. Dünyanın da, insanın da ve insanın sahip olduğu şeylerin de sahibi O'dur. İşte Bakara suresinde buraya kadar anlatılan ayetlerde bunlar anlatıldı. Bundan sonraki ayetlerle de insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğu, insanın Allah'ın hidayetine tabi olması gerektiği ve sürekli kendisine düşman olan, onu saptırabilmek için sürekli fırsat kollayan şeytana uymaması konusunda insanın uyarıldığını görüyoruz. Bakın bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Kur'an'ın bu bölümünde başka hiçbir kaynaktan bilgilenme imkanımız olmayan, başka türlü ispatlanması mümkün olmayan bir konuyu anlatır Rabbimiz bize. İnsanın yaratılış konusunu anlatır. Rabbimizin bu bölümde bize sunacağı bu bilgi, insanı zavallı bir evrim yaratığı seviyesinden kurtarıp, Allah'ın en şerefli yaratığı olan meleklerin bile kendisine secde etmesine layık olan bir varlık seviyesine çıkarmaktadır. Evet, Rabbimiz kitabının bu bölümünde insanla ilgili, insanın yaratılışıyla ilgili başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanımızın olmadığı bir bilgi sunuyor bize. Her şeyi bilen Allah, bilgi kendisinden olan Allah, eğer varlığın başlangıcıyla alakalı, bizim başlangıcımızla alakalı bu bilgiyi bize ulaştırmasaydı, bizler kendi başımıza nereden bilebilirdik bunu? Öyleyse insanlık eğer insanla ilgili, kendisiyle ilgili tüm problemlerini çözmek istiyorsa, içinde yaşadığı şu dünyayı kendi hayrına çevirmek istiyorsa, o zaman kendisiyle ilgili Rabbimizin anlattığı bu yaratılış, bu başlangıç bilgilerini çok iyi tanımak ve değerlendirmek zorundadır. Yani kendisini kendisine tanıtan Rabbimizin bu vahiy birimlerini çok iyi tanımak zorundadır. Eğer insanlık insanı tanımak istiyorsa, insanlık insanın problemlerini çözümlemek istiyorsa, vahyin bu anlattıklarına çok ciddi kulak vermek zorundadır. Zira şunu kesinlikle ifade edelim ki, insanla ilgili en kesin, en doğru, en yanılmaz bilgi Allah'ın bilgisidir. Çünkü onu yaratandan daha iyi kimse bilemez. Ve yaratılışı kendi elinde olmayan insan, kendisini aşan konularda susmak zorundadır. Yani bilmediği, bilemediği bir konuda, sadece Allah'ın vereceği bilgi konusunda susmak ve bilgi sahibinin verdiği bilgiye inanmak zorundadır. Bundan başka çaresi de yoktur insanın. Bakın Rabbimiz buyurur ki, وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Hatırla ki Rabbin meleklere şöyle demişti. Hatırlayalım diye, bilelim ve bu konuda bilgi sahibi olalım diye Rabbimiz bu konuyu gündeme getiriyor. Burada bir insan problemi çözülecek. Burada bir insan problemine muttali kılınacağız. Rabbimiz bizi bir insan problemine muttali kılacak. Ama dikkat ederseniz bu problemin çözümü Rab ile başlıyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ. Bakın, problemin çözümü Rab ile başlıyor. İnsan ve yaratılışı Rab ile gündeme geliyor. İnsan ve yaratılışı konusunda Rabbi devreden çıkaramayız. İnsanı Rab'la birlik tanımak, Rab'la birlik düşünmek mecburiyetindeyiz. Yani eğer insanı tanımak istiyorsanız, insanla ilgili problemleri çözmek istiyorsanız, İnsan denen bu varlığı mutlu etmek istiyorsanız, Rabsiz yapamazsınız bunu. Çünkü eğer bu işin başlangıcında Rab varsa, yani hayatın başlangıcında ve de hayatın devamında Rab varsa, ölümünde Rab varsa, ölüm ötesinde de Rab varsa, bu insanı tanımada ve bu insanla alakalı problemlerin çözümünde mutlaka bu Rabb'ın varlığı da gündeme gelecektir. Evet, insanı var eden bir Rab var. Sonra bakıyoruz ayeti kerimede bir de melekler var. Bu iki varlığın ikisi de bizim dışımızdadır. Bakın, insanı var eden Rabbimiz ayeti kerimede der ki meleklere, İnni ca'ilun fil ardı halife. Muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Kur'an'ı anlarken bunun Allah sözü olduğunu asla unutmamalıyız. Kur'an'ı kesinlikle insan sözü gibi anlamaya çalışmamalıyız. Bu konudaki orijinal örneklerden birisi işte buradadır. Bakın, önce bu bölümle alakalı şöyle kısa bir özet sunalım inşallah. Bakıyoruz, sanki biz gibi, beşer sözü gibi Allah haşa, melekleri karşısına alıyor. Meleklerim ne dersiniz? Ben bir halife yaratmak isterim. Ne yaparsınız? Ne dersiniz? Fikriniz nedir bu konuda? Onlar da, ne o ya Rabbi? Halife filan dedin. Bugüne kadar böyle bir şey duymamıştık. Ne o? Nasıl bir şey ya Rabbi? Meleklerim işte kan dökecek, fesat çıkaracak özellikleri yanında, yani esfeli safiliğin özellikleri yanında ahsen-i takvim özellikleri de olan bir varlık. Yani iman edecek, sabredecek, cihad edecek, canını verecek, oruç tutacak, kulluk yapacak bir varlık. Tamam ya Rabbi, bu ikinci özelliklerini anladık da ama bu birinci özellikleri de ne olacak? Ne olacak bu? Böyle bir şey sana yakışmaz. Ne lüzum vardı buna? Demişler gibi anlatılıyor. Sanki böyle anlaşılıyor gibi. Ama hani Allah sözünü insan sözü gibi anlamaya çalışmayacağız demiştik ya, sözü Allah söylediğine göre şöyle de anlaşılır diyorum. Şu anda birisi zile bassa ve ben o anda sizlere dönüp Hasan geldi desem, ama bunu size haber veren ben öyle güçlü birisi olsam ki bu güç yeryüzünde hiç kimsede bulunmasa, yani Hasan geldi sözünü söylerken hemen otomatikman Hasan'ın kimliğini de size aktarabilecek güçte birisi olsam, yani Hasan geldi sözüyle Hasan'ın kim olduğunu, babasını, sülalesini, yedi ceddini, künhünü, barsağını, ciğerini, nereli olduğunu, niye geldiğini, nereden geldiğini, niyetinin ne olduğunu size anlatabilecek ve hemen siz bütün bunları bilebilecek durumda olsanız. Ama tabi bende bu güç yoktur. Bunu yapabilen ancak Allah'tır. Bakın, burada bu sözü söyleyen Allah'tır. Bakın, Allah meleklerine ben yeryüzünde halife yaratacağım buyurduğu anda melekler kimin geldiğini, kimin geleceğini, kimin yaratılacağını, bu gelenin ne yapacağını, ne olacağını ve ne gibi özelliklere sahip olacağını hemen bilebilirler. Çünkü Allah'ın böyle bir cümleyle onlara her şeyi anlatabileceğini biliyoruz. Yani böyle Allahça bir söz, olmayan bir şeyi oldurucu biçimde söz söylemek ancak Allah'a aittir. Bunun bir tane örneğini yaşadık yeryüzünde. Resulullah Efendimiz okur yazar değildi de oku dedi Allah, o oku deyince hemen Allah'ın Resulü okur oluverdi. Tekvini irade diyoruz buna. Yani olmayan şeyin var edilmesi biçiminde, olmayan şeyin var kılınması biçiminde bir harekettir veya bir sözdür. Hani Kur'an'ın ifadesiyle söyleyelim bunu. Kun feyekun. Ol dedi mi Allah, hemen anında oluverecektir. İşte böyle Cenab-ı Hak ben halife yaratacağım dedi mi, melekler onun baştan sona ne olduğunu, insan olduğunu ve halife olarak yaratılacak bu insanın hangi özelliklere sahip olduğunu hemen anlayabilir. Peki acaba birinci şekilde anlamak caiz mi? bu konuda diyoruz ki Kur'an'ın anlatım modeline göre birinci şekilde anlamak da caizdir. Ama Allah'a caiz değildir. Çünkü Allah'ın meleklerle istişare etmesini kesinlikle düşünemeyiz. Bu yöntem Cenab-ı Hakk'ın meseleyi bir diyalog yoluyla anlatma yöntemidir. Bu tür anlatım daha kolay, daha kestirme yoldan kavratmayı sağlayan bir anlatımdır. Bakın bu yöntemi Kur'an'ın başka yerlerinde de görüyoruz. Mesela cansız varlıklarla tıpkı buna benzer bir diyalogdan bahseder Rabbimiz Fussilet suresinde. Bakın buyurur ki: "Thumma istawa ila's-sama'i wa hiya tuqanun fa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in." Sonra duman halinde bulunan semaya yöneldi Allah, ona ve yeryüzüne buyurdu ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." dedi. Onlar da "Eteyna ta'i'in, isteyerek geldik ya Rabbi." dediler. Orada bir diyalogdan söz eder Rabbimiz, yani semayla arz ile kendi arasında gerçekleştirilen bir diyalogdan söz eder. Burada da böyle işte meleklerle bir diyalogdan söz ediliyor. Şimdi acaba bu diyaloğu nasıl anlayacağız? Acaba gerçekten Allah bu halife yaratma konusunda meleklerle istişare mi ediyor? Yani bu konuyu onlara danışıyor muydu acaba Allah? Yoksa bu halife yaratma konusunu onlara haber vermek miydi bu diyaloğun manası? Sorunun birinci şıkkını reddetmek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü istişare, yani danışmak, bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Benim bir konuda bilgim kıtsa, bilgim eksikse, benden bir adım ileride bilgi sahibi olan birine gider, onunla o konuyu istişare ederim, ona danışırım. Ama Allah için böyle bir şey caiz değildir. Çünkü bilgi kendisinden olan Allah, bilginin kaynağı olan Allah, mutlak bilen ve yanılmayan Allah, böyle bir konuda meleklerle kesinlikle istişare etmez diyoruz. Yok, eğer bu diyaloğun maksadı Adem'i yaratmak istediğini meleklere haber vermekse, o zaman meleklerin buna itirazını nasıl anlayacağız? Çünkü biz biliyoruz ki meleklerin Allah'a itiraz hakları yoktur. Meleklerin Allah'a itiraz haklarının olmadığını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bakın Tahrim suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatır: "La yasuna Allah ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun." Allah kendilerine ne emrettiyse ona isyan etmezler, edemezler. Emredildikleri şeyi yaparlar. Öyleyse Kur'an anlatıyor ki meleklerin Allah'a itiraz hakkı yoktur. Meleklerin Allah'a akıl vermeye hakları yoktur. Meleklerin Allah'a isyan etmeye hiç hakları yoktur. Öyleyse mesele verilen bir haber karşısında sadece bir soru sormakla sınırlıdır. Meleklerin mahiyetini anlayamadıkları bir haber karşısında sordukları bu soruyu illa da itiraz şeklinde anlamamak lazımdır. Haberin yapısından kaynaklanan, hani Allah bir haber vermişti ya, ben yeryüzünde halife yaratacağım diye, halife yaratması konusunda onları bilgilendirmiş, onlara haber vermişti ya Allah, işte bu haberin yapısından kaynaklanan, hikmetin sırrını öğrenmek kastıyla sorulmuş bir soruydu bu. Bu melekler halife denince yaratılacak bu varlığa Allah tarafından bazı güçler verileceğini, bu varlığın bazı özelliklerle donatılacağını anladılar. Fakat böyle iradeli bir varlığın evrenin zorunlu kanunlarla yönetilen düzenine nasıl uyum sağlayacağını anlayamadılar. O ana kadar kainatta her şey itirazsız kulluk ilkesine dayanıyordu. Tüm varlıklar iradesizdi. Meleklerin kendileri de öyleydi. Ama anlayamıyorlardı. Yeni bir varlık geliyor. Ve bu varlık tüm diğer varlıklara göre iradeli, yani itiraz edebilme, reddedebilme, karşı gelebilme, kafa tutabilme özelliğinde yaratılacak bir varlıktı. Nasıl olacaktı bu iş? İradesiz binlerce varlık içinde iradeli bir varlık. Yani Allah yeryüzünde kendi istediği şekilde hayat sürebilecek bir varlık yaratmayı murat ediyor.
1: Ama halife olma özelliğinde yaratılan bu insanın bu özelliğinin yanı başında bir başka özelliği daha vardı. Bu insan ya halifeliği seçecekti ya da kan dökücülüğü ve bozgunculuğu. Yani bu insan hem Allah'ın istediği bir hayat tarzını da tercih edebilecek, hem de kendi isteyip de Allah'ın istemediği bir yaşam biçimini de tercih edebilecek ve yeryüzünde kan döküp bozgunculuk yapabilecekti. Bu halife tabirinin içinde hem Allah'ın istediği biçimde bir hayat sürebilen, hem de kan dökebilen, yani yan çizebilen anlamları vardı. İşte görüyoruz. Bugün Allah'ın istediği imanı yaşayanlar da Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayan kafirler de mevcuttur. İşte melekler hem bunu anlamak için hem de bu görev için kendilerinin daha müsait olduklarını gündeme getirmek için bakın diyorlar ki, ya Rabbi biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ya Rab biz senin emirlerini boyun eğerek, itaat ederek ve isteyerek yerine getiriyoruz. Bütün evreni temiz ve düzgün bir biçimde muhafaza ediyoruz. Seni hamd ile tesbih ve takdis ediyoruz. Bu nedenle niçin böyle bir halifeye gerek duyduğunu anlayamıyoruz diyorlardı. Meleklerin ilimleri kıttı. Onlar hilafet görevi denince bunun altında yatan maksadın sadece tesbih ve takdis olduğunu, sadece ibadet olduğunu anlıyorlardı. Halbuki Allah'ın kendilerine haber verdiği bu hilafetin fonksiyonu sadece tesbih ve takdisle sınırlı değildi. Hilafet tesbih ve takdisle beraber Allah'ın yasalarından ve nizamından kaynaklanan ustaca idare esasına göre evreni idare etmek demek. Yani idareye, korunmaya ve tedbire muhtaç olan yeryüzündeki sosyal hayatı Allah'ın belirlediği sistemin ilkelerine göre idare etmektir hilafet. İşte halife olarak yaratılan insan Allah'ın kendisine bahşettiği bu güçle, bu bilgiyle etrafını kuşatan varlıkları tanıyabilecek ve yine Allah'ın kendisine verdiği akıl gücüyle iyilik ve kötülüğü, salah ve fesadı kavrayabilecek, karşılaştığı olayları birbirleriyle kıyas ederek hayatın problemlerine çözümler getirebilecekti. Burada bu diyalogla şunu da anlıyoruz ki, bu diyalogla ortaya konan şey, insana Allah tarafından verilen bu özellikler övünme vesilesi yapılacak, diğer varlıklara karşı üstünlük taslanacak şeyler değil, aksine insana insanın sorumluluklarını hatırlatan şeylerdir. Verilen şeylerin büyüklüğü, görevin de o nispette büyüklüğünü gösterir. İnsana verilen bu irade, bu güç, bu bilgi, bu akıl ve enerji mahza emanettir. Allah'ın emanetidir bunlar. İnsan Allah tarafından kendisine emanet verilen bu gücü, bu enerjiyi, bu aklı dondurmak, dumura uğratmak ya da kullanmamak hakkına sahip değildir. Bunları hayata hiçbir şey kazandırmayacak ve hayatı bir adım daha ileri götürmeyecek boş şeylerde kullanamaz insan. Bu düşünce insanı bencillik ve bireysellikten kurtaracak, artık o yalnız kendini düşünen, kendi hayatını yaşayan birisi olmadığını, başkalarını da düşünmek zorunda olduğunu anlayacaktır. İşte bu diyalogdan bunları anlıyoruz. Allah daha kolay anlaşılsın diye meseleyi bize böyle bir diyalogla anlatmış diyoruz. Mesela bakın Kur'an'ın başka bir yerinde bize kitabı göndermesinin sebebini Rabbimiz anlatırken şöyle buyurur. En tekulu innema unzila al-kitabu ala ta'ifeteyn min qablina ve in kunna an dirasatihim laghafilin. Onu size indirmemiz, yani bu kitabı size indirmemiz, doğrusu bizden önceki iki taifeye kitap indirildi de biz onun dirasetinden gafildik demeyesiniz içindir. Bakın Allah diyor ki, bu kitabı size şunun için indirdik. Ya Rabbi bizden önceki ümmetlere kitap indirildi de bize indirilmedi. Eğer bize de kitap indirilseydi, biz de kitap bilgisine sahip olsaydık, elbette biz de onu okur, onunla amel eder sana senin istediği biçimde, istediğin biçimde kulluklar takdim ederdik demeyesiniz diye ben bu kitabı size indiriyorum diyor Rabbimiz. Dikkat ediyor musunuz? Allah bize bu elimdeki kitabı indirişinin sebebini anlatıyor. Yarın sizden şöyle bir itiraz gelmesin diye. Ya Rabbi, sen bizden önceki iki taifeye, yani Yahudi ve Hristiyanlara kitap indirdin ama bize indirmedin. Eğer bize de bir kitap gönderseydin biz de sana kulluk yapardık diye sizden yarın böyle bir itiraz gelmesin diye bu kitabı size indiriyorum diyor. Yani dilim varmıyor demeye ama tabiri caizse Allah kendini garantiye alıyor. Kendisini töhmet makamında bulundurmuyor Rabbimiz. Halbuki kimse buna cesaret edemezken, hiç kimse bu konuda onu töhmet altında tutamazken, hiç kimse bu konuda ona itiraz etme imkanına sahip değilken, onu sorgulama imkanına sahip değilken, öyle diyor Rabbimiz. Tabii bu bize bir yol gösteridir diyoruz. Yani ben bile bu kitap konusunda böyle yaparken sizin bu haliniz nedir ey kullarım? Yarın çocuklarınızdan, hanımlarınızdan, komşularınızdan, ya Rabbi babamızdı, ya Rabbi kocamızdı, ya Rabbi komşumuzdu, kendisi biliyordu kitabı, okuyordu ama biz onun dirasetinden gafildik. Bize duyurmadı, bize anlatmadı diye gelebilecek itirazlar karşısında ne yapacaksınız diyor sanki Rabbimiz. Yani ben bile Allah olduğum halde, sizin Rabbiniz olduğum halde bu konuda kendimi garantiye alıyorum da siz neden bunu düşünmüyorsunuz diyor sanki Rabbimiz. Burada da ben bile istişare konusunda böyle iken siz ne yapıyorsunuz diyerek bize bu konuda yol gösteriyor Allah. Yani istişare konusunda bize yol gösteriyor Rabbimiz diyoruz. Şimdi burada bu diyalogda üzerinde durulan bir mesele var. Efendim melekler nereden bildiler ya bu işi diye dönüp dönüp bu konuda sorular yoğunlaştırılıyor. Yani ben yeryüzünde halife yaratacağım deyince halife olarak gelecek bu insanın kan dökücü olduğunu, ifsad edici, bozgunculuk özelliğine sahip olduğunu melekler nereden bildiler diye dönüp dönüp bu konuda sorular soruluyor. Deniliyor ki efendim Allah meleklerle arasında geçen bu diyaloğu bize özet olarak anlatmıştır. Yani olayın detaylarına girmemiştir. Belki de ben halife yaratacağım buyurunca melekler sormuşlardır. Ya Rabbi nedir bu halife dediğin? Bize biraz özelliklerinden bahseder misin diye sormuşlar. Allah da bu özellikleri onlara bildirmiş. Ama Kur'an'ın bir özelliği olarak bu bölümde bize anlatılmamıştır. İşte melekler de böylece bunu bilmişlerdir deniyor. Sonra şöyle deniyor, işte yeryüzünde insana benzeyen başka varlıklar vardı. Mesela cinler vardı daha önce de. Bunlar Allah'a isyan edince bunların kökü kesilmiş ve bunların yerine insanı getirmeye Allah karar verince onlardan bildikleri tecrübeye dayanarak melekler diyorlar ki ya Rabbi işte yeryüzünde kan döken, ifsad eden insan mı yaratacaksın? Oysa biraz sabretsek arkadaşlar 2-3 ayet sonra denilecek ki bakın قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ. Ve tenzih ederiz. Ne mükemmelsin sen, ne noksansızsın sen ya Rabbi. Bizim bilgimiz yoktur, ancak senin bildirdiğin vardır. Bakın melekler böyle diyorlar. O zaman melekler nereden bilmişler bunu? Allah bildirmiş işte. Peki nerede, ne zaman ve nasıl bildirmiş Allah onlara bunu? Nerede ve nasıl bildirdiğini benim bilmem gerekmez ki. Ama Allah'ın bildirdiğini kesin biliyorum. Çünkü işte ayet. La ilme lena illa ma allemtena. Çünkü bakıyoruz ayet hemen bu konuyu anlatıyor. Biz ancak senin bildirdiğini biliriz ya Rabbi diyorlar. Öyleyse onlara halifenin bir insan olduğunu ve bu insanın ahsen-i takvim ile esfel-i safilin arasında bir özellik taşıdığını Allah bildirdi diyoruz. Mesela Allah'ın eli olduğunu tartışmışlar yıllarca veya Allah'ın arşı istiva ettiği konusunu tartışmışlar yıllarca. Oysa ayeti biraz daha devam etselerdi hemen arkasından anlatacaktı Allah. Mesela bakın Allah'ın arşı istiva ettiğini anlatan ayetin hemen sonunda deniliyor ki Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ve yalnız Allah'a mahsustur. Yaratmak da Allah'a aittir, yarattığını idare etmek de Allah'a aittir deniliyor. Yani yaratan Allah'tır, emir de ona aittir. Yaratan yarattığını idare etmesini de bilir. Yaratan yarattıklarının hayatını tanzim için emirlerde de bulunur. Yani yaratan yarattığını unutmuş değildir. Onu başıboş salıvermiş değildir. Bunu böylece bilin. İşte istivanın anlamı budur deniyor. Başka bir yerde de yine bu istiva ayetinden hemen sonra deniliyor ki وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Siz neredeyseniz o Allah sizinle beraberdir. Yani oho, Allah ta arşın üstündedir. Dünyanın dibindeki benden, benim yaptıklarımdan, benim hayatımdan, benim hayat programımdan nereden haberdar olacak da bu Allah? Nasıl görecek beni? Nasıl bilecektir beni? Filan diye sakın ha onu kendinizden habersiz filan zannetmeyin. Allah'ı atlatabileceğiniz zehabına kapılmayın. Siz neredeyseniz o Allah sizinle beraberdir deniliyordu. Yani eğer Kur'an'ı Kur'an olarak düşünür, Kur'an'ı Kur'an bütünlüğü içinde düşünür ve gelecek açıklamalarla bütünleştirmeye çalışırsak, yani biraz sabırlı davranırsak, o zaman herhalde mana biraz daha kolay anlaşılacaktır diyoruz. Bir de burada ihtilaflı bir konu daha var. Onu da söyleyelim inşallah. Ayette meleklere secde ile emrediyor Allah da, acaba cinlere de veya şeytana da secde ile emretmiş miydi? Yoksa şeytana emretmedi mi? Peki nereden çıktı bu iş var? Oysa Araf suresinde bu konu anlatıldıktan hemen sonra bakın Rabbimiz buyurur ki قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ. Ben sana secde ile emrettiğim halde secde etmene mani neydi ey iblis? Neden secde etmedin? Yani biz emrettiğimiz halde hani ne oldu? Sen niye secde etmedin denilmektedir. Ama bu ilk ayette secde olmayınca bu nereden çıktı diyorlar. Halbuki biraz sabretseler gelecek ama sabır yok adamlarda ya da devam yok okumaya. Evet, وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Hatırla ki Rabbin meleklere şöyle demişti. Kur'an'da hatırlayabildiğim kadarıyla 7 tane surede Adem İblis olayı anlatılır. Ama bu olaylar tekrar değildir. Sanki her birinde olayın bir başka veçhesine dikkat çekiliyor. Buralardan sadece ikisini yakinen bildiğim için söyleyeceğim. Bir Bakara suresinde var, işte okuduğumuz bu ayetler. Bir de Araf suresinde var. Bakara suresinde benim halife olma özelliğim anlatılırken ben Hazreti Adem şahsında anlatılıyorum. Yani ey insan, senin aslın ve esasın olan Hazreti Adem halife olma özelliğiyle yeryüzünde göreve başlarken bak böyle başladı bu iş. İblis de vardı karşısında. İşte Bakara suresinde bu konu anlatılırken bu yönü anlatılır. Ama Araf suresinde ise benim sırat-ı müstakimde yürüyebilme özelliğim bana tanıtılırken bak senin baban olan Adem de bu sıratta yürürken şeytan ona şöyle şöyle yapmıştı. Aman ha, sen bu konuda titiz davran. Şeytanın hilelerine karşı dikkat et. Şeytanın tuzaklarına karşı dikkat et deniliyor. Orada da benimle alakalı o konuya dikkat çekiliyor diyoruz. İnni ca'ilun fil ardı halife. Rabbim meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kimileri halifeyi şu bizim bugüne kadar bildiğimiz insan fonksiyonunun dışında anlamaya çalışmış. Yani demişler ki halife halef selef manasına, yani birbiri peşi sıra gelen manasına, yani halef olan birinin yerine gelen demektir. Böyle anlamaya çalışanlar olmuş. Yani nesilden sonra nesil, asırdan sonra asır halinde birbiri peşi sıra gelen demektir. Yani böyle biri diğerine halef olan, birinin yerine diğeri gelen, birbiri ardınca gelen insanlar, kavimler yaratacağım şeklinde anlamışlar. Veya halife bir şeyin arkasından gelen, birinin arkasından gelip ona halef olan değil de bir şeyin namı hesabına bir yerde bir şeyler yapan demektir. Çünkü halife-i arz bu demektir. Yani arzın halifesi. E arz öldü bitti de yerine birileri mi geldi? Tamam, Nuh kavminden sonra Allah sizi yeryüzünün halifeleri yaptı ayetini hadi öyle anlayalım. Yani Nuh kavmi gitti de yerine Ad kavmi geldi diyelim. Oysa yeryüzünün halifeleri deyince bu biri gitti de öbürü onun yerine geldi anlamına gelmeyecektir. Ya ne anlama gelecektir? Bir yerde ve bir dönemde birileri namı hesabına bir şeyler yapmakla görevli varlık anlamına gelecektir halife. Öyleyse halife yeryüzünde Allah'ın hesabına, Allah'ın ismine, Allah'ın adına bir şeyler yapmakla mükellef olan insanlar demektir. Halife temsil etmek, vekalet etmek demektir. Halife kendisine otorite tarafından verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Yani kendisi malik olmayıp sadece Allah'ın temsilcisidir. Kendisine gerçek malik tarafından verilenler dışında hiçbir güce sahip olmayan varlık demektir. Onun görevi sadece temsil ettiği otoritenin isteklerini yerine getirmektir. Halife bu hususta asıl olmayan, vekil olan ve Allah adına yeryüzünde Allah'ın hükümlerini icra eden varlık demektir. Allah adına yapacaklar ama. Yani adaleti ikame edecekler Allah adına, zulmü kaldıracaklar Allah adına, düzeni temin edecekler Allah adına gibi işte halifeyi böyle anlıyoruz. Zaten meleklerin bu konudaki endişeleri de işte buradan kaynaklanıyordu. Acaba insanlar kendilerine verilen bu vekaleti asalet zannedip hükümleri kendi keyiflerine, kendi çıkarlarına kullanmaya kalkışırlarsa yeryüzünü fesada verirler mi acaba diye endişe taşıyorlardı melekler. Evet, yeryüzünde olacaktı bu iş. Yani arzda. Arzın şu bilinen yeryüzü olduğu bir gerçektir. O zaman insanoğlu hep yeryüzünde yaşamıştır. Onun dışında birilerini aramanın da anlamı yoktur diyoruz. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Melekler dediler ki ya Rab, sen orada demek kan dökecek, bozgunculuk yapacak bir varlık mı yaratacaksın? Yani bu özelliklere sahip olan bir varlık mı yaratıyorsun? Yani insan dediğin bu varlığın neticesini biz böyle anlıyoruz dediler. Evet, Allah bildirmiş ve melekler de öylece anlamıştır diyoruz. Kimileri de melekler halife kelimesinin anlamından bunu çıkarmışlardır diyorlar. Halife hükmetme, hüküm verme konusunda Allah'a vekil olduğundan hakime yani kadıya ancak bir nizah söz konusu olduğu zaman birbirlerine zulmettikleri zaman ihtiyaç duyulacaktı ya, işte kelimenin muhtevasından bunu çıkarmışlar diyorlar. Ama Allah bunu onlara nasıl bildirdiğini anlatmadığına göre bize de bunu bilmek gerekmez diyoruz. İşte Allah nasıl bildirmişse öylece bildirmiş, öylece melekleri de bilmişlerdir diyoruz. Bu özellikler hoşlarına gitmemiş. Yani Allah'ın insana verdiği bu özellikler meleklerin hoşlarına gitmemiş ama Allah'a itiraz da etmemişler. Çünkü ayeti kerimeyi demin okudum. Allah melekleri bize tanıtırken onların kesinlikle kendisine isyan edemeyeceğini, kendisine akıl vermeye kalkmayacaklarını bize anlatmıştı. Meleğin karakteridir bu. Onun için Harut ve Marut isimli iki melek Allah'a isyan ettiler de sonra adam oldular değildir yani. Çünkü melek isyan etmez, edemez. Gücü yoktur buna. Mesela taş insana kafa tutabilir mi? Bugüne kadar hiç taşın size kafa tuttuğunu gördünüz mü? Bu nasıl olmazsa veya güneş doğmamazlık yapamıyorsa meleğin de Allah'a isyan etme özelliği yoktur. Allah izin vermemiştir buna. Doğuştan bunların boyunlarındaki ipin ucu Allah'ın elindedir diyoruz. Peki madem ki melekler böyle isyan etmezler, edemezler de neden dediler ya bunu? Yani nasıl diyebildiler ya bunu Allah'a? Allah bu konuda izin vermişse, yani onları kendine muhatap kabul edip de sormuşsa, elbette melekler de cevap vereceklerdi diyoruz. Yani kafalarına takılan, anlayamadıkları bölümün hikmetini sorabileceklerdi diyoruz. Süddi gibi kimileri bu diyalogla Allah meleklere danıştı, bu konuda onlarla istişare etti filan demeye çalışmışlar. Ama daha önce de dediğimiz gibi istişare bir konuda sıhhatli bilgi eksikliğinden kaynaklandığından böyle bir nakısayı Allah'a izafe edemeyeceğimizden Allah meleklere danıştı demek yerine onlara haber verdi demeyi daha münasip görüyoruz. Ama Allah'ın meleklere neden bunu duyurduğunu bilmiyoruz. Yani Allah niçin gerek duydu buna, neden bunu meleklere haber verdi, bunu bilmiyoruz. Belki de ya böyle bir haber verişte hem meleklerin hem de insanın konumu, hem meleklerin hem de insanın görevleri ve sorumlulukları belirleniyordu veya böylece meleklere meydan okunmak istenmişti veya onların bilgilerinin de sınırlı olduğunu anlatmak istemişti Rabbimiz veya acizliklerini ortaya koymak istemişti veya mahza hilafetin boyutları ortaya konularak buna gücü yetecek varlığın melek değil de bu işe hazır yaratılan insan olduğu işte vurgulanmak istenmiştir diyoruz. Veya arkadaşlar insana verilen şeref, üstünlükler ve buna oranla da sorumlulukları anlatılmak istenmiştir diyoruz Allahu Alem. Melekler diyorlar ki ya Rabbi sen böyle birini mi yaratacaksın? Halbuki ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Halbuki biz seni hamdinle tesbih ve noksan sıfatlardan tenzih edip duruyoruz. Tesbih, Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımak ve öylece inanmak demektir. Melekler diyorlar ki bakın, ya Rabbi sen kendini bize nasıl tanıtmışsan, kendini bize hangi sıfatlarla muttasıf ve hangi sıfatlardan münezzeh olarak tanıtmışsan, seni öylece tanıyor ve sana öylece iman ediyoruz. Ya Rabbi sen kendini nasıl takdis edip kutsamamızı emretmişsen seni öylece takdis ediyoruz, seni öylece kutsuyoruz dediler. Bir de

Yani sen kendi kendini övensin ya Rabbi. Fakat biz de seni hamd ile tesbih edip duruyoruz. Mukaddes biliyoruz seni. Yoksa bunun için miydi ya Rabbi? Yoksa ya Rabbi, biz bu hamd işini, biz bu tesbih işini beceremedik de ondan mı bu insanı yaratıyorsun ya Rabbi? Yoksa biz bu işi beceremedik mi ya Rabbi diye mahcup olup bel büküyorlar, utanıyorlar ve böylece af dileme ve dilenme pozisyonuna giriyorlar dersek, o zaman mana biraz daha hoş oluyor yani. Gerçi buna hiç dikkat çekilmemiş ama Allah affetsin yanılıyorsam, bu mana meleklerin kulluğuna biraz daha münasip geliyor gibi. Yani arzu kulluk eğiliyorlar, arzu ubudiyette bulunuyorlar. Ya Rabbi ne dersin, nasıl istersin? Yoksa beceremedik mi bu işi? Biz seni hamd ile tesbih ettiğimizi zannediyorduk. Biz bu işi becerdiğimizi zannediyorduk. Yoksa beceremedik mi ya Rabbi? Yoksa bu hamd ve tesbih işinde bir kusur mu işledik ya Rabbi diyerek özür diliyorlar, affedilmelerini beyan ediyorlar. Bu aynı zamanda bizim için de çok uygun ve örnek almamız gereken bir manadır. Onlar böyle deyince Cenab-ı Hak da onların bu cevapları karşısında buyurdu ki: "Kale inni a'lemu ma la ta'lemun." Hayır, öyle değil mesele. İş sizin bildiğiniz gibi değil. Siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Siz bilemediniz. Mesele öyle değil. Siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum buyurdu. Yani yanlış anladınız. Ben bu insanı onun için yaratmıyorum. Siz bilmediniz, bilemediniz. İşin aslı o değildi, ondan dolayı değildi. Mesele o değildi. Ama sizin bunu bilmeniz de mümkün değildi zaten. Buyurarak Rabbimiz onların o mahcubiyetini bu şekilde yok ediyor. Peki o zaman hatırımıza şöyle bir soru geliyor. Allah önceden bunu biliyordu. Yani meleklerin bilgilerinin sınırlı olduğunu, bunu bilmediklerini, bilemediklerini Allah önceden biliyordu da. Madem melekler bilmeyecek, bilemeyeceklerdi de, o zaman niye haber edildi bu meleklere acaba? Bunun sebebini bilmiyoruz da bu konuda bildiğimiz bir şey var. Allahu alem, insan meleklerle doğrudan ilgili bir varlık da ondan meleklerle böyle bir diyalog kuruluyor diyoruz. Yani bakıyoruz, sonunda insan denen bu varlığa meleklerin secde etmesi de emredilecekti. Belki de şeytanın yarın yaptığını, yapacağını yapmasınlar diye şimdiden ruhen Allah melekleri bu işe hazırlıyordu. Evet, Allah biliyor böyle bir şey olacak. Allah o insana secde ile emredecek. Zaten buna itiraz edemeyecekler bu melekler ama böyle rahat rahat secde etsinler diye Allah onları şimdiden bu işe hazırlıyordu. Anlamı çıkar buradan. Tabi Allahu alem diyoruz. Peki biz ne anlayacağız bundan? Yani bize ne diyor bu ayetler? Bu ayetler bize şunu diyor: biz de Rabbimizin bize haber verdiği şeylere onların hikmetini anlamasak da bilmesek de inanalım. Rabbimizin bize haber verdiği şeylere gönül huzuruyla katlanalım. Kulluk yolunda başımıza şunlar gelebilecek, katlanalım. Şöyle bir derdimiz olabilecek, katlanalım. Şunlarla imtihan olabileceğiz. Secde istenecek, namaz istenecek, tesettür istenecek. Savaşla, kıtlıkla, açlıkla, toklukla imtihan olunacağız. Bütün bunlarla karşı karşıya gelince tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, kabul ya Rabbi diye biz de secde edelim. Biz de boyun büküp emre inkiyatta bulunalım inşallah. İşte anlayabildiğimiz kadarıyla bu ayetler bize de bunları söylüyor. Daha sonra Allah halife olarak yarattığı bu insanla melekleri karşı karşıya getirir. Ancak Adem'in nasıl yaratıldığını ve onu hangi evrelerden geçirdiğini burada anlatmıyor Rabbimiz. Bunu Kur'an'ın başka bölümlerinden öğreniyoruz. Adem'i yarattı ve sonra da onu meleklerle karşı karşıya getirerek şöyle buyurdu bakın Rabbimiz: وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Yani Allah Adem'e esmanın tümünü öğretti. Acaba Cenab-ı Hakk'ın Adem'e öğrettiği bu isimler neydi?

0: bu konuda çok farklı rivayetler var. Birincisi, işte iğne iplik gibi, taş toprak gibi kainattaki canlı cansız, akıllı akılsız tüm varlıkların ismidir burada kastedilenler denmiş. Yani Allah Adem'e tüm bu varlıkların isimlerini öğretti. Zira halife olarak, onlara hükmedici olarak tüm bu varlıkların idaresinden sorumlu olan insanın elbette onları tanıması lazımdı. İsimlerini, cisimlerini, durumlarını, ihtiyaçlarını, fıtratlarını bilmesi, tanıması lazımdı. İşte Allah Adem'e bunu öğretti demişler. İkincisi, Taberi buradaki Allah'ın ona öğrettiği isimlerden kasıt meleklerin isimleridir demiş. Yani Allah Adem'e tüm meleklerin isimlerini öğretmiştir. Üçüncüsü, veya kimileri bu isimlerden kasıt Adem'in gelecek neslinin, yani zürriyetlerinin isimleridir demişler. Yani kıyamete kadar Adem'in sulbünden gelecek tüm evlatlarının, tüm torunlarının isimlerini Allah Adem'e öğretmiştir demişler. Dördüncüsü, bazıları da bundan kastın konuşma, yani hitap edebilmeyi Allah Adem'e öğretti demişler. Yani bu öğretilen lisandır demişler. İnsanın dışındaki mahlukatın tamamı bu lisandan mahrumdur. Konuşabilen, meramını anlatabilen, beyan gücüne sahip olan varlık sadece insandır. Beşincisi, veya kimileri de varlıklara isim verme yetkisini Allah ona öğretti şeklinde anlamışlar bunu. Yani ad koyma özelliğini vermiştir Allah Adem'e. Buradan anlıyoruz ki dillerin çıkışı konusunda bilgi kaynağı vahiydir. Vahiy kaşkınları derler ki, işte efendim ilk insanlar hiçbir şey bilmiyorlardı. İlk insanların konuşup anlaşma yetenekleri de yoktu filan. Halbuki kitabımızdan öğreniyoruz ki varlığın daha ilk başlangıcında Rabbimiz Hazreti Adem'e konuşma yeteneği vermiş, varlıklara isim koyma özelliğiyle birlikte eşyayı ona tanıtmıştır. Tabi dil teorisinin saçmalığı da ortaya çıkıveriyor buradan. Teorinin saçmalığına bakın hele. İşte efendim diller şöyle gelişmiştir. Eşyanın isimleri şöyle verilmiştir. Mesela ağaç etrafında toplanan insanlar tartışmaya başlamışlar. Acaba buna ne desek diye, acaba pencere mi desek, tuğla mı desek, yoksa Adana mı desek, bülbül yuvası veya keçi tiftiği mi desek? Böyle bir hafta 10 gün tartışma sürerken biri demiş ki, birinin ağzından ağaç sözü çıkıvermiş, hah demişler, tamam bulundu bulundu, bunun adı ağaçtır, yazın demişler, bu mümkün değildir. Sonra işte aslanın inine gitmişler, 2 saat kadar aslanın başında tartışmışlar, zavallı 2 saat kadar başında yapılan tartışmayı sabırla dinlemiş, acaba buna tüfek mi desek, börek mi desek, yoksa at çulu mu desek diye tartışma sürerken, en sonunda aslanın sabrı tükenir, dayanamayarak kesin lan gürültüyü der, benim adım aslandır der. Ve onun adını da böylece insanlar koyarlar. Bu da mümkün değil. Yani bakın, madde planında ben sizlere bunun ağaç olduğunu söyleyebilirim, anlatabilirim. Bu ağaçtır derim, tamam, siz de ağacı anlarsınız. Kolaydır bu. Ama öyle kavramlar var ki onları göstermek ve düşünmek çok zordur. Mesela sevgi, nefret, kabul, red, aşk, dargınlık, arzu, namus, iffet. Ben söyleyince hemen anlıyorsunuz bakın ne dediğimi, değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Peki nereden anlıyorsunuz bunları? Yani şu anda benden size ne gitti? Bu dediklerimi, manayı, meramı nasıl anlıyorsunuz? Gerçekten de bu Allah'ın bize en büyük lütuflarından birisidir. Şu anda ben kafamdan geçirdiklerimi karşımdaki sizlere empoze edebilme imkanına, bu kafamdan geçirdiğim düşüncelerimi size aktarabilme gücüne sahibim. Ben anlatabiliyorum, karşımdaki de anlayabiliyor. İşte buna mana nakli veya beyan gücü diyoruz. İşte Adem'e Allah bunu öğretti. Eğer böyle olmasaydı, ben şimdi ağacı size anlatabilmek için sırtımda bir tane ağacı şuraya getirip işte ben bundan söz ediyorum diye ağacı göstermek zorunda kalacaktım. Ama Allah bu imkanı bize verdi. Ağaç deyince anlıyorsunuz, dağ deyince anlıyorsunuz. Hatta görülmeyenleri bile mesela sevgi deyince, nefret deyince, aşk deyince, dargınlık deyince, arzu deyince, namus, iffet deyince bunları hemen anlıyorsunuz. İşte Adem'e Allah bunu öğretti. Er-Rahman halakal insan allemahul beyan. Rahman olan Allah insanı yarattı ve ona beyanı öğretti. Beyan mana nakli demektir. Yani insanın karşısındakine duyurmak istediklerinin nakline beyan diyoruz. İnsanın karşısındakine bu beyan imkanı verilmiştir ki bu yeryüzünde Allah'ın varlığına en büyük delildir. Bakın şu anda ben konuşuyorum, siz de anlıyorsunuz. Bundan daha büyük bir mucize olamaz. Zaman ve mekan birlikteliği içinde bizim karşımızdakine mana nakletme imkanımız vardır. Yani burada olan Hasan'a ve bugün hayatta olan Hasan'a benim bunları dille anlatmam, nakletmem mümkündür. Ama zaman ve mekan aşılınca, yani burada olmayan ve 1000 mil uzakta olan Hasan'a ve bugün olmayan 1000 yıl sonra gelecek olan Hasan'a bunu benim dille aktarmam mümkün değildir. O zaman da ben bunu Hasan'a kalemle aktarmam mümkün olacaktır. İşte bakın, ikinci bir ihsan olarak da Rabbimiz kalemle yazmayı öğrettiğini anlattı. İkra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem. Oku, oku ki senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Rabbin sana ikramlarından birisi de o kalemle yazmayı öğretmiştir. Kalemle bu mananın intikalinin zaman ve mekan ötesine taşırılmasını Allah öğretti. Yani yeryüzünde bunu becerebilen ikinci bir varlık yoktur. Ne büyük bir lütuf, ne büyük bir şeref değil mi? Ama o nispetle de sorumluluğu büyük bir şeref tabi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adem'e eşyanın isimlerini öğretti ya da isimlerin tamamını öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Sonra da o isimleri meleklere arz etti. O isimleri veya Adem'in bu gücünü, bu sanatını meleklere arz etti ve dedi ki: "Fakale enbiuni bi esma'i ha'ula'i in kuntum sadikin." Ey benim meleklerim, eğer sözünüzde sadıksanız haydi bana şunların adlarını söyleyin buyurdu. Haydi, hani az evvel diyordunuz, siz gerçek tespitte bulunan, gerçek tahkikte bulunandınız. Haydi öyleyse şu isimleri sayın bakalım, söyleyin. Haber verin bunlar konusunda. Neymiş, nelermiş bunlar? Kendinizi, bilginizi bir ortaya koyun bakalım. Onlar diyorlar ki: "Galu subhaneke la ilme lena illa ma allamtana." Ya Rabbi, seni tesbih ve tenzih ederiz. Sen mükemmelsin ya Rabbi. Eksiğin yoktur senin. Bizim bilgimiz yoktur, ancak senin öğrettiğin vardır ya Rabbi. İnneke entel alimul hakim. Muhakkak ki her şeyi bilen, hakim ancak sensin ya Rabbi. Muhakkak ki sen en bilen, en yerli yerince bilensin ya Rabbi. Tam bilensin ya Rabbi. Bilgisi tam olansın. Bilgisi değişmeyensin. Aa, bunu ben mi yaptım? Eyvah, halbuki ben bunu böyle yapmayacaktım demeyensin. Yani yaptığından pişman olmayansın ya Rabbi. Yaptığından geri dönmeyensin ya Rabbi. Bu cümle temelde bizim dememiz gereken bir sözdür. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel
2: efem. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Ben.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke,
1: Rabbüke. Özel FM hatırlatıyor. Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 17.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: İnsana dair hazırlayan ve sunan Vahid Aytekin.
4: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, bugün de yine sizlerle birlikteyiz. İnsana dair programı çerçevesinde faydalı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli dostlarım, tabii benim en hassas olduğum konulardan bir tanesi, sigara illetiyle mücadeleye devam ediyoruz dedim. Bu konuda tavsiyelerimizi zamanımız el verdiği ölçüde yine bu programımızda da kısa kısa ele alacağız. Bugün konu başlığımız, çocuklarımızı yetiştirirken anne baba ve aile bireyleri olarak, yetişkinler olarak onlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Çocuklarımıza karşı en doğru, en ideal, en etkili, en faydalı tutumu nasıl ortaya koyabiliriz? Bugün bunu konuşacağız. Tabii ki konu çocuklar olduğunda hemen akla gelen şey, hızla yayılan, 8-9 yaşlarına kadar indiği belirtilen araştırmalarla sabitlenen sigara alışkanlığı gibi bu kötü alışkanlıktan öncelikle çocuklarımızı korumalıyız. Zira diğer uyuşturuculara giden yol sigara çizgisinden geçmektedir. Bu tehlikeli yola bir set koymak için mutlaka çocuklarımızı sigara alışkanlığına karşı daima koruma altında tutmalıyız. Tabii ki bu konu bilinçli ailelerin, anne babaların önemsediği bir konudur ama bazı değerli kardeşlerimiz de ihmallik içerisinde olabilirler. O ihmalliği en kısa zamanda telafi edecek bir duruş sergilemek icap eder. Bu düşüncelerimizi öncelikle paylaşmak istiyorum. Zira değerli dostlar, bugünkü konu başlığımız çocuklarımıza karşı davranışımız efendim nasıl olmalıdır? Onlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Bunu konuşacağız. Tabii çocuklar konu edindiğinde hemen akla gelen şey, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır diye söze başlarız. Ve onlar bizim bütün değerlerimizi geleceğe taşıyacak olan teminatlarımızdır deriz. De nasıl bir gelecek düşündüğümüze bağlıdır o teminatları oluşturma durumu. Onlara karşı davranışımız, onlara vereceğimiz ahlak, terbiye, iman, düşünce, bilim. Tüm bunlar bizim yetişkinler olarak, anne babalar olarak gelecek tahayyülümüzle de alakalı. Nasıl bir gelecek ve nasıl bir teminat? Bu iki cümleciyi biraz açalım. Müslümanın geleceği ahiret hayatıdır. Öldükten sonra hiç bitmeyecek olan ebedi hayata hazırlanmak anlamına gelir. O halde eğer çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı ise, özellikle biz öldükten sonra hayr-ı hasenatını devam ettirecek, bizim defterimizi daima açık tutacak, ebedi aleme gelir transferini sürekli yapacak şekilde bir nesil hazırlamalıyız. İşte geleceğe dair teminat bu olsa gerek Müslüman insanlar için. O halde geleceğimize dair çocuklarımızı tanımlarken, çocuklarımızla ilgili düşüncelerimizi ortaya korken, geleceğimizin teminatı dediğimizde geleceğimizi ölümlü dünya ile sınırlı tutmamalıyız. Yani daha çok para, daha çok mülk, daha çok mal, daha çok efendim imkanlar, daha zengin bir miras bırakmayı bir gelecek olarak düşünemeyiz. Yeterli değildir. Ölümlü dünyanın geleceği bitmeye, yok olmaya, tükenmeye mahkumdur. O yüzden bu tahayyülümüzü biraz daha zenginleştirmemiz lazım. Çocuklarımızın geleceğimize teminat olması için öncelikle onlara imanı aşılamalıyız. Eğer gelirimiz hiç bitmesin istiyorsak ve onları bir teminat olarak yetiştirip bizden sonraki süreçte bize teminat olsunlar diye istiyorsak mutlaka imanlı nesiller yetiştirmek zorundayız. Ancak bu şekilde ebedi alemdeki yaşantımızda sürekli olarak bize manevi gelir kaydedeceklerdir. İşte asıl teminat böyle düşünülmeli. O halde gençlerimize, çocuklarımıza öncelikle imanı aşılayarak onları teminatımız noktasına taşıyabiliriz. Aksi halde imandan uzak, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu çizgiden uzak yetişen çocuklar, evlatlar hiçbir şekilde ne bu dünya için ne de ebedi alem için teminat olamazlar. Hiçbir şekilde de bu düşüncemizin neticesini göremeyiz. Onun için önce iman. Efendim tabi çocuklarımızı korumamız gereken en önemli tehlikelerden bir tanesi de sigara alışkanlığı dedik. Birçok tehlike var ama sinsice, sessizce, hatta bizim elimizle, bizim yanlışlıklarımızla, bizimle beraber çocuğun hayatına giren bu sinsi düşmandan da çocuğumuzu korumalıyız. Zira sigara, malumunuz, yıllarca konuştuk bu konuları, hem maneviyatı örseliyor hem fiziksel boyutu örseliyor ve böylece iki taraflı darbelerini indirerek canımızdan çok sevdiğimiz yavrularımızı manen ve maddeten perişan etmektedir. Bu nedenle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın imanını koruduğumuz gibi sağlığını da koruma altına almalıyız. İmanlı ve sağlıklı bir nesilden teminat olabilir. Onlar bizim teminatımız olabilirler. Eğer manevi sağlığı bozulmuş, maddi sağlığı bozulmuş, bedensel bakımdan yıpranmış, bitmiş bir nesle teminat olarak bakmak da mümkün değil. Evet, değerli dostlarım, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Sizin çocuğunuz da olsa o farklı bir kişidir, özel bir kişidir. Öncelikle bu bakış açısını hemen öne çıkarmak icap eder. Çocuğumuzla aramızdaki alaka, ona karşı tutumumuz, ona karşı davranışımız nasıl olması gerektiği konusunda ilk önce o bizim çocuğumuz da olsa farklı bir kişidir, farklı bir kimliktir, özel bir yaratılışa sahip bir özel kişidir. Bu gözle bakmalıyız. Öncelikle bu bakışı öne çıkarmak zorundayız. Benim çocuğumdur, benim dediğim gibi olacak. Ben onu istediğim gibi işte hamur gibi yoğururum, farklı şekle getiririm. Neden benim dediğimi yapmaz gibi dayatmalardan uzak, onu en güzel, en mütekamil bir şekilde kendi yapısındaki doğal cevheri, Cenab-ı Hakk'ın vurduğu o mührü açığa çıkarmak için, onun kabiliyetini açığa çıkarmak için

Kendisi son derece doğaldır. O yapabildikleri ve başarabildikleriyle sizden farklı biri olarak var olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de. Bu gerçeği daha baştan, daha çocukluk safhasında, yaratılıştaki bu gerçeği görerek çocuklarımıza yaklaşmamız, onlara karşı tutumlarımızı bu ölçüden belirlememiz onların yetişmesinde önemli rol üstlenecektir. Kendi kişiliğinizi, kendi isteklerinizi unutarak, işin bir başka boyutu da, çocuğunuzun benliğinde kaybolmayın. Yani bir taraftan onun kimliğini, kişiliğini tanırken kendi kimlik ve kişiliğinizi de arada yok saymayın. Yani sizin yapabildiklerinizden ve başarabildiklerinizden tamamen koparak, kendi yeteneklerinizi bir kenara bırakarak, kendinizi yok sayarak sadece onun için yaşayıp kendinizi unutarak ve giderek sadece onun yaptıklarıyla varlığınızı sürdürmeniz sizin için ve çocuk için faydalı olmayacaktır, zararlı olacaktır. Dolayısıyla anne baba hem kendisini özel yaratılışa sahip, özel kabiliyete sahip, özel bir insan olarak kendilerini bu şekilde görmeleri yanında aynı şekilde çocuklarını da o gözle görmeleri icap eder. O zaman iki ayrı kişilik söz konusu ana baba çocuklar arasındaki diyalogda, iki ayrı doğal kişiliği hep öne çıkararak hareket etmeli ve böyle davranmalı. Bu gerçeği görmezsek ben istiyorum da neden böyle olmuyor? İşte söylüyorum söylüyorum da neden yapmıyor? Filan gibi yakınmalardan kurtulamayız. Ve tabii ki sebebini bilmediğimiz bu yanlışlıklar bizi hem maddeten örseler, bedenen rahatsız eder, hem de manen bizi üzüntüye sevk eder. O halde bu gerçeği görerek daha doğru adımlar atmak mümkün. Mesela çokça yapılan yanlışlıklardan bir tanesi, bu manada çocuğun özel bir kişilik olduğunu, Allah'ın onu öyle yarattığını, o yapısındaki güzellikleri geliştirerek, onun programındaki gerçeklere bağlı kalarak onu eğitmek gerçeğini görmez de, çocuğu kendi yapımızdaki gerçekleri öne çıkararak, ölçüyü kendi yapımızdaki, yaratılışımızdaki esaslar olarak kabul ederek çocuğa yaklaşırsak, yanlış olur. Mesela çoğumuzun yaptığı yanlışlıklardan bir tanesi, çocuğunuzu sorgulamak için herhangi bir şeyler sorduğunuzda aslında sorgulamak değil de anlamak için bir şeyler sormalısınız. Anne ve babaların çocuklarını öncelikle bir birey olarak dinlemeleri gerekir. Yani bakalım onun düşüncesi ne, fikri ne? Yanlışını düzeltmek için önce onu dinleyip ona değer vermek ve onun yanlışını birlikte düzeltme yoluna gitmek icap eder. Ancak onları dinlerken savcı gibi bir rol üstlenirsek sürekli sorgulayarak değil, onları anlamaya çalışarak dinlemeliyiz. Eğer bir savcı rolüne girer, sürekli sorgularsak maalesef çocuğu anlamaktan hızla uzaklaşırız. Çocuklarımıza faydalı olmak için, onlarla doğru diyalogları kurabilmek için bu detayları yakalamak zorundayız. Bunların birincisi, çocuğun doğal kimliğini, kişiliğini belki kendisi bize açıklayamayabilir ama biz onu öne çıkarıp tanıyıp onu ortaya koymalıyız. Çocuğu olduğu gibi doğallığındaki yapısını tanıma becerisini göstermeliyiz. Efendim, uzmanlara göre anne ve babanın tutumu çocuğun kişilik yapısını belirliyor. Yani çocuğun şekillenmesinde, o doğal yapısının alacağı şekilde, gelişmede anne babanın tutumu önem arz ediyor. Mesela ürünün yetişmesi için, mahsulün iyi olması için ekilen tohumun içinde yetiştiği toprağa, bulunduğu çevre koşullarına bakmak lazım. Dolayısıyla hem toprak hem de çevre koşulları mahsulün yetişmesinde, tohumun yetişmesinde önemli bir etkendir. Bu demektir ki anne babanın tutumu, kişilik yapıları, ilişki kuruş tarzları çocuğun da nasıl bir insan olacağını belirler. Yani buradan önemli bir ders çıkardığımızda, çocuklarımıza faydalı olma gayretini ortaya korken eğer bunu doğru çizgilerde yapmıyorsak, faydalı olmak isterken zararlı olabiliriz. Çocuklarımızla aramızdaki diyaloğu en güzel şekilde geliştirmek için bu tutumlarımıza bahsettiğimiz bu kriterleri yerleştirmeliyiz. Bizim tutumlarımızı bu kriterler belirlemeli. Nedir o? Çocuğun kimliğini tanıyarak işe başlamalıyız. Ve özel yaratılış programını kabul etmek zorundayız. Çünkü Allah onu öyle yaratmış. İşte o kimliğini tanıdıktan sonra, onu birey yerine koyduktan sonra yavaş yavaş eğitim safhası başlar. Doğruları yanlışları ayırt etme ve kabul ettirme, yönlendirme etkileri yavaş yavaş onun hayatında yerini alır. Evet, sevgili dinleyiciler, anne babaların çocuklarıyla
iletişimde problem durumlarında kendi yetişme tarzları ve kişilik yapılarına bağlı olarak farklı tutumlar sergilediklerini biliyor. Yapılan inceleme ve araştırmalar bunları açıkça ortaya koyuyor. Çok

0: çeşitli tutumlar sergilemektedir anne babalar çocuklarına karşı. Şimdi onları maddeler halinde sıralayıp kısaca üzerlerinde mütalaa edeceğiz. Efendim, zaman hızla ilerliyor. Programımızın yarısına geldik. Şimdi kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız ve ikinci bölümde çocuklarımıza karşı gösterdiğimiz farklı tutumları başlıklar altında birlikte eğrisiyle doğrusuyla mütalaa edeceğiz. Ve bugünkü program başlığımız, çocuklarımızı yetiştirirken anne baba ve aile bireyleri, yetişkin bireyler olarak onlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Çocuklarımızı yetiştirirken onlara karşı nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Bu nasılı ne kadar güzel yapabilirsek o kadar isabetli adımlar atmış olacağız ve çocuklarımızın doğru bir şekilde yetişmesinde katkımız o kadar fazla olacak. Demek ki bu nasıl önem arz ediyor. Bakın şimdi nasıl bir yaklaşım sergilenmektedir? Şöyle başlıklar halinde kısaca sayalım ve onları vaktimiz el verdiği ölçüde de biraz detaylandıralım. Umarım değerli dostlarımız arasında çocuklarına bu başlıklarda olduğu gibi davrananlar yoktur inşallah. Mesela bir grup bazı kimseler vardır ki baskıcı ve otoriter bir tutum içerisinde olurlar çocuklarına karşı. Baskıcı ve otoriter bir tutum. Hem manevi telkinlerinde hem maddi telkinlerinde son derece baskıcı ve otoriter bir tutumu daima en çıkar yol, en doğru davranış olarak bilirler ve uygularlar. Bu yanlış adımlardan bir tanesidir. Detayına gireceğim. Bir kısım anne babalar da gevşek bir tutum içerisinde olurlar çocuklarına karşı. Son derece efendim rahat ve çok fazla kısıtlama yapmadan ya da kural koymadan ya da engel koymadan sınırları oldukça geniş tutarlar. Bu da bir yanlışlıktır. Bir kısım anne babalar tutarsız ve kararsız bir tutum içine girerler. Bu da farklı bir yanlışlık, farklı bir yanlış davranış. Diğer bir kısım veliler, anne babalar koruyucu bir tutum sergilerler çocuklarına karşı. Bu da doğru değil. Bir başka anne baba grubu da ilgisiz bir tutum içinde olanlar çocuklarına karşı, özellikle son senelerde toplumdaki gelişen olumsuzlukların da tetiklediği bu ilgisizlik maalesef giderek artmaktadır. Bütün bu başlıkları kısaca analiz ederek süremizin el verdiği ölçüde açıklamaları yapalım. Dostlarım, baskıcı ve otoriter tutum sergileyen anneler, babalar tabii ki doğru bir şey yapmadıklarını biliyorlar ama baskıcı ve otoriter yaklaşımlarını kendilerine göre dizayn ederek bu doğru bir yol şeklinde de tanımlayabilirler. Bu tutumda katı bir disiplin uygulanır. Çocuk her kurala uymak zorunda bırakılır. Anne babanın çocuk üzerinde baskı ve güç uygulaması söz konusudur. Zor yoluyla denetleme ya da sevgi esirgeyerek denetleme ile çocuğun davranışları kontrol edilir. Yani şunu şöyle yapmazsan seni sevmem baka gibi ihtarlar yaparak. Bu tutum çocuğun kendine olan güvenini ortadan kaldıran, onun kişiliğini hiçe sayan bir tutum olarak yansır. Anne babadan birisi ya da her ikisinin baskısı çocuğu son derece olumsuz etkiler. Bu baskı altında kalan çocuk ya aşırı boyun eğici olur ya da isyankar olur. Yani farkında olmadan çocuğumuzu baskıcı ve otoriter tutumumuzla, bu çizgiden gösterdiğimiz davranışlarla farkında olmadan ciddi biçimde yanlış bir şekilde şarj etmiş oluyoruz. Günün birisinde ya kendisini kendi içine kapanarak kapatacaktır ya da dışa doğru müthiş bir açılımla bir patlama gösterecektir. Dolayısıyla baskıcı ve otoriter tutumu sergilemenin hiçbir faydası olmadığını bu açıklamalardan anlıyoruz. Peki gevşek bir tutum gösteren anne babalar çocuklar üzerinde nasıl bir etki oluştururlar? Çocuk merkezci aile anlamına gelen bir tutumdur. Yani çocuk olayın merkezinde olur. Efendim kendi kararlarını o verir işte vesaire. Böyle bir ortamda tek güç, inisiyatif sahibi olan çocuktur. Çocuk aileyi yönetir. Onun istekleri olur. Bu tarzda, bu tutumda olan çok aileler tanırız, çok anne babalar tanırız ama giderek sıkıntıya düştüklerini, giderek artık geri dönülmesi zor olan bir çizgide hızla ilerlediklerini geç de olsa fark ederler ama hakikaten dönüşü zor olan bir yoldur. Hem çocuk açısından hem anne baba açısından. Dolayısıyla gevşek tutum sergileyerek varılacak nokta cidden olumsuz ve tehlikeli bir nokta olarak karşımıza çıkabilir. Böyle bir sona doğru gider bu yol. Dolayısıyla çocuk anne baba üzerinde baskı, güç uygulamaktadır. Elinden gelen bütün baskıyı göstermeye başlar. Daha ufacıkken dahi ağlayarak, sızlayarak, inat ederek vesaire kendi isteklerini kabul ettirme konusunda bir yol kat etmişse her an o baskıyı, o tehdidi uygulamaktan çekinmez. Anne baba çocuğun egemenliğine boyun eğmiştir bu durumda. Bu çocuğun sosyalleşmesini olumsuz etkiler. Böyle bir ortamda, böyle bir muameleye tabi olan, böyle bir tutumla karşılaşan, anne babanın böyle bir tutumuyla karşılaşan çocuk maalesef bu durumdan olumsuz etkilenir. Ve aşırı bir sevgi ve hoşgörü çocuğu tabii ki doyumsuzluğa doğru iter. Ve ileride aile dışında kendi sosyal yaşamı içinde de aileden gördüğü, alıştığı şeyleri bekleyecektir mutlaka ama bunları bulamamaktadır ve bulamayacaktır. Bunları bulamadığı zaman hayal kırıklığı yaşayacak ve sosyal hayata hiçbir hazırlığı olmadan adım atan bir birey olarak bir hüsrana uğrayacak ve isteklerini almak için karşısındakilere baskı, güç uygulandığında o kişiler tabii ki karşı mukabelede bulunacaklar ve hayata kavga ederek başlayan, hayatla irtibatı çok olumsuz kurmaya başlayan bir birey olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla anne baba çocuklarını ev içerisindeki davranışlarıyla, anne babanın çocuğa karşı olan tutumlarıyla yapmak istedikleri şey nedir? Onu dışarıdaki hayata, sosyal hayata hazırlamaktır. Sosyal hayatta bir kendi kimliğini, kişiliğini ortaya çıkarma becerisini kazanmış olacak anne babanın verdiği bu destek. Diğeri de topluma karşı vazifelerinde, topluma karşı vereceklerinde ve toplumdan alacaklarında çok makul bir çizgiyi takip eden bir gelişmiş birey olmasını sağlayacaktır. Bunu yapamadığımız takdirde, yani gevşek tutum sergileyerek, her şeyi çocuğun eline bırakarak ve onu tabiri caizse olağanüstü nazlayarak ve her dediğine evet diyerek bir davranış içerisinde olursak, bu çocuğumuza yapacağımız önemli kötülüklerden bir tanesi olur. Zira çocuğumuzu gelecekte sosyal hayata karşı hiçbir hazırlık yapmadan bir anlamda hayatın içine atmış olacağız. Evet, tutarsız ve kararsız bir tutum sergileyen kimseler nasıl bir sona doğru yürümüş olurlar? Anne babanın arasında görüş ayrılığı olduğunda ya da anne baba değişken davranışlar gösterdiklerinde ortaya çıkan tutumdur bu. Bu da çok yaygın maalesef. Anne şunu şöyle yapsın ya da bu böyle olsun dediğinde baba ona karşı çıkar, çocuğu savunmaya başlar. Daha ziyade büyük anne büyük babalar, anne babaların çocukları üzerindeki davranışlarına çok müdahalede bulunurlar. İşte bu karşılıklı müdahale alanı haline gelen çocuk tutarsız ve kararsız davranışlar karşısında olumsuz etkilenir. Anne babanın çocuğun yanında çocuk konusunda birbirlerini eleştirmeleri, araya girme, kayırma ve benzeri davranışları yapmamaları lazım. Maalesef bu sık rastlanan hatalı tutumlardır. Yine anne baba birinin ya da ikisinin bazen kızdığı davranışları bazen kabul etmesi, efendim, yine çocuğun yanında olmamalı. Çocuğun yanında kendi aralarında çocuk hakkında kızdıklarına da kabul ettiklerine de mesafeli ve çocuğu etkilemeyecek şekilde ele almaları icap eder. Yani tutarlılık göstermek esastır. Bu bakımdan böyle bir durumda çocuk neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin ayıp, neyin yapmaması gerektiğini öğrenemeyecektir. Çünkü sürekli bir ikilemler sergilenmektedir. Birinin beyaz dediğine diğerinin siyah demesi, annenin yanlış dediğine babanın doğru demesi, büyük baba büyük annelerin efendim sürekli koruma çemberi oluşturmaları çocuklar üzerinde, torunlar üzerinde. Bunlar doğru davranışlar değil, tutarsızlıklar olarak çocuğa yansır ve hangi davranışın doğru olduğunu bir türlü seçemez. Ve bu da çocuğun gelişiminde önemli bir olumsuzluk olarak yansır. Koruyucu tutum sergilemek nedir? Nasıl bir olumsuzluk ortaya kor? Ona da biraz temas edelim. Vaktimiz hızla ilerliyor. Efendim, çocuğa aşırı özen gösterilmesi, üzerine düşülmesi, her türlü güçlükten korunması, aşırı kontrol edilmesi, efendim, bu da yanlış. Çünkü böyle bir korumayı ömür boyu o çocuğa gösterecek olan bir güç yok. En çok 8 yaşına geldikten sonra 7 yaşında hatta okula gidecek. Okul ortamında diğer arkadaşlar arasında anne babanın o sıcak korumasını her zaman bulamayacak. Dolayısıyla 6-7 yaşından itibaren sosyal hayata adımını attığı andan itibaren bu koruyucu yaklaşımı göremediği zaman fevkalade bir sıkıntı içerisine girecektir çocuk. Dolayısıyla bu konuda da aile çocuğu hazırlamalı. Anne baba aslında toplumun iki küçük ve iki önemli örneğidir. Anne baba çocuğa karşı yaklaşımlarında, çocukla ilgili tutumlarında onu sosyal hayata hazırlama görevini yaptıklarını hiç unutmamaları lazım. Varlıkta, yoklukta, zenginlikte, fakirlikte, efendim her türlü iyilikte, kötülükte, güzellikte, yanlışlıkta, doğrulukta insan için. Ancak bunları analiz edecek, bunlara karşı tahammül gösterecek, doğruyu yanlış ayırt edecek becerileri anne baba çocuklarına karşı sergilediği tutumlarla bir bir öğreterek onları yetiştirmesi lazım. Demek ki anne babaların çocuklara karşı tutumları aslında ciddi bir eğitim aracıdır. Onlara karşı sergilediğimiz tutum aslında onları olumlu ya da olumsuz yönde eğiten, yönlendiren etkilerdir. Bu bakımdan tutumlarımıza dikkat etmemiz icap eder. Efendim, diğer bir davranış biçimi ilgisiz kalmak. İlgisiz bir tutum içerisinde çocuklarımıza karşı davranmak. Böyle bir davranış biçimi de var. Anne babanın çocuğu yalnız bırakması, fiziksel veya duygusal ihtiyaçlarını fark etmemesi ve karşılamaması son derece olumsuz etkiler ortaya koyar. Bu örnekleri toplumda çok yaşıyoruz. Her geçen gün de bu tür örnekler artıyor. İlgisiz kalan çocuklar, annesinden dolayı ilgisiz, babasından ötürü ilgisiz kalmış, anne baba yoksunluğu çeken binlerce çocuk, binlerce genç var. Bunlar topluma sağlıklı bir şekilde adım atamıyorlar. İstisnaları mutlaka vardır ama ilgisiz bir tutum içerisinde olmak da çocukların toplum içerisinde sağlıklı birer birey olmasını engelleyen, mani olan bir davranış olduğunu unutmamak lazım. Tabii çocuk yine psikososyal gelişmesinde sorun yaşayacaktır böyle bir durum karşısında. Anne baba ilgisizce çocuğa yaklaştığında efendim çocuğun hem anne babayla hem de toplumun diğer fertleriyle ilişkileri kopacak. Bu bağlar zayıflayacak giderek. Böyle bir aile içinde çocuk sevildiğini kabul etse dahi buna pek inanamayacak. Yani ilgisizlik aslında bütün o beklenen güzellikleri de bir anlamda alıp götüren bir kötü davranış olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla ilgisiz kalmamak lazım. Nasıl aşırı ilgi yanlışsa tamamen ilgisiz kalmak da yanlış. Tutarsız davranmak da yanlış. Gevşek tutumlar da yanlış. Efendim, tamamen koruyucu kanatlar altında tutmak da yanlış. Demek ki asıl olan anne babanın çocuklara davranışında dengenin kurulmasıdır. Asıl olan dengedir. O dengede çocuğun kendi kabiliyetine göre, kendi yaratılışındaki doğal programına göre o programın zenginleştirilmesi, geliştirilmesi hedefine yönelik olmalıdır. O denge onu ortaya çıkarmalıdır. Aksi halde doğal programını göz ardı ederek farklı bir denge üzerinde çocuğu geliştirmek gibi bir dayatmada asla istenen sonucu vermemektedir. Bu da ayrıca not edilmesi gereken bir husus. Değerli dostlar, son olarak çocuk her koşulda kabul edilmek ve onaylanmak ister. Tabii ki bu çocuğun her davranışının kabul edileceği anlamına gelmez. Ailede çocuğun ana babayla eşit olması doğru bir yaklaşım değildir. Tabii ki kurallar olacaktır. Ancak ana babanın hoşgörüsünün normal düzeyde gerçekleşmesi, sevgiyle disiplin uygulanması gerekir. Bu tür bir yaklaşımda çocuğun evde kabul edilen ve edilmeyen davranışlarının sınırları belirlenir. İşte neyin yanlış, neyin doğru, sınırlar nelerdir? Çocuk bunların tümünü hem öğrenip hem yaşayarak hayatına aldığında o sınırlı, sorumlu ve birey özünü ortaya çıkararak, kendi kişiliğini ortaya çıkararak bütün bunlara karar verip uygulama becerisine kavuştuğunda fevkalade bir netice ortaya çıkacaktır. Demek ki güzel bir atasözünü bir kez daha burada hatırlatalım. Her şeyde olduğu gibi çocuklarımızın eğitiminde de, çocuklarımıza karşı yaklaşımımızda da azı karar çoğu zarar prensibini öne çıkaralım. Çok nazlamak, çok koruyucu olmak ya da tam tersi çok disiplin uygulamak, çok baskı uygulamak gibi her iki tarafın da çoğu zarar. Azı orta halli olanı, karar olanı, doğru olanı budur. Bütün davranışlarda orta hali muhafaza etmeli. Bu davranışları çocuklarımıza karşı bu tutumları sergilerken onların kişilik yapılarını esas alarak bunları yapmalıyız, sergilemeliyiz. Dolayısıyla başa dönersek bizim çocuklarımız olsa dahi öyle bir mantık içinde olsak dahi yani benim çocuğum ne olursa olsun ben işte filan diye düşünsek bile şu gerçeği değiştiremeyiz. O özel bir bireydir, özel bir yaratılış programına, özel bir kabiliyete, özel bir yapıya sahiptir. Bunu mutlaka görmeliyiz. Bu hakkı çocuklarımıza vermeliyiz. Bu hakkı teslim ettikten sonra onlara yapacağımız iyilikler, onlara yapacağımız eğitim, onlara yapacağımız güzellikler, onlara göstereceğimiz doğru çizgi ancak yerini bulabilir. Aksi halde yanlış adımlar atarak hem çocuklarımıza hem de kendi umutlarımıza zarar vermiş oluruz. İnşallah çocuklarımıza faydalı olma gayretinde olan ana babalardan oluruz. Temennimiz, dileğimiz bu. Tabii bunun için bilgilenmek lazım, bilgi edinmek lazım, araştırma yapmak lazım. Artık duyduklarımızla, efendim bir takım kopya bilgilerle yetinmemeli. Özellikle bu son dönemde her türlü imkanın el altında olduğu bir süreçte, bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde yaşayan ana babalar hiçbir mazeret ortaya koymadan çocukları için en faydalı birer bilgi kaynağı haline gelmesi lazım. Hem davranışlarıyla hem sözleriyle her yönüyle yaşayan birer örnek durumundadırlar. Ya iyi örnek ya da kötü örnek olmak gibi bir zorunluluk var anne babaların çocuklarına karşı. O halde iyi örnek olmak için onlara karşı tutumlarımızı bilgi düzeyinde gerçekleştirmeliyiz. Dolayısıyla biraz öğrenmeye çaba gösterelim, gayret edelim, bilmediklerimizi soralım, soruşturalım ve neticede çocuklarımıza faydalı bilgileri aktaran örnek ana babalar olma gayreti içerisine girelim inşallah. Evet değerli dostlar, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine bir başka başlıkta, insana dair programında yine birlikte olacağız inşallah. Sorularınız bizim için önemli. Dolayısıyla bize sorularınızı ulaştırmanız için 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. Peki efendim, haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.
1: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.
2: 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
13: Sibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
14: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
17: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Reklamları dinlediniz.
18: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Üzülme, birçok

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
5: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.com 0212 621 çift 065.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 18.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya, yani ahiret inancı mevcuttu. Öldükten sonra hesap verme inancı, ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti.
20: Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncaya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Osiris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı.
19: Bunlar takriben M.Ö. 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklar da farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza, daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da başka bazı tahriflere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta.
20: Ahiret inancını temel almayan, pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde, gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri, kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir. insan aklının ürünü olan kısım tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi.
19: Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir Kızılderili topluluğunun Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıpatıp aslına uymaması ise insan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrif etmelerindendir. Gerçi tahrip edilen ilahi mesajı düzeltmek için Yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrip edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir.
20: Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrip edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz Yunus suresi 19-47, Nahl suresi 36, Fatır suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler, sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
20: Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun için de şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bile bile. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile bile.
19: İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip, bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye ihtimal verip peşine düşen, milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor.
20: İş yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp inanç haline gelmesi gerekiyor.
19: Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor.
20: Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi?
19: Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat suresi 11. ve Vakıa suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz. Yine de düşünmez misiniz? Sadakallahu'l-Azim.
20: Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor.
19: Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer suresi 55. Zuhruf suresi 44. ve Ahzab suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze, Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Sadakallahü'l-Azim.
20: Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. Sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür. Her ölen ahiret günü dirilir. Ve her dirilen hesap verir. Hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp onu akıl ve hikmetle, güç ve kuvvetle donattıktan sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünülebilir mi?
19: Yüce Rabbimiz Mü'minun suresi 115. ayetinde sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız buyurarak insanoğlunun hayata gelmesinin bir amaca mebni olduğunu ve sorumlulukları bulunduğunu beyan etmektedir. Zaten insanoğlunu muhatap alıp ona uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir.
20: Dünyadaki bütün canlılar içerisinde görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran, onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur, bir yük gibi görürler. Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister. Müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder.
19: Evet. İnanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arz eder. Çünkü içlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil, heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler, ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir.
20: Tabidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelen

0: İnsanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. Ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye suresi 21 ve 22. Ankebût suresi 2 ila 5. ve Lokman suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahül Azim.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.
0: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dendi. Biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.
2: Öyle ya. Her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı, insanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı?
0: Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an, size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü anı.
2: Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir, hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi.
0: Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. dönüşü olmayan bir günde telafi

0: hissi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir.
1: Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıskıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, ana diyorsunuz, anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile.
0: Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz.
1: Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa bu anın mutluluğuyla mukayese edilebileceği.
0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de hüznü artar.
0: Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz gün gelir.
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar bir davetçinin sesine uyarak hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rablerinin huzuruna toplanırlar.
0: Öncekiler sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, azgınlıklarını kat kat artıranlar, dünyada körü körüne bocalayanlar, Rablerine kafa tutanlar, yaşadıkları saltanata aldanıp ilahlıklarını iddia edenler, müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimden hak sözü esirgeyenler hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından eser kalmamış bir halde, boyunları bükük, kendilerini bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminlerse derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır. Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar.
1: Ve nihayet inananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları muhteşem ayırt etme anı gelip çatar.
0: Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler. Her ümmet dizüstü çökmüştür. Hepsi kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.
1: Artık tevbenin bir anlamı kalmamıştır. Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez. Mizan konur. Bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır. Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
0: Ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa, hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah, elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar.
1: Evet, insanlar gibi ümmetler de dünyada tutturdukları çizgi neyse ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah vaadinde hakkıyla durandır.
0: Söylenecek söz çok, lakin zaman el vermiyor. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zilzal suresi 1-8, Câsiye suresi 31-37, Sebe suresi 51-54, Fatır suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, yüceler yücesi Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. Ahiret günü insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir. Kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu. Ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsen, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı böylece cezalandırırız. Orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz: öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık. Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahu lazım.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80, vuslat.org.tr.
6: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz içtiğiniz afiya olsun.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
11: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
4: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
14: يا رحمن.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
4: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve aqdif fi kulubihimul khawf mink ve anza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ففرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب. اللهم إنا نعاهدك على التوبة. اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel FM 103.2.
2: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afia olsun.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
17: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
18: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
19: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
22: Özel FM.
23: www.özelfm.net. Özel FM.net.
24: En güzel ezgi ve

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sevinçli anında kimseye söz verme. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Kendi kusurunu görmeyen başkalarının kusurunu da büyük görür. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
2: Özel FM 103.2.

Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka

0: mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212-621-0065.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212-216-9660 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği. 0536 579 47 77.
9: Reklamlar.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşamak. Evet, tabii ki bir Müslüman için en önemli husus Kur'an ve sünnete uygun bir hayat yaşamaz. Çünkü insanın yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Allah'a kulluk da Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmak. Emir ve yasakların kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat yaşamak, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olma noktasına kişiyi ulaştırır. Çünkü insanın yaratılış gerçeği bir rehbere ihtiyaç duyar. Yani insanın bu insanın yaratılışı söz konusu olduğunda tabii ki insanın yaratılışında da vardır. Yani insanın fıtratında vardır. İnsan rehbere ihtiyaç duyar. Mesela bir şehirden bir şehire gideceksiniz. Orada size rehberlik yapacak birisi olsa tabii ki çok daha iyi olacaktır. Rehbersiz olduğu zaman her konuda bir takım sıkıntılar yaşanır. Hem de çok önemli sıkıntılar da yaşanır. Onun için insanın yapısında, fıtratında bir rehbere ihtiyaç duyar. Hayatın anlamını, doğruyu ve yanlışı, iyi ve kötüyü kendi başına tam olarak tayin edemez. Yani insan, bazıları öyle diyor, işte efendim insan din olmadan da iyi insan olamaz mı? Bu tabii ki emir ve yasaklar olmazsa, insan nerede ne yapacağını bilmezse nasıl iyi bir insan olabilir? Bazı insan için kendi çıkarı her şeyin üstündedir. Kardeşim bu benim için çok önemli der. Hak da yer. Haksız kazanç da sağlar. Çeşitli şeyler ona şey gelebilir. Cazip gelebilir. Dolayısıyla insan hayatının anlamını, doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü kendi başına tam olarak anlaması zordur. Onun için rehberlik önemli. Bu sebeple Yüce Allah insanlığa rehberlik etmek üzere peygamberler göndermiş. Yani insanların dünya hayatında nasıl yaşayacağına dair peygamberler göndermiştir. Ve onlara kitaplar indirmiştir. İslam dininde de bu rehberliğin iki temel kaynağı var. Demin de belirttiğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sahih sünneti. Kur'an Allah'ın kelamı, sünnet ise bu kelamın hayata geçirilmiş en mükemmel örneğidir. Evet, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin, Kur'an ve Peygamber Efendimizin sünneti bir Müslümanın ana kaynağıdır. Dolayısıyla Müslüman için ideal hayat Kur'an ve sünnet merkezli bir hayattır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Yani Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadın başka bir tercih hakkı yoktur diyor. Dolayısıyla Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde bir şey emredildiğinde, bir şey yasaklandığında başka bir tercih hakkı yoktur. Çünkü İslam'a uygun yapılması önem arz eder. Onun için Müslüman için ideal hayat Kur'an ve sünnette uygun bir hayat. Kur'an hayatın ilahi rehberidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece okunmak için değil, anlaşılmak ve yaşanmak içindir. Kur'an-ı Kerim'i bazısı sanki sadece metnini okusa onun için yeterli sayabiliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim sadece okumak için değil. Mesela Ramazanlarda hatim yapıyorlar baştan sona, metnini okuyorlar. Tabii Arapça bilenler için tamam, çünkü zaten Arapçada bildiği için baştan sona kadar okunması ve okuduğunu da anlamış olması önem arz eder. Fakat Türkiye'de insanların çoğunluğu Arapça bilmediği için okuduğu Kur'an-ı Kerim'den de hemen anlamını anlayamaz zaten. Onun için sadece okur. Tabii ki sonradan mealini de okuyamaz mı? Okur. O da olabilir. Fakat bazıları sadece metniyle yetiniyor. İşte hatim yaptık diyor bir sene. Sevabı yok mu ya? Tabii ki sevabı olur. Yani film seyretmemişsin, boş iş yapmamışsın, günah işlememişsin, Kur'an okumuşsun. Kur'an'ın yüzüne de, böyle Kur'an'ın sayfalarına da baksan sevap. Yani kötü bir şey değil, ama burada Kur'an-ı Kerim sadece okumak için değil, bunun tatbiki yerine gelmesi içindir. Yani okunup anlaşılması gerekiyor. Yani işte Kur'an-ı Kerim Arapça olmasa hasebiyle çok böyle insanlara şey geliyor. İşte bunun anlamasak da faydası olur. Ya anlamasak da faydası olur, sevap kazanırsın. Ama anlarsan daha iyi olur. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. İndirdiğimiz nura, Kur'an'a inanın, ona tabi olun. Gerçekten bu Kur'an insanı en doğru yola iletir. Kur'an insanı en doğru yola iletir. Çünkü Kur'an insanlara yol gösteriyor. Şunu yaparsanız iyi olur, şunu yapmazsanız, şunu yaparsanız iyi olur, şunu yapmazsanız iyi olur. Yani emirler, yasaklar ortaya koyulmuş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim uygulanması için okunması gerekiyor. Bunu bu şekilde okunduğunda, yani mealiyle beraber okunduğunda tabii ki okunan ayetlerin ne ifade ettiğini anlama imkanı olur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İsra suresi 9. ayet. İşte ayette açık. Bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Çünkü emirler, yasaklar belirli. Emredileni yaparsa, yasaklardan sakınırsa en doğru yola iletilir. En doğru yola uygun hareket etmiş olabilir. Yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Yani iyi şeyler yaparsa mükafatı olduğunu müjdeler. Mesela kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim zerre kadar şer işlerse onu görür diyor Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde Rabbimiz. Yine başka ayette kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir buyuruluyor. Dolayısıyla iyi şeyler yapılırsa lehine olur. Kötü şeyler yapılırsa aleyhine olur. Dolayısıyla doğru yol üzere olabilmek için Kur'an ve sünnet üzere olmak gerekiyor. Kur'an inançtan ibadete, ahlaktan sosyal ilişkilere kadar hayatın her alanına dair hükümler ve prensipler sunar. Çünkü inanç, ibadet, ahlak, ferdi, alevi, sosyal hayatta insana doğru yolu göstermektedir. Tabii ki Kur'an merkezli bir hayat Allah'ın emirlerini hayatın merkezine koymayı gerektirir. Bu da sadece ibadetlerle sınırlı değildir. Ticarette dürüstlük, aile hayatında merhamet, toplumda adalet gibi birçok alanda Kur'an'ın ölçülerine göre yaşamayı hedefler. Çünkü Kur'an bütün yönleriyle insana hitap etmektedir. İnançtan ibadette, ahlaktan sosyal ilişkilere kadar hayatın her noktasına dair hükümler, emirler, yasaklar vaaz edilmiştir. Bu sebeple bu hususun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Sünnet, Kur'an'ın yaşanmış hali. Evet, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe, bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. O Kur'an ve sünnettir buyuruyor. Demek ki Kur'an ve sünnete uygun yaşandığında insan doğru yolu bulur. Doğru istikamet üzere olur. Çünkü Kur'an'a ve sünnete sarıldığı müddetçe asla sapmazsınız. Doğru yoldan sapmazsınız. Ve bu şekilde yaşarsanız insan maddi manevi olarak lehine olur. Sünnet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri ve kabulleridir. O Kur'an'ın en güzel tefsiri ve canlı örneğidir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyrulur. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnekler vardır. Ashab suresi 21. ayet. Yani Allah Resulü'nde sizin için en güzel örnekler vardır buyruluyor. Bazı insanlar bir takım uydurma hadisler olduğu için işte diyor biz o sözlerin, hadis dediğimiz sözlerin Peygamber Efendimiz'e ait olduğunu nereden bileceğiz? Ya sıradan insan bilemez tabii ki yani. Yani sıradan insan derken bu konuları bilmeyen, bu ilme sahip olmayan, bu bilgiye sahip olmayan bilemez. Bir hadis okursun, ya işte bu hadis mi değil mi der hemen. Ya zaten sıradan insan bilmez ki. Mesela insan diyelim ki bir yerde bir şey buldu, altına benzer. Gidiyor kuyumcuya soruyor, ya bu altın mı? Kuyumcu bakıyor, eğer altın değilse bu altına benzeyebilir ama altın değil der. Niye? Çünkü kuyumcu bu işi bilir. İşin uzmanı o işi bilir. Onun için işte İslam'da ilim dalları var. Tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi, kelam ilmi diye. Bu hadis ilmine vakıf olanlar, hadis ilmini bilenler, işte zayıf hadisler, mütevatir hadisler, uydurma hadisler, zayıf hadisler, bunlar tasnif edilmiş. Hangileri uydurma, hangileri sahih? Evet. Dolayısıyla bunu öğrenmek kolay. Nereden öğreneceğim? Ya işte bilmiyorsanız bilene sorun diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Bilene soracaksın. Bilenin kitaplarını okuyacaksın. Tavsiye edilen kitapları okuyacaksın. Kişi yazmış, hadis demiş. Kaynak yok. Buhari'de mi var? Müslim'de mi var? Ebu Davud'da mı var? Sünneni Nesey'de mi var? Söylemiyor. Hadis diyor. Evet, hadis de olabilir. Doğru. Ama doğru olabilir. Ama kaynak yok. Kişi kaynak olmadığı zaman o hadisi de bilmiyorsa tabii ki şey yapabilir, bunun kaynağı neresidir diye. Evet. Onun için Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır diyor Rabbimiz. Ashab suresinin 21. ayetinde. Allah Resulü'nde çok güzel örnekler var. Ferdi hayatta var, ailevi hayatta var, sosyal hayatta var. Hayatın her alanında. Ferdi hayat, ailevi hayat, ticaret hayatı, bütün yönleriyle Peygamber Efendimiz bir hayat yaşamış. Kur'an ilkesine uygun, Kur'an'a uygun bir hayat yaşamış. İşte Kur'an'ın canlı örneği. Her boyutuyla. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Ey Muhammed, sen en güzel yaşayış üzeresin. En güzel ahlak üzeresin. Çünkü ayet-i kerimede bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size din olarak İslam'ı seçtim buyuruyor. Bunu kemale erdirmesi göndermiş olduğu Resullerle, Nebilerle ortaya koymuştur. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olması hasebiyle ve onu en güzel şekilde, onun en güzel şekilde bizlere örnek olduğunu beyan etmektedir. Peygamber size neyi verdiyse alın, neden sakındırdıysa ondan sakının buyuruyor. Ey Muhammed, de ki eğer Allah'ı seviyorlarsa sana uysunlar ki Allah da onları sevsin ve günahlarını bağışlasın diyor. Yani diyor ki Rabbimiz, ey Muhammed de ki, ne de, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Burada görüyoruz ki Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Kur'an'a uymak. Kur'an-ı Kerim'in de en güzel uygulayıcısı Peygamber Efendimiz olması hasebiyle, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun, yaşayışına uygun hareket ettiğinde güzel örnekler bulunacaktır. Ferdi hayatta öyle, inanç nasıl olacak, ibadet nasıl olacak, ahlak nasıl olacak ve Peygamber Efendimiz'den sonra da işte ilimler ortaya çıkmış. Kur'an işte tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi diye mezhepler bunu en güzel şekilde ortaya koymuş. Bu ilimler geliştikçe işte mezhepler ortaya çıkmış. Ehl-i sünnet alimleri işte Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli mezhepleri olmak üzere Ehl-i sünneti oluşmuş. İşte bu Ehl-i sünnetin içinde görüyoruz ki itikadi hükümler nasıldır? İbadetler nasıldır? Bir ilmihal kitabında bile bunları görmek mümkün. Çünkü hazır alimler, ilim insanı yazmışlar. İnanç konusunda inancımız nasıl olmalı? İbadetlerimiz nasıl olmalı? Ahlakımız nasıl olmalı? Helal haram nasıldır? Ne helal ne haramdır? Bunlar ilmihal kitaplarında ve diğer kitaplarda da mevcut. Yeter ki insanlar Allah'a kulluk yapmak istesin. Allah'a kulluk yapmanın yolu Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmak. Bunun için de öğrenmek gerekiyor. İnsan inancını, ibadetini, ahlakı, helal ve haramı bilirse ona uygun yaşaması da kolay olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın hükümlerini en doğru şekilde yaşamış ve ümmetine de güzel örnek olmuş ve sahabesine de öğretmiştir. Oradan da günümüze kadar bu bilgiler bize kadar gelmiş. Namazın nasıl kılınacağı, zekatın nasıl verileceği, insanlarla nasıl iletişim kurulacağı gibi pek çok konu sünnetle açıklığa kavuşmuştur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: size iki şey bırakıyorum, bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla doğru yoldan sapmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Resulünün sünnetidir. İmam Malik hadis kitabında bu hadis mevcut. Demek ki demin de bu hadisi okumuştuk. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. İşte bu Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetimdir buyuruyor. Tabii ki bu hadis Kur'an ve sünnetin birlikte ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sünnet olmadan Kur'an'ın birçok hükmü eksik anlaşılır. Kur'an olmadan da sünnetin kaynağı ve amacı tam kavranmaz. Yani çünkü sünnet olmadan Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini tam manasıyla anlayamaz insan. Bazı şeyler anlar ama tam manasıyla anlayamaz. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberler göndermiş ki onlara kitap göndermiş ve o kitabın nasıl uygulanacağı öğretilmiştir, Cebrail vasıtasıyla öğretilmiştir. Ve işte namaz nasıl kılınır, oruç nedir, diğer ibadetlerde Peygamber Efendimiz'in öğretilmiştir. Peygamber Efendimiz de o öğretiye uygun öğretide bulunmuştur, yerine getirmiştir ve ashab-ı kiramdan Peygamber Efendimiz'den görmüştür ve uygulamıştır. Kur'an ve sünnetinden uzaklaşmanın sonuçlarına baktığımız zaman gerçekten şunu görüyoruz. Tarih boyunca Müslüman toplumların zayıflanması en önemli sebeplerinden biri Kur'an ve sünnetten uzaklaşmaları olmuştur. Bu uzaklaşma sadece ibadetlerin ihmal edilmesi değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin yozlaşması, adaletin kaybolması ve bireysel çıkarların öne geçmesi şeklinde kendini göstermektedir. Evet, Kur'an ve sünnetten uzak bir hayat insanı nefsin ve şeytanın etkisine açık hale getirir. Bu da bireysel huzursuzluk, toplumsal çatışma ve manevi boşluk doğurur. Oysa Kur'an ve sünnet insana hem dünya hem de ahiret saadetini kazandıracak bir denge sunar. Gerçekten öyle. Yani Kur'an ve sünnet insana dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösteren bir dengeyi ortaya koymaktadır. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahireti için ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için çalışandır. Dolayısıyla bir denge olması gerekiyor. Çünkü bu denge de Kur'an-ı Kerim'in ana ilkelerinden hareketle Peygamber Efendimiz bu anlayışı, bu yaşayışı ortaya koymuş. Yani Cenab-ı Hakk'ın vahisine uygun, vahine uygun bir yaşantı oluşmuş. Onun için bugün size dinimizi tamamladım, dininizi tamamladım, din olarak size İslam'ı seçtim. Bundan razı oldum buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü Allah'ın dininde tek din İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ahirette de hüsrana uğrayacaktır buyuruyor Ali İmran Suresi'nde. Dolayısıyla inne dine indallahi İslam. Allah'ın da tek din İslam. Bazıları gelmiş şöyle söylüyor. Ya işte Yahudilik de bir din, Hristiyanlık da bir din, İslam da bir din. İnsanlar istediği dini seçebilir o zaman. Hiç alakası yok. Son din İslam. Son kitap Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Son din İslam olduğuna göre herkes İslam dinine uymak durumundadır. Yahudisi de Hristiyanı da Müslüman olmak durumundadır. Son dine inanmayan insan Müslüman olamaz. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olamaz. Çünkü indirdiğim nura, Kur'an'a inanın, ona tabi olun. Gerçekten bu Kur'an insanı en doğru yola iletir diyor. Demiyor ki fark etmez işte o işte Tevrat'a da uyun, İncil'e de uyun demiyor. Tam tersi, Kur'an'a uyun diyor. Çünkü Tevrat ve İncil değiştirilmiş. Değiştirildiği için işte Tevrat değiştirildiği için İncil gelmiş. İncil indirilmiş. Ondan sonra işte Hazreti İsa'ya indirilmiş. Ondan sonra da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i onun vasıtasıyla indirmiştir. Onun için son din İslam, son kitap Kur'an, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte son peygambere uyanlar son kitap Kur'an-ı Kerim'e uymuş olur. Onun için Kur'an ve sünnet önem arz ediyor. Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat yaşamanın yolu İslami anlayışta ve İslami yaşayışla mümkündür. İslami anlayış Kur'an ve sünnet çerçevesinde ehl-i sünnet alimlerinin ortaya koyduğu hususlardır. İşte bugün görüyoruz işte ilmihaller oluşmuş, kitaplar, tefsirler, fıkıh, işte siyer kitapları var. Bütün İslami hususları öğrenmek, yaşamak bu anlamda kolay. Peygamberin hayatını öğrenmek kolay. İşte günümüzde İslam tarihi kitapları var. Peygamber Efendimizin hayatını yazan kitaplar var. Peygamberlerin hayatlarını yazan kitaplar var. Dolayısıyla ya ben peygamberleri merak ediyorum ama işte Süleyman Aleyhisselam nasıl bir hayat yaşamış? Süleyman Aleyhisselam kim? Peygamberler tarihine baktığınız zaman göreceksiniz oradaki ayetlerle ve bilgilerle işte bütün peygamberleri işte Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamber olduğu, 25'i kesin, 3'ü işte peygamber de olabilir, veliler de olabilir diye bir şey olmuş. Ama genel olarak 25 tane peygamberin hayatı ne yapılmıştır? Peygamberler tarihi kitaplarında 28 peygamber de yazılmıştır. O açıdan ben peygamber hayatını öğrenmek istiyorum ama öğrenemiyorum çünkü bilgi yok diyemeyiz. Var. İşte peygamber efendimizin hayatını öğrenmek istiyorum. Hazreti Peygamber'in hayatıyla alakalı yüzlerce kitap var. Peygamberler tarihiyle alakalı da, peygamberler hakkında da yüzlerce kitap var. Yeter ki insanlar bilgi edinmek istesin. Bilgi var. İlgi olursa bilgiye ulaşmak mümkün olur. Çünkü bilgi ilgiye götürür. İlgi de insanın ne yapması gerekiyorsa onu yapmasına vesile olur. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşamakla alakalı birinci bölümde değindik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an ve sünnet merkezli hayatın özelliklerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kur'an ve sünnet merkezli bir hayatın bazı temel özellikleri şunlardır. 1. Tevhid bilinci. Her şeyin merkezinde Allah vardır. İnsan hayatını onun rızasına göre şekillendirir. Tevhid Allah'tan başka ilah olmadığını ortaya koyar. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Tek ilah o. Yaratan, yaşatan, nimetler veren, hükümler koyan, insanların kendisine kulluk için yaratıldığını bildiren, Kur'an-ı Kerim'le peygamber göndererek, kitap göndererek insanların kulluk için yaratıldığını ve bu kulluk görevlerini en güzel şekilde yerine getirilmesi gerektiğini Rabbimiz bildiriyor. Çünkü tek ilah Allah. Allah'tan başka ilah yok. Kim Allah'tan başka ilah var derse şirke girmiş olur ve küfre girmiş olur. Dinden çıkar. Eğer bir dinde olduğunu söylüyorsa o dinden çıkar. Dolayısıyla tevhid bilinci olması önem arz ediyor. Allah'tan başka ilah tanınmayacak. Tek ilah odur. Yaratan, yaşatan, hükümler koyan, insanın ferdi hayatı nasıl olacak, ailevi hayatı nasıl olacak, sosyal hayatı nasıl olacak? İşte Rabbimiz kitap göndererek, peygamber vasıtasıyla kitap göndererek son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son kitap Kur'an-ı Kerim malumunuz. Dolayısıyla bunlara uygun hareket edildiğinde tek ilah olan Yüce Rabbimize uymuş olur. 2. İbadet şuuru. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler sadece birer ritüel değil, Allah ile bağ kurmanın vesilesidir. Yani bazıları sanıyor ki işte namaz kılıyoruz. Ne anlamı var? Ya bunlar işte Allah'ın emirleri. Bakalım insanlar işte Allah'a kulluk için, ibadet için yaratmıştır. İbadet yapacaklar mı? Namazını kılacaklar mı? Orucunu tutacaklar mı? Zekat verecekler mi? İşte imkanı olan hacca gidecek mi? Gibi işte helal haramlar var. Doğru olanla doğru olmayan var. Hakla batıl var. İnsan hak yolda mı gidecek, batıl yolda mı gidecek? İşte Rabbimiz insanı imtihan ediyor. اَلَّذِي عَلَكَ الْمَفْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوا وَكُمْ اَنْ يَكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا buyuruyor Rabbimiz. Lük suresinin 2. ayetinde. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için buyuruyor. Dolayısıyla hayat bir imtihan. İşte Rabbimiz insanları kendine kulluk için yaratmıştır. Bu kulluk görevlerini kim yapıp kim yapmıyor, bunun da sınanması için imtihana tabi tutulmaktadır. Yani insanlar Allah'a iman ediyor mu? İşte peygamberlerine inanıyor mu? Meleklere inanıyor mu? Ahiret gününe inanıyor mu? Öldükten sonra dirilmeye inanıyor mu? İnanmıyor mu? Bunların hepsinin imtihanla ortaya çıkıyor. 3. Güzel ahlak. Doğruluk, sabır, merhamet, tevazu gibi erdemler hayatın ayrılmaz parçasıdır. Peygamber Efendimizin ahlakı da bu konuda en büyük örnektir. Çünkü Peygamber Efendimiz güzel ahlak sahibiydi. Cenab-ı Hak da ey Muhammed sen en güzel ahlak sahibisin, en güzel yaşayış üzeresin buyuruyor. Kalem suresinin 4. ayetinde. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin ahlakı en büyük insanlar için bir örnektir. Adalet ve kul hakları hassasiyeti de önemlidir. Çünkü Kur'an adaleti emreder. Sünnet ise bu adaletin nasıl uygulanacağını ortaya koyar. 5. Dengeli yaşam. İslam dünya ve ahiret arasında denge kurmayı öğütler. Ne dünyayı tamamen terk etmek ne de ahireti unutmak doğru değildir. Dünya ve ahiret saadeti için dünyadaki imkanlardan nasıl yararlanacağımız Bunlar ortaya koyulmuş. Helal nedir, haram nedir, sevap nedir, günah nedir, bunlar bellidir. Kitaplarda daha detaylı şekilde yazar. Konuyla alakalı kitaplar, mümkün dediğimiz gibi bir ilmihal kitabı bile alınsa, işte bunları öğrenmek mümkün olur. Daha derin bilgi edinmek isteyenler de konularla alakalı piyasada çok sayıda kitap var. İşte Kur'an-ı Kerim meali olduğu gibi tefsiri de var. Hadis kitapları olduğu gibi hadislerin açıklamalı olanları da var. O açıdan ben iyi bir Müslüman olmak istiyorum ama iyi bir Müslüman nasıl olur bilmiyorum deme noktasında değiliz. Yani iyi bir Müslüman olmanın yolları işte dediğimiz gibi kitaplarda mevcut. İnanç boyutu var, ibadet boyutu var, ahlak boyutu var. Yani Peygamber Efendimiz bütün yönleriniyle ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz bir hayat yaşamıştır. Her konuda örneğimiz Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatı, ahlakı, şahsiyeti ortada. Bu kitaplar okunduğunda Peygamber Efendimiz nasıl yaşamışsa biz de öyle yaşamaya gayret ettiğimizde Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul oluruz inşallah. Günümüzde Kur'an ve sünneti yaşamak. Efendim işte Kur'an ve sünnete uygun eskiden yaşanmış ama şimdi günümüzde yaşanmaz demek küfre girmek olur. Cenab-ı Hak Kur'an'ı biz indirdik ve Kur'an'ı biz koruyoruz buyuruyor. Kıyamete kadar Kur'an ve sünnet anlayışı devam edecektir. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, tefsirler, hadisler devam edecektir. Dolayısıyla kim Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşarsa doğru bir hayat yaşamış olacaktır. Onun için günümüzde de Kur'an ve sünnete uygun yaşamak mümkündür. Modern çağda teknolojinin ve dünyevi meşguliyetlerin artması insanı manevi değerlerden uzaklaştırma riski taşımaktadır. Sosyal medya, tüketim kültürü ve bireysel has odaklı yaşam tarzları Kur'an ve sünnet merkezli hayatın önünde engeller teşkil edebilir. Yani bir takım işte televizyon, bilgisayar, sosyal medya gibi ve olumsuz şahıslara uymak insanı doğru yoldan uzaklaştırabilir. O açıdan doğru olmak istiyorsak doğru insanlarla beraber olmak lazım. İndirdiğimiz nura, Kur'an'a inanın, ona tabi olun. Gerçekten Kur'an insanı en doğru yol iletir. Kur'an'a uygun yaşayanları arkadaş edinmek lazım. İslam'a uygun yaşayanları eğer arkadaş edinirsek, dost edinirsek, o ortamlarda bulunursak, işte inancımızı, ibadetimizi, ahlakımızı doğru öğrenirsek, işte o zaman Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olmak zor olmaz. O açıdan bunların iyi bilinmesi lazım. Tabii ki demin de söylediğimiz gibi Kur'an'a uygun yaşamak çok önemli. Kur'an'a uygun yaşamak için demin de 5 madde saymıştık. Tevhid bilinci, ibadet şuuru, güzel ahlak, adalet ve kul haklarına hassasiyet, dengeli yaşam. İşte bunlar insanın İslam'a uygun yaşamasına vesile olacaktır. Günümüzde Kur'an ve sünneti yaşamak dediğimiz gibi modern çağda bir takım sıkıntılar olması hasebiyle insanları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışanlar olacaktır. Tarih boyu da olmuştur. Hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Hak yolunda olanlar kendi lehine, batıl yolda olanlar da kendi aleyhinde hareket etmiş olacaktır. Ancak bu durum aynı zamanda bir fırsat da sunar. Yani bir takım günümüzde işte olumsuz örnekler olduğu gibi olumlu örnekler de var. İnsanı hak yoldan uzaklaştıracak hususlar olduğu gibi hak yola yaklaştıracak hususlar da var. Efendim işte İslam yaşayan insanlar var. Bilgi ortada. Kur'an-ı Kerim tefsirleri ortada. Mealler ortada. hadisler ortada, sahih hadisler. İnanç, ibadet, güzel ahlak ortada. İşte emredilenler de bunlar zaten. Yani Allah'ın dini, inanç, ibadet, güzel ahlak, helal haram duyarlılığı içerisinde olmak. Hayat boyu İslam'a uygun olanı yerine getirmek, bu İslam inancına uygun, İslam prensiplerine uygun yaşamakla mümkün olur. Kur'an ve sünnetin rehberliği bu karmaşık dünyada insan için bir pusula görevi görür. Müslüman bu pusulayı doğru kullanarak hayatını istikamet üzere sürdürebilir. Günümüzde Kur'an ve sünnetle yaşamak, bilinçli olmak, sorgulamak, yani doğruyu öğrenmek ve öğrendiklerini de hayata geçirmek de mümkündür. Bu da ilimle olur. Tefekkürle ve samimi bir niyetle gerçekleşir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat insanı hem dünyada huzura hem de ahirette kurtuluşa ve mutluluğa götüren en sağlam yoldur. Bu yol sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Müslüman hayatının her alanında Kur'an'ı rehber, sünneti ise uygulama modeli olarak benimsemelidir. Unutulmamalıdır ki gerçek başarı Allah'ın rızasını kazanmak ve onun gösterdiği doğru yoldan gitmektir. İşte Cenab-ı Hak bizi yaratmış ve neden, niçin yarattığını da beyan etmiş ve o beyana uygun yaşanılması istenmiştir. Sohbetimizin başında da beyan ettiğimiz gibi insan bir hayat içerisinde, dünyevi yaşam içerisinde bile rehberlere ihtiyaç duyar. Dünyevi yaşam için bile. Dolayısıyla rehbere muhtaç olması işlerin daha doğru bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağladığı içindir. Onun için Peygamber Efendimiz, ben size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız, dünya ve ahirette perişan olmazsınız, buyuruyor. Yani insan Kur'an ve sünnet çerçevesinde hareket ettiğinde İslam'a uygun bir yaşantı söz konusu olacaktır. İslam'a uygun yaşantı olduğunda da insanlar ferdi hayatı düzgün olacaktır. İnancının nasıl olması gerektiğini, itikat hükümlerini, akaid dersleri alır, akaid öğrenir. İbadetlerin nasıl yapılacağını öğrenebilmek için işte ibadetle alakalı hükümleri öğrenir. Ahlakla alakalı hususları öğrenir. İşte güzel ahlaklar nelerden ibarettir? Kötü huylar nelerden ibarettir? Bu güzel huylara nasıl kazanılır? Kötü huylardan nasıl uzaklaşılır? Bunların hepsi ilmihallerde, kitaplarda da mevcut. Yeter ki insanlar kulluk bilinci içerisinde yaşamaya çalışsın. Kulluk bilincinin ana kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnet İslam dininin ana iki kaynağıdır. İşte mezhepler de bu iki kaynaktan yola çıkarak işte nasıl iyi bir Allah'a kul olunur, onu Kur'an ve sünnet çerçevesinde ortaya koymaya çalışmışlardır. Bizler de bu ortaya konulan hususları öğretildiği gibi, kitaplarda geçtiği gibi İslam inancına uygun yaşadığımızda, ferdi hayatımıza, ailevi hayatımıza, sosyal

olanların sayıları çoğaldıkça ve iletişimleri diğer insanlarla arttıkça diğer insanlar da bundan olumlu şekilde etkilenecektir. Onun için davet ve tebliğ kaçınılmazdır. Onun için Rabbimiz Asr suresinde de açıkça beyan etmektedir. Asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Gerileri zararda, ziyanda olmaması için diğerleri iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiyeyle mümkündür. İman edecek Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman edecek ve öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanacak. İbadetlerini yerine getirecek. Namazını kılacak. Ramazan ayında orucunu tutacak. Bir ay. İşte imkanı olan zekatını verecek. Zekat verme noktasına gelenler zekatını verecek. Malının 1/40'ını. Ve işte güzel ahlak sahibi olacak. Helal haram duyarlılığı içerisinde olacak. Helal neyse onu yerine getirecek. Haram neyse ondan sakınacak. Çünkü Rabbimiz açıkça bildiriyor. İşte kim iman eder, salih amel işlerse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur buyuruyor. Evet. Dolayısıyla kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur buyurulmaktadır. Onun için bizler de Kur'an ve sünnete uyarsak gerçekten doğru olanı yapmış oluruz. Bu açıdan Nahl suresinin 97. ayetinde de buyuruyor Rabbimiz, kim iman ve salih amel sahibi olursa onlara güzel bir hayat yaşatırız. Yani işte Kur'an'a, sünnete uygun bir hayat yaşayan dünya ve ahirette güzel bir hayat yaşar. Evet. Onun için işte demin de Asr suresinde de beyan edildiği gibi bütün insanlar hüsranda, ancak iman eden, salih amel işleyen, güzel davranış sergileyen, imana uygun yaşayanlar, sonra da hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Yani davet ve tebliğ. Bir insan sadece ben işte inanç üzere olayım, İslam inancı üzere olayım, ibadetlerimi yerine getireyim, güzel ahlak sahibi olayım, helal harama dikkat edeyim, helal olanı yapayım, haram olanından sakınayım, tamam yeter. Bu kişinin yerine getirmesi açısından tamam. İslam uygun yaşamaz. Yani bireysel olarak. Bir de işin ailevi boyutu var. Sosyal boyutu var. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler buyuruluyor. Dolayısıyla sadece iman, salih amel kişinin kendini yerine getirmesi yetmiyor. Hakkı ve sabrı tavsiye etmesi, davet ve tebliğ yapması da gerekiyor. Yoksa iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Diğerleri zararda olur. Yani İslami anlayışta, yaşayışta olduğu gibi, kendisinin olmaya gayret ettiği gibi diğer insanları da kurtuluşu için uğraşmalı. Yani kendi kurtuluşu için, dünya ve ahiret saadeti için nasıl ki İslami anlayış ve yaşayış üzere olması gerekiyorsa, diğer insanların da olması için davet ve tebliğ görevini yerine getirmesi lazım. İşte sizi Allah'a çağırandan ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır diyor Rabbimiz Fussilat suresinin 33. ayetinde. İnsanları Allah'a çağıracağız. Allah'ın dinine çağıracağız. İslami anlayışa çağıracağız. İslami yaşayışa çağıracağız ki İslam'a uygun yaşandığında kişi hem kendi kurtulur, kurtuluşa erer, hem de diğer insanların kurtuluşuna vesile olmuş olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Sizin bir insanı dalaletten hakka gelmesine vesile olan, hidayete gelmesine vesile olan, onun için dünya ve içindekiler tüm onun olmasından daha hayırlıdır buyuruyor. Demek ki insanları Allah'a çağırmak, Allah'ın dinine çağırmak, İslami anlayışa, yaşayışa çağırmak,

0: İslami inancı varsa İslam'a uygun yaşamasına katkı sağlamak. Mesela bazı insanlarla rastlıyoruz, görüyoruz. Allah'a inanıyor mu? İnanıyor musun? İnanıyorum. Peki inanç hususlarına dikkat ediyor musun? Bilmiyor. Efendim ibadetlerini yerine getiriyor musun? Bir kısmı bilmiyor, bir kısmı da bilse de yerine getirmiyor. İşte bunları uyarmak durumundayız. Günümüzde insanlar artık genel olarak herkes kendi derdine düşmüş. Herkes bir yaşam koşturmacası içerisinde. Oyum olsun, buyum olsun, şuyum olsun, buyum olsun. Ya zaten Allah insana akıl vermiş. O akılla kendi maişiyetini, kendi ihtiyaçlarını giderebilir zaten. Gidermek için gayret eder ve ediyor da zaten. Ama insan sadece maddi boyutu değil, sınırlı değil ki, manevi boyutu da var. İnsanın bedeni olduğu gibi ruhu da var. İnsanın maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da var. İşte onun için inanç, ibadet, ahlak. Ona uygun yaşamak. İnsanın maneviyatına en güzel şekilde uygun bir yaşam olmalı. O da İslami yaşamdır. İslam'a uygun bir yaşamdır. Evet, sonuç olarak konumuz itibariyle işte beyan edildiği gibi Kur'an ve sünnete uygun yaşamak önem arz ediyor. Kur'an ve sünnete uygun yaşamak çok önemli. Onun için konumuz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşamakla alakalı idi. Bizler Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşarsak dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olur. İnşallah bizler de Kur'an'a, sünnete, İslam'a uygun bir şekilde yaşadığımızda işte o zaman kendimizin de ailemizin de diğer insanların da mutlu ve huzurlu olmaları için gereken yapıldığında o zaman o insanlar iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmiş, yerine getirmiş olur. Bu şekilde insanlar kurtuluşa erenlerden olur. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
7: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
0: Reklam. Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Yazın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur kalıp.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
13: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu alel meb'uthi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Asr-ı saadette ve günümüzdeki çocuklar ve çocuklarla ilgili hatıralar, oradan günümüze yansımalar, bugün üzerimize düşenler, bununla ilgili duygular ve düşünceleri paylaşıyorduk. Bugün inşallah bu seriyi noktalamayı düşünüyoruz. Mevla daha nice hayırlı vesilelerle bir araya gelmeyi nasip eylesin. Bugün ilk önce çocukların korunmasıyla ilgili İnşallah gönle gelenleri sizlerle paylaşacağız. Sonra bu seriye devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimizde kısaca Allah Resulü'nün çocuklarla ilgili hatıraları ve onların aksedişleri olacak. Konusu da dediğim gibi şu anda çocukların korumasıyla ilgili olarak başlayacak. Yuvaların çocuklarla şenlenmesi ve varlıkların korunması ile ilgili birkaç kelimeyi daha önce de paylaşmıştık. Allah Resulü'nün şu hadisi şerifi ile ayeti kerime orada söylenenleri kısaca bizlere yeniden hatırlatacaktır. Bunu noktalıyor, buradan başlıyoruz. Ne diyor Allah Resulü? تَزَوَّجُ الْوَدُودَ الْوَلُودُ فَاِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْاُمَمْ Sevgi dolu olan ve doğurgan kadınlarla evleniniz. Ben diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övüneceğim. Bu hadis-i şerifi zaten biliyorsunuz. Ama yeniden hatırlatıyoruz çünkü binamızı bunun üzerine yapacağız. Şimdi şu ayet-i kerimeye kulak veriyorsunuz. وَلَا تَقْتُرُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَب۪يرًا Geçim endişesiyle yokluk korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayınız. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir hata, büyük bir suçtur. Çocuklarımızın varlıklarının korunmasının lüzumu gibi fiziki ve manevi açıdan tehlikelere karşı korunmasının lüzumu da her insanın, her anne ve babanın kabul ettiği bir gerçektir. Bu tehlikelerin neler olduğu konusunda fikir farklılıkları olsa da korunmalarında ittifak vardır. İslam'ın çizdiği çizgiler açık ve bellidir. İnsafla bakan ve üzerinde düşünenlere çok şeyler söyleyecektir. Önceki sohbetlerimizde bunun birçok misalini zaten paylaşmıştık. Bu noktada inşallah farklı olanları yad edeceğiz. Şimdi sağlık ile vakar duygusunu yan yana getirip bir başlık altında toplarsak eğer, Allah Resulü'nden nakledeceğimiz bir hadiste her ikisinin arada zikredildiği için olduğu anlaşılacaktır. Hadis Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh'tan nakledilerek anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in ailesinin yanına gelmek için 3 gün beklemiş, üzüntülerinin yatışmasını istemiştir. Yani Cafer radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra. Biliyorsunuz Cafer radıyallahu anh Tebuk istikametine gönderilen bir ordunun başındaki komutanlardan ikincisiydi. Allah Resulü ilk defa bir orduyu gönderirken birkaç komutan birden tayin ediyordu. Başta kim vardı? Zeyd ibn-i Harise vardı. Eğer ona bir şey olacak olursa, yani şehit olursa, yerine Cafer geçsin. Cafer'in başına bir şey gelirse yerine Abdullah İbni Revaha geçsin diyerek 3 komutanı peş peşe tayin ederek göndermişti. Biliyorsunuz bunların 3'ü de Mu'te Savaşı'nda şehit oldu. Önce Zeyd İbni Harise, sonra onun yerine giden Cafer ve Cafer-i Tayyar adı oradan gelir. Onların arkasından Abdullah İbni Revaha da şehit olmuş. Ordu yine de komutanların şehadetine rağmen mücadeleyi bırakmamış. Bayrağı devralan Halid İbni Velid radıyallahu anh orduyu Bizans'ı çökerterek ve yıldırarak orduyu gerisin geri zayiate uğratmadan getirmeyi başarmıştı. Tabi Cafer'in şehadet haberi gelince ailesine hüzün çöktü. Peygamber Efendimiz duyguların yatışması için 3 gün beklediğini dolayısıyla bu hadis-i şerif bize haber veriyor. Sonra şöyle devam ediyor. Sonra yanlarına gelmiş, kardeşim için bugünden sonra ağlamayın buyurmuş. Daha sonra da kardeşimin çocuklarını yanıma çağırın buyurarak onları görmek istemişti. Cafer'in oğlu Abdullah der ki, Resulullah'ın yanına getirildik. Sanki civcivler gibiydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana berber çağırın buyurdu. Berber gelince ona saçlarımızın tıraş edilmesini emretti. O da tıraş etti. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'i ne kadar sevdiğini bildiğinizi zannediyorum. Daha önce de bunun izlerini taşıyan hatıraları paylaşmıştık. Cafer radıyallahu anh hat davanın açı tatlı birçok anlarını yaşayan, inandığı dava uğruna hicret eden, hicreti sırasında kendisiyle birlikte Habeşistan'a hicret edenlere kol kanat geren, bu diyarda İslam'ın gerçek manada güzel bir temsilcisi olan, Hayber'in fethi sırasında birinci hicret yurdundan ikinci hicret yurduna gelen ve nice güzellikler sergiledikten sonra canını da hak din, gerçek din, her şeyin kemal bulduğu son din yolunda rızasına talip olduğu Rabbi uğrunda veren bir insandır. O daha Mute'de cihat meydanındayken ve şehit düşen bedeni henüz sıcaklığını korurken onun şehadet haberini çevresindekilere haber veren Allah Resulü'dür. Allah Resulü'nün sireti hızla göz önünden geçirildiğinde onun ne acılar tattığını, ne sıkıntılar, eziyetler yaşadığını, ne fedakarlıklar sergilediğini, bütün bunların arasında ümmetin irşad için ne büyük bir çaba gösterdiğini, yaklaşık 23 yıl süren bir nübüvvet devrine akıl ve hayal çerçevelerini zorlayan bir derecede insanlığı hakka yöneltişi, batıl ve kirden temizleyişi, arındırışını sığdırdığını görürüz. O bizim bu hayat yolundaki çıkış ve inişlerde, sarp yamaçlarda ve dönemeçlerde, acılarda ve tatlarda da üsve-i hasenemizdir. Cafer radıyallahu anh'ın şehit olup yavrularının yetim kalışına ne kadar üzüldüğünü hissedebiliyoruz. Ancak o zaferlerin fedakarlıklarla, şehitlerle elde edildiğini de biliyordu. Onun için kendi canıyla ve nice sevdiği aziz insanla hak davaya gönül vermiş yiğitle cihat meydanlarına çıktı ve iman nurunu söndürmeye çalışanlara karşı bu nuru, bu davayı savundu. Nice sevdiği insanı toprağa verdi. Acısını sinesine sardı. Yetimlerini sahiplendi. İslam'ın zafer doğru günlerine doğru gidişi hazırladı. Hamza'nın Cafer radıyallahu anh'ın evinde yaşananlar bunlardan biriydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cafer için 3 gün yas tutulmasına taziye izin vermiş, gözyaşı dökmüş ve dökülmesini hoş karşılamış, 3 gün sonra vararak onlara hayatın devam edişini, akışını hatırlatmış, artık ağlanmamasını, gönül yaralarının sarılmasını istemiş ve yanına çağırttığı yetimlerine sahip çıkmıştır. Yanına gelen yavruların saçlarının uzunluğu ve dağınıklığı dikkatini çekince de berber çağırtmış, ondan çocukların saçlarını tıraş etmesini istemiş ve tıraş ettirmiştir. Bu aynı zamanda Allah Resulü'nün çocukların sıhhatine ve dış görünüşlerine de dikkat ettiğini gösteren örnek bir davranıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarının düzgün kısaltılmasına, çocuğun şahsiyetine, vakarına zarar verecek şekilde tıraş edilmesine razı olmamıştır. Bunu daha açık ifade eden bir hadis-i şerifte Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaze'i yasakladı. Kaze, çocuğun başını tıraş edip saçlarından bir kısmını bırakmanın adıdır. Bununla ilgili hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin libas bölümünde, Sahih-i Müslim'in de libas bölümünde yer alır. Aynı şekilde hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'un da tercül bölümünde kaydedilmiştir. Allah Resulü'nün bu yasağı çocuğun şahsiyeti, vakarı ile ilgili bir yasaktır. Dolayısıyla çocuğun saçlarının tarla gibi inişli çıkışlı olması, yer yer açık görülmesi, düzenli olmayışı, tıraş ederken nasıl olsa çocuktur diyerek tıraşına yeterli ilginin gösterilmeyişi, İslami ahlakın doğru bulmadığı, ahlak olgunluğundan saymadığı bir davranıştır. Çocuklar çocukluk çağlarından itibaren vakarlarını korumaya alıştırılmalıdır. Ayrıca başka zihniyetleri, inançları ifade eden kıyafetler, saç şekilleri, dış görünüş de İslam'ın hoş görmediği kıyafetler ve şekillerdir. Allah Resulü'nün kendisinin gayrimüslimlere benzemekten sakındığını ve ümmetinden de benzenilmemesini istediğini gösteren birçok hadis kaynaklarımızda yer alır. Bunlara açık ve net birkaç örnek vermek gerekirse, şu hadis-i şerifleri zikretmek yerinde olacaktır zannediyoruz. Men şebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim kendisini bir kavme benzetirse o kişi onlardandır. Hadisi Ebu Davud, Abdullah İbni Ömer'den nakleder. Belki bundan daha açığı, gönül burucu olanı haber üslubuyla söylediği ve bizlere ikaz ettiği şu hadis-i şeriftir. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَعًا بِذِرَعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ. Gün gelecek, sizden öncekilerin yolunu karış karış adım adım takip edeceksiniz. Öyle ki keler deliğine girmeye kalkışsalar siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız. Allah Resulü'nden bu sözleri duyan sahabeler diyorlar ki, ya Resulallah, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı diye sorduk. Allah Resulü, ya kim olacaklardı buyurdu. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh olan, yani hem sahih-i Buhari'de hem Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Hadis sahih-i burada İ'tisam ve Enbiya'da, sahih-i Müslim'de ilim bölümünde yer alır. Burada keler diye tercüme etmek zorunda kaldığımız hayvan dış görünüşü itibarıyla kelere, yani kertenkeleye benzeyen ancak ondan kat kat büyük olan ve Arapçada dab diye anılan bir hayvandır. Hadis-i şerifte de geçtiği gibi hatta lev daharu cuhra dabbin, keler deliğine veya dab deliğine girseler, onun yuvasına girmeye kalkışsalar, burnunu soksalar siz de peşinden girmeye o derece kötü taklit edeceksiniz. Bu hayvanın yerden yüksekliği kedi kadar vardır, belki daha da yüksekçe ve belki yetişkinleri daha da fazladır. Boyu ise 1 metre civarında olsa gerektir. Şimdi bunu böyle söylüyorum çünkü hayvanın kendisini ben gördüm. Ancak tarifinde ve isminin karşılığını bularak tercüme etmekte zorluk çekiyoruz. Hayvan meyilli kumluk veya toprak zeminlerin yamaçlarında kendisine yuva kazan ve yuvalarda yaşayan bir hayvan. Benim gördüğümün irisi veya orta boylusu olup olmadığını da bilmiyorum. Ülkemizde var olup olmadığını, varsa aynı ayrı bir adının, kendine hususu bir adının bulunup bulunmadığını da bilmiyorum. Var olduğuna dair bir bilgi de duymadık. Yalnız doğuda böyle bir hayvanın varlığına dair ekranlarda bir şey görmüştüm. Acaba aynısı mı? Biraz farklı görünüyordu gözüme. Aynısı mı? Bunu da bilemiyorum. Ancak sıcak ülke hayvanıdır. Gördüğümüz kadarıyla tarif edebildiğimiz bir hayvandır. Keler diye tercümede kolaylık hissettiğimiz için böyle tercüme ediyoruz. Ancak kelerin ona göre çok küçük olduğunun da bilinmesini istiyoruz. Hayvan uysal bir hayvan. Yani sanki küçük bir timsah gibi ama timsah gibi saldırgan bir hayvan değil. Çocuklar onu iple bağlayabiliyorlar, ellerinde gezdirebiliyorlar. Ancak hadiste anlatılan, biliyorsunuz,

açıktır. Biz de keler deliğine girmeye kalksalar ifadesi bu manayı ifade ettiği için hayvanın ayrıca gerçekten adı nedir? Türkiye'de var mı? Türkçe'de böyle bir kelime bulunuyor mu? Biz bilmiyoruz şahsen. Bunları araştırmaya ihtiyacı duymadık. Ama böyle bir ilmi gerçeğe de dikkat çekmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Yeniden tarifteki şuursuzca, körü körüne, çılgıncasına takip edişin, taklit edişin vurgusuna dikkat çekiyoruz ve bunun günümüzde ne yazık ki varlığını da biliyoruz. Yahudi ve Hristiyanların peşine düşme, onları körü körüne takip etme, iradeyi ve İslam şahsiyetini kaybedip onlara benzemeye çalışma anlayışının ne derece hatalı bir anlayış, bu zihniyetin ne derece yanlış bir zihniyet olduğu konusunda Allah Resulü'nün bu hadis-i şerif bizi çok ciddi bir ikazıdır. Doğruyu idrake, şuurlu davranışa teşviktir. Hak yolun yolcusu, İslam şuurunun azimli taşıyıcıları olan kardeşlerimizde, çocuklarının kıyafetlerinde, saç tıraşlarında, söz ve davranışlarında bu inceliğe, bu edebe dikkat etmek, bu konuda titizlik göstermek, kör bir özenme ve taklit anlayışından uzak durmak mecburiyetindedirler. Bu şuura bir örnek olarak Haccac İbni Hasan kız kardeşi Mughira'dan kendisiyle ilgili olarak duyduğu şu hadiseyi bizlere naklediyor. Mughira anlatıyor. Enes İbni Malik'in yanına girdik. Sen o günlerde çocuktun. Sağlı sollu sarkan iki perçemin vardı. Senin başını okşadı ve sana bereket için dua etti. Bu perçemleri kesin dedi. Bunlar Yahudilerin bıraktıkları perçemdir. Bunu iyi dikkat ediniz. Ancak biz burada perçem kelimesinin de zülüf olarak anlaşılmasının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Yani Türkçedeki perçem zülüfün ifadesidir. Çünkü perçem daha ziyade alın üzerinden sarkan saçların adıdır. Zülüf ise kulak yanlarında aşağı sarkan ve perçeme göre daha uzun olan saçlardır. Küçük Haccac'ın sarkan saçlarında böyle olduğunu, yani kulak yanlarından sarktığını anlıyoruz. Yahudilerin inançları gereği zülüf sarkıtışları da bu şekildedir. Bilmiyorum dikkat ettiniz, gördünüz mü? Kanada'dan konuşan o insanın da kulaklarının yanından bu şekilde zülüfler sarkıyordu. Bu Yahudilikte titiz olan, tabiri caizse inançlarını bütünüyle yaşayıp şekliyle de yaşamaya çalışanlarda dikkat edilen bir husustur. Kulak yanlarından aşağıya başları tıraşlı olsa bile bu şekilde zülüfler sarkar. Enes'in ikazı da bu yüzden, yani sarkan saçlarının Yahudi zülüflerine benzeyişindendir. Bunu tercüme ederken zülüf diye tercüme etmedik. Çünkü zülüf bizim dilimizde ve edebi anlayışımızda daha çok kızların, kadınların kulak yanlarından sarkan saçları için kullanılır. Alından sarsa da yine yanlardan dökülenler için dile getirilir ve medih ifadelerinden, güzellik vurgulamak için dile getirilenlerdendir. Dolayısıyla erkeklerin sarkan saçları zülüfe benzese de perçem diye tercüme edilmesi herhalde daha uygun olandır. Ancak bunun açıklamaya ihtiyaç duyduğu da açıktır. Çünkü asıl olan Enes'in itiraz ettiği kulak yanlarından saçların sarkışıdır. Ülkemizde İslami düşünceden uzak olanların, genellikle kendilerini solcu olarak isimlendirenlerin kendi zihniyetlerini ifade için yüzlerinin iki yanında kulaklarının önünde 5-10 hatta 15 işte 100 uzunluğuna göre kadar favori uzattıkları, bu şekil ve görüntüde ısrar ettikleri 70'li yılları yaşayanlarca bilinen bir gerçektir. Bu insanların görünüşleri bir başka tarz olsa da Yahudi zülüflerinin görünüşünü andırıyordu. O yıllarda biz favorili bir insan gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken olurdu, bir zihniyet ifade ederdi o. Ama bunun moda haline getirilişinin altında Yahudilerin yaptığı da bir gerçektir. Onlarınki daha çok saç uzatarak kulak önlerinden aşağı sarkıtmak şeklindeydi Yahudilerinki. Dini duygulardan uzaklığı vurgulamaya çalışanlardaki ise saçın sakalla devam ettirilerek uzatılması şeklindeydi. Sakal bırakmıyorlardı ama sakal vari aşağıya doğru favori uzatıyorlardı. Ancak bizler bu tür zihniyetlerin çıkışlarında ve bir cereyan hali ahalini alışlarında Siyonist hesapların ve onların tesirlerinin yine de olduğuna inanıyoruz. İnançları tahrif etmede, insanları asıl mecralarından koparmada,
yeni cereyanlar üretmede ve yerinden koparılmış insanları sona

0: meçhul veya karanlık olan bu cereyanlara sevk etmede onların son derece başarılı ve gayretli olduklarını görüyoruz. Dünyada estirilen nice moda rüzgarlarının da onların tesiriyle estirildiği, bu rüzgarların içine çok şeyler katılarak dünyaya yayıldığı, yayılması için çok usta tanıtma ve özendirme çalışmalarının yapıldığı da bir gerçektir. Bu ve benzeri hadiseler üzerinde daha dikkatli düşünülmesi ve araştırma yapılması gereken hadiselerdir. İnanıyoruz ki bu araştırmalarla İslam nurundan uzak olmaya çalışanların hangi zihniyetlerin gayreti ile ne yönde akıntıya kapılıp sürüklendikleri farklı bir boyutta gözler önüne serilecek, ortaya ibretlik hadiseler çıkacaktır. Alın üzerinden sarkan saçlara perçem dendiğini zikretmiştik. Perçem uzatmak farklı bir zihniyet, inanç ifadesi için kullanılmadığında, vakar zedeleyici bir şekilde olmadığında dinimizce hoş karşılanmıştır. Perçem ile ilgili bir hatırasını sonraki nesillere Enes radıyallahu anh anlatıyor. Benim perçemim vardı. Annem bana onu kesmeyeceğim demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen perçemimi tutar, hafif hafif çekerek uzatır, bazen de beni perçemimden yakalardı. Şimdi çocukların saçlara yönelik heveslerin olduğunu biliyoruz. Kız çocuklarının saça, saçlarını şekillendirmeye düşkünlüğü ise şüphesiz daha fazladır. Aynanın karşısında ciddi sayılacak bir zaman geçirirler. Kızlar bu konuda genellikle annelerinden, ablalarından ve diğer büyüklerinden yardım görürler ve saçlarıyla ilgilenmeleri büyükleri tarafından hoş karşılanır. Erkek çocukların durumu ise biraz farklıdır. Onların da saç hevesi ve saçlarıyla ilgilenme arzusu vardır. Saçlarını taramak, büyükler gibi belli bir şekil vermeye çalışmak, sağa mı yatıracağı yoksa sola mı yatırsa daha iyi olacağı konusunda karar vermek veya arkaya yatırsa daha mı hoş görülür diye düşünmek onların da hayatının bir parçası haline geldiği anlar vardır. Onlar da ayna karşısında saçları ilgilenmekten, ona farklı şekiller vermekten, ona bakmaktan hoşlanırlar. İnat eden saçlarla mücadele eder ve onları hizaya getirmek için çalışırlar. Ancak erkek çocuklar ayna karşısında devamlı saçlarıyla uğraşır görünmekten çekinirler. Bu konuda kendilerine laf atılmasından da fazla hoşlanmazlar. Dolayısıyla bu uğraşıyı kaçamaklar şeklinde yapmayı tercih ederler. Fazla saç uzatmaları da büyükleri tarafından hoş karşılanmadı, kendilerine göre şekillendirmek için saçları tam kıvama geldiği bir sırada berberden söz edildiği için de sıkıntılıdırlar. Büyükler saçların kötü göründüğünü söyleseler de onların bu konudaki kanaati farklıdır. Onlar da zaten iyi görünmeye çalışmaktadır. Ancak nasıl iyi görünüldüğü konusundaki düşünceleri büyüklerinkinden değişiktir. Bu farklı bakış açıları zaman zaman kırılmalara, kavgalara, ağlama ve küsmelere sebep olur, olabilir. Bu tür duygu ve düşünceler çatışmalar belli bir olgunluğa erişinceye kadar şüphesiz devam eder. Doğru olan çocukların heveslerini, sıhhatlerini, şahsiyetlerini göz önünde tutarak hareket etmek, onları kırmadan, incitmeden doğruya yönlendirmeye çalışmak, fazla katı, geçit vermez tavırlı olmamak gerekir. Her büyük insan çocukluk devresini, gençlik yıllarını, o yılların duygularını yaşamıştır. O yıllara giderek, o yılların arzu ve heveslerini gözünde canlandırarak, çocuğun içinde bulunduğu durumu, çevresini iyi değerlendirerek hareket etmelidir. Eğer çocuğun arzuladığı saç şekilleri, başka inançları, zihniyetleri temsil eden bir şekil ise, elbette ki ebeveyn bu konuda kesin tavırlı olmalı, İslam şuuru ve şiarıyla hareket etmelidir. Ancak bunu çocuğa çok iyi bir üslupla ve mümkün mertebe örneklendirerek anlatmalı, onun rızasını, tasdikini almalı, bunu çocuğu şuurlandırma yolunda hatta bir vesile etmelidir. Çocuğunu büyük yerine koyarak içindeki duyguyu bütün samimiyetiyle ona aktarmalıdır. Böyle yaptığında niyetinin çok daha iyi anlaşıldığını ve vermek istediği mesajın yerini bulduğunu görecektir. Ancak gördüğümüz odur ki babalar veya anneler bunu daha çok iğneli veya acılı kelimelerle, huysuzluk sergileyen laf atmalarla yapmaya çalışmakta, bu da aksi tesir göstermektedir. Bu üsluptan kaçınılmalıdır. Bir dizi kozmetik ürün de bir başka dert olmaya başlamış, çocuklar, gençler bunlara özendirilmiş, çirkin ve tiksintirici görünüşler bile güzel kabul edilir hale gelmiştir. Bunu yapan insanlar nasıl çocuk veya gençlerin psikolojisini iyi biliyor, ona göre akıllarını çelmeyi başarıyorlarsa, bizler de onların psikolojisini, iç dünyasını iyi bilmek ve onları doğruya yöneltmek, israfı önlemek, sıhhi açıdan da onları koruyup kollamak ve hataya düşmelerine mani olmak için tedbir almak zorundayız. Çocuğu veya gençleri gerçek manada ikna etmek, hem onları hem de doğru davranışları hem de yarınlarını kazanmamızı sağlayacaktır. İkna etmeden, aynı düşünce ve duyguları paylaşmadan konan yasaklar, sürdürülen dayatmalar sadece basınç yükselmesine, gerginliğe sebep olur, gün gelir kontrolsüz patlamalar ve isyanlar yaşanır. Allah Resulü'nün enesi perçeminden tutarak şakalaştığını, bunu yakınlık duygusuyla yaptığını unutmayınız. Yine Ziyad İbni Hüseyin'in babasının Allah Resulü tarafından sevildiğini ve kendisine dua edilirken elini onun perçeminin üzerine koyduğunu ve saçlarını okşadığını hatırımızdan silmeden düşünüp karar vermeyiniz. Dolayısıyla bütün bunları zikrediniz, hatırlayınız, çocuğa sevginizi belli ediniz, onu doğruya yönlendiriniz. Tekrar ediyorum, zaman zaman büyük yerine koyarak, neden ben böyle davranıyorum, neden senden yavrum şunu istiyorum şeklinde onunla dertleşiniz, ona duygunuzu, düşüncenizi onu büyük yerine koyarak aktarınız. Çocuklar sıhhatlerinin korunduğu gibi başka tehlikelere karşı da korunmalıdırlar. Evet, çocuklar üzerine kol kanat gerilmeli, filizlenip yetişince kadar irade ve bedeni güçlerini elde edince, kendi kendilerine yeter hale gelinceye kadar korunup kollanmalıdırlar. Hem kirden pastan, çirkin şeylerden uzak tutulmaları için böyle yapılmalı, hem de kendilerini savunmada henüz zayıf oldukları için korunup gözetilmelidirler. Onun için Rabbimiz gerektiğinde bu uğurda savaşılmasını emretmiştir. Savaş çok arzulanan bir şey değildir. Ancak gerektiğinde asla tereddüt edilmemeli, zayıflık gösterilmemelidir. Uğrunda savaşılacaklar arasında da kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlı ve zayıf insanlarımız, onları sinesinde barındıran vatanımız vardır. Allah yolunda cihat çerçevesinde bunları korumada yer alır. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Size ne oluyor da Allah yolunda Rabbimiz bize halkı zalim olan bu diyardan çıkart, bizlere katından dost, yardımcı gönder, bize katından yardım et diye dua eden zayıf ve çaresiz insanlar, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Ayet-i Kerime'nin vurgusuna iyi dikkat ediniz. Medine-i Münevvere'ye hicret edilmiş, İslam devleti ve İslam cihat ordusu kısa zamanda oluşmaya başlamıştı. Daha çok gece hareket ettiği için seriye adı verilen küçük birlikler kurulmuş, bu birlikler giderek çoğalmış ve İslam cihat ordusunun temel taşları olmuş, müşriklere ilk hezimet Bedir'de tattırılmıştı. Artık cihadı emreden ayetler birbirini takip ediyordu. Mekke müşriklerinin baskı ve zulmü altında olanların kurtarılması emrediliyor. Uğrunda savaşılması gerekenler olarak zayıf, çaresiz insanlar, kadınlar ve çocuklar zikrediliyordu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh o günlerde henüz çocuktu ve annesi Ümmü Fadıl ile birlikte Mekke'deydi. Durumlarını şöyle anlatıyor: ben ve annem Mekke'de müstadafinden idik. Ben çocuklardan, annem de kadınlardan biri olarak. Çocuklar hem bedenen sıhhatli gelişip büyümeleri hem de manen güzel hareketlerle donanmış olarak yetişmeleri için ayrıca korunmalıdırlar. Fikirlerinin kir ve pastan korunması, gönül berraklığına ermeleri, iş dünyalarının sıhhati en az beden sıhhatleri kadar önemlidir. Eyyub İbni Musa babası ve dedesi kanalıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْطَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir hediye veremez. Evet, hiçbir hediye, hiçbir ev, bağ, bahçe, hoşa giden dünya malı, güzel ahlak, güzel terbiye kadar kıymetli olamaz. Sahibine güzel terbiye kadar değer kazandıramaz. Güzel ahlak ve terbiyeli olmak insanın devamlı bir vasfıdır. Haliyle kazandırdığı değer de devamlıdır. Bugün zengin olursunuz, halk size itibar eder. Yarın muhtaç duruma düşersiniz, kimse dönüp yüzünüze bakmaz. Hele de güzel hasletleriniz yoksa. Ama bakursanız, şahsiyetliyseniz, ilim irfan sahibisiniz, güzel ahlaklıysanız daima insanlar size değer vermek zorundadır. Allah katında da değeriniz vardır. Güzel ahlak ve şahsiyet sadece insanlar katında insana değer kazandırmaz. Allah katında da değer kazandırır ve ebedi saadeti elde etmeye de vesiledir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: İnnel mu'mine leyudriku bihusni hulukihi derecete saimil qaim. Bir mümin ahlakının güzelliğiyle devamlı oruç tutan, namaz kılan bir insan mertebesine kesinlikle ulaşabilir. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'un edep bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir ve isnadı sahihtir. Bu hadis-i şerifin ifade ettiği manayı farklı bir şekilde vurgulayan bir hadis yine Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelir. Ebu Derda radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu naklediyor: مَا مِنْ شَيْءٍ اَثْقَرُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقُ. Mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelen bir başka amel yoktur. Güzel amel mizanda ağırdır. Çünkü o devamlıdır. Her amel belli bir zaman dilimi içinde yapılır, başı vardır, sonu vardır. Onsuz geçen dakikalar vardır. Güzel ahlakın ise her an var olması mümkündür ve varlığının sahibiyle birlikte devamı herkes tarafından bilinir. Sahibiyle beraber varlığını sürdürdüğü için ayrıca kıymetlidir. Var olduğu her anda sahibine ecir kazandırır. Allah güzel, hayırlı şeyler yapanları sever. Vallahu yuhibbul muhsinin. Bu gerçek asla gözden ırak tutulmamalıdır. Şimdi söylediklerimizi birkaç cümle halinde özetleyip netleştiriyoruz. Çocukların hayatı da, sağlıkları da, şahsiyet ve vakarları da korunmalıdır. Çocuklarınızı yersiz ve şuursuz özentilerden uzak tutunuz. Allah Resulü'nün kendisinin gayrimüslimlere benzemekten sakındığını ve ümmetinden de benzerilmesini istemediğini unutmayınız. Bu bir ümmet olarak bizi şahsiyetli kılan bir anlayışa sahip çıkınız. Güzele terbiye, ahlak güzelliği onlara değer kazandırır. Diğer insanlar tarafından sevilip takdir edilmelerine vesile olur. Kendilerine güvenlerini artırır. Çocukların heveslerini hiçe saymayınız. Onlara karşı sert tavır almak, yanlış da olsa duygu ve düşüncelerini hiçe saymak yerine onları iyiye ve doğruya yöneltiniz. O zaman daha başarılı olursunuz. Onları hem koruyunuz hem de onlara güveniniz. Onları sevdiğinizi, iyiliklerini istediğinizi onlara anlatınız. Onları bu konuda ikna ediniz. Dolayısıyla bu duygunuzu onlara da belli ediniz. Şimdi bu noktayla ilgili olarak son kelimeleri veyahut da son işleyeceğimiz noktayı vurguluyoruz. Hep çocuklar üzerinde durduk. Çocukların doğması, çocukların büyümesi, filizlenip gelişmesi, taşıyacağı duygular, onlara gösterilecek sevgi, onlara gösterilecek şefkat, onların hatalarında ikaz, o zaman önlerinde durmak, onları doğruya yöneltmek, kısaca kol kanat germek, sağlıklarını ve varlıklarını korumak. Ancak her zaman böyle mi olur? Hayır, elbette ki çocuk kaybı da olur. Ve birçok çocuk henüz geldiği dünyadan çok şey anlamadan bu dünyayı terk edip gidebilirler. Geride hüzün bırakırlar. Hele de yolları hasretle gözlenmiş, gelecek günlerine ait nice ümitler beslenmiş, hayaller kurulmuş, bıraktıkları boşluk da onlar gittikten sonra doldurulamamışsa. Biz bu hazin atmosfere girmeden asıl saadete uzanıyor yine ve oradan bir hatırayı aktarıyoruz. Allah Resulü sahabilerinden bir grupla oturduğunda yanında küçük çocuğu olan bir adam da onlar arasında yer alır, Allah Resulü'nü dinlerdi. Adam sohbete gelirken küçük çocuğunu da sırtında getirir, Oturduğu zaman onu da önüne oturturdu. Daha sonra bu çocuk vefat etti. Adam bu sohbet halkasına gelmez oldu. Sohbet meclisine geldiğinde bunun kendisine çocuğunu hatırlatacağı ve üzüntüsünü tazeleyeceği kanaatindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun yokluğunu anlayınca filanı neden göremiyorum diye sordu. Ya Resulullah, sizin de görmüş olduğunuz o oğlu vefat etti dediler. Daha sonraki günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onunla karşılaştı. Karşılaşınca da oğlunu sordu. Adam üzüntü içinde Allah Resulüne çocuğunun öldüğünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona taziyede bulunduğu üzüntüsünü paylaştı. Sonra kendisine hangisi daha çok hoşuna gider? Ömrün boyunca çocuğunla birlikte olup onun varlığından zevk almak mı? Yoksa yarın cennet kapılarından her bir kapıya geldiğinde çocuğunun senden önce o kapıya gelip kapıyı sana açtığını görmeyi mi? Diye sordu. Adam, ya Resulallah, benden önce cennet kapısına gelmesi ve kapıyı bana açması elbette ki daha çok hoşuma gider diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu senin için gerçekleşecektir buyurdu. Bu rivayeti Muaviye İbni Kurah, Allah Resulü'nün sahabilerinden olan babası Kurrah İbni İyaz el-Müzeni'den naklederek anlatır. Muaviye'nin rivayeti Sünen-i Nese'yi'de Cenayiz bölümünde vardır. Hadisin isnadi sahih olan bir hadis-i şeriftir. Ayrıca Camil Usul'de hadisle ilgili bilgi bulabilirsiniz. Şimdi hadis-i şerif bize birçok şey anlatıyor. Peygamber Efendimiz'in sohbetlerindeki tavrını, hoş karşılayışını, bir gönlü teskin edişini ve bir çocuğun kaybedilişini. Babanın bir çocuk kaybedildiğinde veya annenin nasıl davranılması gerektiğini, nasıl bir duygu içerisinde olmasının gerektiğini de bizlere aktarıyor. Elbette ki günümüzdeki sıhhi imkanlar da yok. Bazen kızamık, bazen diğer hastalıklar çocukları alıp götürebiliyor, çocuk kayıpları da şüphesiz bugüne göre daha çok yaşanıyordu. Bugün de ne yazık ki insanların vücut dirençleri düştükleri için modern hayatın getirdiği sıkıntılardan dolayı kayıplar yaşanıyor veyahut da fazla çocuk yapmamak duygusuyla çocuklar kaybediliyor. Bunlar ayrı bir konu. Ama biz tekrar var olan bir çocuğun kaybı konusuna dönüyoruz. Yavrusunu kaybeden ve onun üzüntüsüne derinden hisseden bir kalbe Allah Resulü'nün verdiği müjdeyle sürdürdüğü merhemin güzelliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kalpteki çocuk sevgisini silmeden, belki de artırarak üzüntüyü sevince dönüştürmek, yarınlara yönelik gönüllerde ümit meltemlerinin esmesine vesile olmak gerçekten çok güzel. Ebedi saadeti kimsenin veremeyeceği mükafatların verildiği günü hatırlatmak ve hayat çizgisinin bu yönde olması gerektiğini vurgulamak da çok güzel bir tebliğ üstü bu. Allah Resulü bizim tebliğde de belki de birinci sırada tebliğde üsve-i hasenemizdir. Allah Resulü'nün sahabelerinden bize ulaşan daha birçok hadiste de aynı manayı farklı üsluplarla bize ulaştırıyor. Mesela Ayşe validemizden nakleyen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُ الْحِنْثَ إِلَّا أَدَخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ İnsanlar arasından bir Müslüman henüz ergenliğe ulaşmamış 3 çocuğunu kaybederse Allah bu çocuklara olan rahmeti sebebiyle o Müslümanı lütfu ilahisiyle cennetine girdirir. Hadisi yakın lafızlarla Ebu Hureyre ve Enes İbni Malik de rivayet ediyorlar. Bunlar Sahih-i Buhari'nin Cenaiz bölümünde yer alır. Elbette ki her bir hadis hemen okuyup geçilmemeli, üzerinde imkan derecesinde bir tefekkür devresi yaşanmalıdır. Aynı şey bu hadis için de geçerlidir. Bir anne baba düşünür. Yavruları dünyaya geliyor. Onun dünyaya gelişiyle seviniyor. Onu kucaklarına alıp büyütüyor. İhtiyaçlarını karşılıyor. Onun için uykusuz kalıyor. Onunla seviniyor, onunla üzülüyor. Onunla duyguları da büyüyor. O koşup anne veya baba diyerek boyunlarına sarılınca duygu seline kapılıyor. Daha neler neler hissediyor, sonra da yavruyu kaybediyor. Bununla da kalmıyor, sonradan yeni bir sevinç ve yeni bir gözyaşı devresi yaşıyorlar. Diyelim ki ikincisi ve üçüncüsü de. Eğer sonsuz rahmet sahibi Rabbimizin ebedi dünyada bahşedeceği ecir, mükafat ümidi olmasa, üzüntüyle kararan gönülleri yaratana teslimiyet ve onun rızasını elde etme ümidi aydınlatmasa, karanlıklar ne kadar uzun sürer, sisler çöktüğü yerde ne kadar devam eder? Bir başka hadis-i şerifi paylaşıyoruz. Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Kadınlar Allah Resulü'nden kendilerine gün ayırmasını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ayırdığı günde vaaz etti ve konuşmasında, herhangi bir kadının 3 çocuğu vefat ederse o çocuklar onunla ateş arasını perdelerler buyurdu. Kadınlardan birisi 2 çocuğu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve 2 çocuğu diye cevap verdi. Mutlaka tabi bilemiyoruz ama herhalde bu kadıncağızın 2 çocuğu bu dünyayı terk etmişti. 2 yavrusunu kaybetmişti. Şimdi Ebu Hureyre'den gelen bu manadaki bir başka hadise kulak veriyoruz. O anlatıyor. Bir kadın Allah Resulüne çocuğunu getirdi. Ya Resulallah, çocuk rahatsız, beni korkutuyor, ben 3 çocuğumu gömdüm dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane mi gömdün diye sorunca kadın evet diye cevap verdi. Onun bu cevabı üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateş ile kendi arana güçlü bir koruma duvarı ördün buyurdu. Bu hadis-i şerif sahihi Müslim'in bir Resul'a bölümünde yer alan bir hadistir. Rahman'ın gönlümüze yerleştirdiği ümit ışığı, unutma nimeti, zaman zaman hatırlama ve dünyanın faniliğini idrak etme gerçeği iç içe yoğrulup bize ne kadar güzel şeyler söylerler ve bizleri ne kadar olgunlaştırırlar. Hayat imtihanlar dünyasıdır. Ahiret mükafat ve ceza dünyası. İmtihan güzel geçerse şüphesiz karşılığı da güzel olacaktır. Şimdi kendisi de bir baba ve dede olan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşta da vefat eden çocuğunun ve torununun vefatı anındaki tavırlarına ve sözlerine dikkat ediyoruz. Belki bundan da önce şu gerçeği bir kere daha paylaşmakta fayda olsa gerektir. Allah Resulü'nün kızı Fatıma'nın dışındaki bütün çocukları, yani oğulları Kasım, Abdullah ve İbrahim, kızları Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Rukiye, Allah Resulü'nden önce hayata veda etmişlerdir. Bir başka ifadeyle Allah Resulü 7 çocuğundan 6'sını toprağa vermenin hüznünü, acısını yaşamıştır. Hayatta kalan tek kızı Fatıma-tü Zehra da onun vefatından kısa bir süre sonra dünyadan ayrılmıştır. Biz dikkatimizi küçük yaşlarda hayata gözlerini kapayan İbrahim'in vefatında yaşananlara çeviriyoruz. Enes radıyallahu anh, İbrahim'i Resulullah'ın önünde son nefeslerini alıp verirken gördüğünü, Resulullah'ın gözlerinin yaşla dolduğunu ve hepimiz için gerçekten örnek olması gereken şu kelimeleri söylediğini nakleder. İnnel ayne tedma vel kalbe yahsen ve la nekulu illa ma yarda Rabbuna inna bifiraqike ya İbrahim lemahzunun. Gözler yaşarır, kalp hüzün duyar. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı, gücüne gitmeyecek şeyler söyleriz. İbrahim, senin ayrılığınla gerçekten mahzunuz. Bu kelimeler sevgi ve şefkat dolu bir babanın gönlünden dile gelen unutulmayacak kelimelerdir. Bu kelimelerde sevgi vardır, merhamet vardır, duyulan üzüntünün ifadesi vardır. Bizi yaratan, yaşatan ve sayısız nimetler bahşeden Rabbimizin kaderine rıza vardır. Ümmeti irşat vardır. Nice söz vardır, gözleri yaşla doldurur. Nice gözyaşı vardır, anlayana çok şey anlatır. Bu tabloda her ikisi birden vardır. İbrahim hayata gözlerini yumduğunda yaklaşık 18 aylıktır. En sevimli çağlarındadır. Koşup oynadığı, babasının geldiğini duyunca koşup ellerine boynuna doladığı, konuşmaya, baba, anne demeye, tatlı cümleler kurmaya başladığı çağlardadır. Evet, onun ölümüne kalp hüzün duyar, göz pınarları yaşla dolar. Kainatta örnek insan ancak ve ancak Rabbinin razı olacağı, onun gücüne gitmeyecek şeyler söyler. Biz onun ümmetiyiz ve onun yolundan yürümeliyiz. İbrahim Cennetül Bakiye defnedilmiştir. Defni sırasında güneş tutulmuş, insanlar bu tutulmanın İbrahim'in vefatı sebebiyle olduğunu dile getirmeye başlamışlardı. İnsanların bu sözleri üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşma yapmış, güneş ve ay Allah'ın güç ve kudretinin ilahi nizamının yüceliğini gösteren birer nişandır. Onlar kimsenin ölümü, doğumu veya hayat sürüşü sebebiyle tutulmazlar buyurmuştur. İbret ve irşat, iç içe güzellikler, acıda bile güzellik var. İbrahim'in Cennetül Bakiye'de defnedildiği yer bellidir ve bilinmektedir. Şimdi bir başka hatırayı paylaşıyoruz. Hatırayı bize Üsame radıyallahu anh anlatıyor. Kızının oğlu Allah Resulü'nün kucağına verildi. Son nefeslerini alıp veriyordu. Nefes alışı kesik kesikti. Resulullah'ın gözlerinden yaş süzüldü. Sa'd ibn-i Ubade, "Ya Resulullah, bu nedir?" diye sordu. Bu nedir diye sordu. Allah Resulü'nün gözyaşlarıydı. Onları garipsemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu rahmet ve şefkatin eseridir. Ve Allah kullarından merhamet sahiplerine rahmet eder. Allah Resulü'nün hadiste zikri geçen kızı Zeynep'tir. Ebu'l-As'ın hanımıdır. Çocuk da bu yuvanın çocuğudur. İmam Ayni bu çocuğun adının Ali olduğunu kaydeder. Genellikle kardeşlerimiz tarafından bilinmeyen bir vaka. Biz ya Peygamber Efendimiz'in torununun genellikle vefat ettiğini biliriz ama hangisi olduğunu bilmeyiz. Kaynaklarda bu çocuğun adının Ali olduğu ve kızı Zeynep'le Ebu'l-As'ın çocuğu olduğu kaydı vardır. Hani Allah Resulü'nün omzunda taşıdığı bir kız çocuğundan bahsedilir. Onun adı Ümame'dir. Ümame'nin kardeşidir bu da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi çocuklarının vefatına şahit olmamıştır. Demin dedik ki 6 çocuğunu kendinden evvel toprağa vermiştir. Aynı zamanda torunlarını da vermiştir. Torunu da toprağa vermiş, nice yakınlarını, vefalı eşi Hatice'yi, Yiğit Hamza'yı, Cafer'i, çocukluktan beri yanında yetişen Zeyd'i de bu hayattan hep uğurlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hüznünde de örnektir, sevincinde de önderdir, tebliğ üstünde de örnektir, ordu idaresinde de örnektir, devlet idaresinde de örnektir, öğretmenlikte de örnektir, kısaca hayatın her deminde örnektir. Onun ümmetinden olan ve İslam nurunun güzelliklerini aksettiren Ümmü Süleym'in yavrusu Ebu Umeyr'in vefatındaki tavrını onun kocası Ebu Talha'ya söylediklerini de ayrıca hatırlamakta fayda vardır. Şimdi bu konudaki söylediklerimizde birkaç cümle içerisinde özetliyoruz. Hayatın iniş ve çıkışları, acı ve tatlıları vardır. Dünyaya geliş vardır, dünyadan gidiş vardır. Çocuklarınız sizlerle birlikte yaşar ama sizlere onlar birer emanettir. Onları bahşeden geri de alabilir. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu gerçekler asla unutulmamalı, her durumda olgunluk ve şuurlu davranışlar sergilenmelidir. Hayata göz yuman yavrularınızı bu hayattan güzel uğurlayınız. Allah katında ecre vesile olacağını unutmayınız. Katı kalpli de olmayınız. Daima Allah Resulü'nün örnek alınız. Onun 7 çocuğundan 6'sının kendisinden önce vefat ettiğini, 3'ünü çocukken verdiğini biliniz. Yavrusu İbrahim'i toprağa verirken söylediği sözleri aklından çıkartmayınız. Torunlarıyla ilgili olan hatıraları da. Sizler dünya ve ahiret saadetine talip olunuz. Bu hepimiz için geçerli bir gerçektir. Ve son kelimeler. Çocuklarımız bize Rabbimizin lütfu emanetidir. Lütufa şükür, emanete vefa gerektir. Çocuklar bizim ciğerparelerimiz, milletimizin istikbalidir. Onların İslam nuruyla filizlenip yetişmesi hem kendileri hem onların yetişmesine imkan hazırlayanlar hem de Allah yolunun gelecekteki yolcuları için hayır kapısı açacaktır. Onların güzel hasletlerle bezenmesi, yeni baharların müjdesi, ebedi saadetin vesilesi olacaktır. Zor günleri yaşıyor, sarp dağları aşıyor, yolu bizim yolumuz, hayalleri bizim hayallerimiz olmayanlarla yarışıyor. Halk davanın önüne set çekmeye çalışanlarla boğuşuyor olsak da, çocuklarımızı korumak, kendi ifadeleriyle çağdaş görünüm kazanan canavarlara yem etmemek, onları güzel hasletlerle donatmak, bunu başarmak için gayret sarf etmek, bu orada fedakarlıklar sergilemek zorundayız. Bilmek, öğrenmek, öğrendiklerimizi insanımızın bize kazandırdığı güzelliklerle yoğurmak ve onları hayata aksettirmek zorundayız. Her gün gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, yeni teknik buluşların, insanların rahatı ve konforu için üretilen aletlerin, vasıtaların haberini veriyor. Kısaca maddi ilerleyiş, yeni buluşlarla ilerleyişlerini sürdürüyor. Ne yazık ki insanlık kendisiyle ilgili alanda aynı ilerleyişi temin edemiyor. İnsan ve insanlık geriliyor. Her geçen gün yağan yağmurların, esen yellerin arazileri tahrip ettiği, toprak aşınmalarına, sürüklenmelerine sebep olduğu gibi ahlakı güzel hasletleri tahrip ediyor, aşındırıyor, zayıflatıyor. Bu toprak kaybından binlerce kat daha büyük ve hızlı bir tehlike olarak çehresini gösteriyor. Ama basireti körelmiş, hassasiyetini kaybetmiş gözler tarafından görülmüyor. Allah'ı unutan, Resulünü tanımayan, düsturunu hiçe sayan, ancak insani değerler olarak isimlendirdikleri belli değerlere sahip, çağdaş görünümlü bir neslin yetişmesi arzu ediliyor. İnsani değerlere sahip bir nesil onların anlayışıyla nasıl yetişir biz bilemiyoruz. Yetiştiğini de şimdiye kadar görmedik. Kendileri de bilmiyor. Bu insani değerler nedir? Onlar da fikir birliği edildiği kanaatinde de değiliz. Çağdaş görünümün ne olduğunu, bundan neyi murad ettiklerini ise anlamadığımızı zannediyoruz. Diğer taraftan anladığımızı da biliyoruz. Giyilen pantolon vücudun bütün hatlarını belli ediyorsa, etek dizden yukarıda kalıyor aşağıya inmiyorsa, belden yukarıya giyilen şey cinsi ne olursa olsun göbeğe gelmeden bitiyorsa, boyalı tırnaklar parmaktan sonra birkaç santim daha yoluna devam ediyorsa, içinde ne olduğu meçhul kozmetik ürünler her gün bir kişi tarafından birkaç fakir doyuracak kadar tüketiliyorsa, saçlar her gün bir başka şekle giriyor ve başka renge bürünüyorsa veya jöle ile vıcık vıcık hale getirilmiş ve kirpi dikeni gibi dikeltilmişse ya da birbirine çatılmış kümeler oluşturmuşsa, bütün bunlara ek olarak sırtta gitar ve benzeri bir çarkı aleti de asılı duruyorsa işte bu çağdaş görünümdür. Herhalde sık sık diskoteklerde, barlarda, plajlarda boy gösteriliyorsa, iffet anlayışı böyle bir hasreti duyguyu defterden silen Avrupa'nın iffet anlayışına uygun hale getirilmişse işte istenen elde edilmiştir. Bundan öte de tasvir etmek istemiyoruz. Çünkü bu noktada zihne gelen kelimeler ne yazık ki hiç de hoş kelimeler değil. Onlar da kötülerini hak etse de biz bu tür kelimeleri kullanmak istemiyor ve bu noktada durmayı tercih ediyoruz. Terbiyeli, ahlakı güçlü, ahlaklı, güçlü, cesur, zeki, atılgan, düşüncelerini yaşının samimiyeti ve sadeliği içinde ifade kabiliyeti olan, zorluklarla karşılaştığında yılmayan, kendisine değer verildiğinde şımarmayan, kendisine güvenen, dürüst, cömert, inandığı değerler uğruna fedakarlıklarda bulunabilen, sabır sebat gösterebilen, iffetli, kanaatkar, küçüklerine sevgi ve şefkat besleyen, büyüklerine hürmet duyan, vatanını milletini seven, asılca duygular taşıyan bir neslin, her selim düşünceli insanın kendi peşinden gelmesini arzuladığı bir nesil olduğuna inanıyoruz. Böyle bir nesil sizce yukarıda tasvir edilen ve tasvir edilirken çirkef taraflarında fazla dokunulmayan o çağdaş anlayış ve yaşayışın içinden yetişir mi dersiniz? O çağdaş nesil gerektiğinde inandığı değerler için, vatanı ve milleti için canını ortaya koyar mı zannediyorsunuz? Uğruna fedakarlıklar sergilenecek bir hedefi, hayali, ümidi, ulvi emeli var mıdır? Böyle bir kanaat besler mi dersiniz? Güzel hasletli insanlar, ne gün çirkin duygular, yanlış bilgiler, bozuk nesepler ve haram lokmalarla yetişti ki şimdi yetişecek. Ve iblise uyanlar ne gün Rahman'ın teşvik ettiği hasletlerle insanların donanmasına, adaletin her fert için en güzel şekilde tecelli etmesine, kendi zararlarına da olsa insanlığa huzur ve sükun gelmesine, birlik ve beraberliğin, gerçek güzel ahlakın yayılmasına, selim fıtratın korunmasına razı oldular ki, bu zor günlerde güzel hasletlerle bezenmiş, imanı kalbinin derinliklerine kök salmış, vücudunun her zerresi iman nuruyla aydınlanmış, filizlenip gelişirken bu güzellikler ile hayat basamaklarına tırmanmış, insani ve İslami değerler bilen ve onlarla yorularak yetişen yeni bir nesle olan ihtiyacımız ne kadar lüzumludur, hasretimiz de ne kadar derindir. Bunun için günümüzden asıl saadete köprü kurmak, pınar gözünün berraklığı, baharın tazeliği duygularına yaşamak, oradan derlenen çiçeklerin güzelliğini günümüze taşımak, onları yeniden yetiştirebilmek için zemin hazırlamak, emek verip yetiştirmek için gayret etmek, çırpınmak en uygun davranışlardan biridir. O çağda kainatın efendisi, iki cihan serveri, yegane önderimiz, üsve-i hasenemiz vardır. Billur safiyetinde iman berraklığı, hak davayı bütünüyle yaşama ve yaşatma azmi, onu ufuklar ötesine taşıma coşkusu vardır. Bitmeyen azim, yılmayan gayret vardır. Bizim de bu safiyete ve bu duygulara ihtiyacımız vardır. Zikr-i Hakim'de Rahman'ın kullarının duası olarak zikredilen bir dua yer alır. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve cealna lil muttakine imama. Rabbimiz, bizlere yüzümüzü artacak, göz nurumuz olacak eşler ve çocuklar nasiller nasip eyle. Bizleri takva sahiplerine önder kıl. Buyuruluyor. Bizler de Rahman'ın kulları olarak Rabbimize böyle dua ediyor, arzu ve ümitle ona yöneliyoruz. Ayrıca Rahman'a yöneltilen bu duaya layık olabilme arzusuyla ciddi çalışmaların yapılmasına, lüzumuna dikkat çekmek istiyoruz, vurgu yapıyoruz. Samimi gayretlerin Mevla tarafından bereketlendirileceğine, hem dünyada hem de ebedi hayatta karşılık bulacağına inanıyoruz. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Zed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: İnsanlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
17: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Mücadele Suresi 17, 18 ve 19. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir şekilde asla fayda sağlayamaz. Onlar cehennemliklerdir, orada ebediyen kalıcıdırlar. Allah onların hepsini dirilteceği günde size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin gerçekten bir şey üzere olduklarını sanacaklar. Haberiniz olsun, gerçekten onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onlara galip ve üstün geldi de onlara Allah'ı dahi hatırlamayı unutturdu. İşte bunlar şeytanın taraftarlarıdır. Haberiniz olsun, muhakkak ki şeytanın taraftarları en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Malları da evlatları da Allah'a, Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir şekilde asla fayda sağlayamaz. Mukatil dedi ki, münafıklar Muhammed kıyamet gününde kendisine yardım olunacağını ileri sürmektedir. Durum böyleyse bedbaht olduk demektir. Allah'a andolsun ki kıyamet gününde bize, eğer kıyamet diye bir şey olacaksa, bizim gibi olanlar, çocuklarımız ve mallarımız yardımcı olacaktır. Bunun üzerine Allah onların ayeti nazil oldu. Yani Allah'ın onları dirilteceği günde onlar için horlayıcı bir azap olacaktır. Size bugün yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Bu da hayret edilecek bir husustur. Yarın onların yemin ile mugalata yapacaklarını göstermektedir. Halbuki oradaki bilgi kesin ve tereddütsüz bilgi haline gelmiş olacaktır. İbn Abbas dedi ki, burada sözü edilen onların Rabbimiz olan Allah hakkı için biz müşriklerden olmadık, El-En'am 23 diye söyleyecekleri sözleridir. Ve kendilerinin inkar etmek ve yemin etmek ile gerçekten bir şey üzere olduklarını sanacaklar. İbn Zeyd dedi ki, bunların ahirette kendilerine faydalı olacağını sanacaklar. Şöyle de açıklanmıştır. Dünyada kendilerinin gerçekten bir şey üzere olduklarını sanacaklar. Çünkü ahirette kesinlikle hakkı bilmiş olacaklar. Ancak birinci görüş daha kuvvetlidir. İbn Abbas'tan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir münadi kıyamet gününde şöyle seslenecek. Allah'ın düşmanları nerede? Bunun üzerine Kadiriye yüzleri kararmış, gözleri güvermiş olarak ağızları yana yatmış, salyaları akarak kalkacaklar ve şöyle diyecekler. Allah'a yemin olsun ki senden başka ne güneşe, ne aya, ne bir puta, ne de bir heykele taptık, ne de senden başka bir ilah edindik. İbn Abbas dedi ki, Allah'a yemin olsun doğru söyleyecekler. Şirk onlara bilmedikleri bir cihetten gelmektedir. Sonra da, ve kendilerinin gerçekten bir şey üzere olduklarını sanacaklar. Haberiniz olsun, gerçekten onlar yalancıların ta kendileridir ayetini okudu. Allah'a yemin ederim ki bunlar kaderiyedir diye 3 defa söyledi. Dipnot Ebu Nuaym Hilye 5. cilt 83 muhtasar olarak. Şeytan onlara galip ve üstün geldi. Dünyada onlara yaptığı vesveseleriyle üstünlük sağladı, onlara karşı güç kazandı diye açıklanmıştır. El-Mufaddal onları kuşatmıştır diye açıklamıştır. Dördüncü bir anlama gelme ihtimali de vardır. Onları bir araya getirdi ve birbirlerine kattı demektir. Ahveze şey'u, bir şeyi topladı ve bir kısmını diğerine kattı denilir. Onları bir araya getirdiği takdirde dahi onları yenik düşürmüş, onlara karşı güçlenmiş ve onları kuşatmış olur. Allah'ı dahi, yani ona itaat gereğince amelde bulunmak demek olan emirlerini hatırlamayı unutturdu. Masiyetini yasaklayan buyrukları diye de açıklanmıştır. Unutmak, gaflet anlamına kullanıldığı gibi terk etmek anlamında da kullanılır. Burada her iki anlamda ihtimal dahilindedir. İşte bunlar şeytanın taraftarlarıdır. Onun kesimi, onun kabilesidir. Haberiniz olsun, muhakkak ki şeytanın taraftarları yaptıkları alışverişlerinde en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Çünkü onlar cennet karşılığında cehennemi, hidayet karşılığında sapıklığı almış kimselerdir. Mücadele Suresi 20 ve 21. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlar, işte onlar şüphe yok ki en zelil olanların arasındadırlar. Allah, andolsun ki ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğim diye yazmıştır. Muhakkak ki Allah yegane güç sahibidir, emrine karşı konulamayandır. Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlar. Bu anlamdaki buyruk surenin baş tarafında geçmiş bulunmaktadır. İşte onlar şüphe yok ki en zelil olanların arasındadırlar. Zeliller arasında olup onlardan daha zelil yoktur. Allah andolsun ki diye yazmıştır. Yani Allah bunu hükme bağlamıştır. Levh-i Mahfuz'da bunu yazmıştır diye de açıklanmıştır. Bu da Katade'den nakledilmiştir. El-Ferra yazdı, dedi anlamındadır demiştir. Ben buyruğu tekittir ve peygamberlerim aralarından kendilerine savaşmak emri verilenler savaş ile galip gelecektir. Delil ile tartışmaları emrolunmuş olanlar da ortaya koydukları delil ile galip geleceklerdir. Mukatil dedi ki, müminler dedi ki, eğer Allah bize Mekke, Taif, Hayber ve bunların etraflarında bulunan beldeleri fethetme imkanını verecek olursa, Yüce Allah'ın bizleri Farslara ve Rumlara karşı galip getireceğini de ümit ederiz. Bunun üzerine Abdullah bin Ubey bin Selul dedi ki, siz Rumların ve Farsların yenik düşürdüğünüz kasabalar gibi olduğunu mu zannediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki onlar sizin zannettiğinizden daha kalabalık sayıdadırlar ve daha çetin bir güce sahiptirler. Bunun üzerine andolsun ki ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğim buyruğu nazil oldu. Bunun bir benzeri de Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Andolsun ki gönderilmiş kullarımıza önceden şu sözümüz verilmiştir. Muhakkak onlar elbette onlar zafere erdirilenlerdir. Muhakkak bizim ordumuz elbette onlar galip olanlardır. Es-Saffat 171-173. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlara sevgi beslediklerini göremezsin. İsterse bunlar babaları yahut oğulları yahut kardeşleri yahut soydaşları olsa bile. İşte bunlar kalplerine imanı yazmış olduğu ve kendilerini katından bir ruh ile desteklemiş olduğu kimselerdir. Hem de onları orada ebediyen kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah da onlardan razı olmuştur, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın hizbidir, haberiniz olsun, muhakkak ki Allah'ın hizbi umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlara buyruğuna dair açıklamalar daha önceden Et-Tevbe 63. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Sevgi beslediklerini, onları sevip onları veli ve dost edindiklerini göremezsin. İsterse bunlar babaları olsalar bile buyruğu hakkında Es-Süddi dedi ki, bu Abdullah bin Ubey'in oğlu Abdullah hakkında inmiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturdu. Peygamber bir su içti. Ona Allah aşkına ey Allah'ın Resulü şu içtiğin sudan bir miktar arttır, onu gidip babama içireyim. Belki onunla Allah kalbini temizler. Bunun üzerine Peygamber ona biraz arttırdı. Abdullah da bu artanı babasına götürdü. Babası kendisine bu da ne diye sorunca oğlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içtiği sudan bir artıktır. Sen içesin diye bunu sana getirdim. Belki bununla Allah senin kalbini arındırır dedi. Babası ona bunun yerine niye bana annenin sidiğini getirmedin? O bundan daha temizdir dedi. Oğlu bu işe kızdı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü dedi. Babamı öldürmeye bana izin vermez misin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Ona yumuşak davran ve ona iyilik yap dedi. İbn-i Cüreyç dedi ki bana anlatıldığına göre Ebu Kuhafe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dil uzattı. Oğlu Ebu Bekir ona öyle bir tokat indirdi ki bunun sebebiyle yüzü üzere yıkıldı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumu ona aktardı. Peygamber böyle bir şey yaptın mı dedi. Bir daha bunu yapma. Ebu Bekir dedi ki seni hak ile peygamber gönderen adına yemin ederim ki eğer kılıcım bana yakın olsaydı onu öldürecektim. İbn-i Mesud dedi ki ayet Ebu Ubeyde bin El-Cerrah hakkında inmiştir. Babası Abdullah bin El-Cerrah'ı Uhud günü öldürdü. Bedir günü öldürdüğü de söylenmiştir. El-Cerrah Ebu Ubeyde'nin üzerine gidiyor, Ebu Ubeyde ondan kaçıyordu. Üzerine çokça gelmeye başlayınca Ebu Ubeyde de onu öldürdü. Babasını öldürünce Yüce Allah da Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin ayetini indirdi. El-Vakidi dedi ki, Şamlılar böyle diyorlar ancak ben El-Haris bin Fihruğullarından bir takım kimselere sordum da onlar Ebu Ubeyde'nin babası İslam'dan önce ölmüştü dediler. Yahut oğulları buyruğu ile kastedilen Ebu Bekir'dir. Oğlu Abdullah'ı Bedir günü teke tek çarpışmaya çağırmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştu. Ey Ebu Bekir, bırak da seninle birliktelikten istifade edelim. Senin benim için gören gözüm, işiten kulağım konumunda olduğunu bilmez misin? Yahut kardeşleri buyruğu ile Musab bin Umeyr kastedilmektedir. O Bedir günü kardeşi Ubeyd bin Umeyr'i öldürmüştü. Yahut soydaşları buyruğu ile de Ömer bin el-Hattab kastedilmektedir. O da dayısı el-As bin Hişam bin el-Mughire'yi Bedir günü öldürmüştü. Ali ve Hamza ise Bedir gününde Utbe, Şeybe ve el-Velid'i öldürdüler. Bir başka görüşe göre ayet-i kerime Hatib bin Ebi Belta'nın Mekke'nin fethedildiği yılda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin askerleriyle Mekkeliler üzerine yürüyeceğini yazdığı bir mektupla bildirmesi üzerine inmiştir. Nitekim ileride Yüce Allah'ın izniyle buna dair açıklamalar El-Mümtahine suresinde gelecektir. Bu buyruğuyla Yüce Allah imanın akraba olsalar dahi kafirlerin veli edinilmesiyle bozulacağını açıklamaktadır. 2. Ayet zalim yöneticilere ve sapık inançlılara düşmanlık etmeye delildir. Malik, Yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun, bu ayet-i kerimeden kaderiyeye düşmanlık edilmesi ve onlarla oturup kalkmanın terk edilmesine delil çıkarmıştır. Eşhep Malik'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kaderiye ile oturup kalkma ve Allah için onlara düşmanlık et. Çünkü Yüce Allah, Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlara sevgi beslediklerini göremezsin diye buyurmaktadır. Derim ki, bütün zulüm ehli ve haddi aşıp başkalarına haksızlık yapanlar da kaderiye hükmündedirler. Es-Sevri'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Öncekiler bu ayet-i kerimenin sultanlar ile arkadaşlık yapan kimseler hakkında indiği görüşündeydiler. Abdülaziz bin Ebi Davud'dan rivayet edildiğine göre o tavaf esnasında Mansur ile karşılaşmış. Onu tanıyınca ondan kaçmış ve bu ayeti okumuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayete göre o şöyle dua edermiş. Allah'ım hiçbir günahkarın bende karşılığı verilmesi gereken bir iyiliğinin bulunmasına izin verme. Çünkü ben senin bana vahyettiklerin arasında Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin işte bunlar kalplerine imanı yazmış olduğu ve kendilerine katından bir ruh ile desteklemiş olduğu kimselerdir buyruğunu indirdiğini görüyorum. Yani Yüce Allah onların kalplerinde tasdiki yaratmıştır. Bunlar ise Allah ile sınır mücadelesi yapanlara karşı herhangi bir sevgi beslemeyen kimselerdir. Yazdı, tespit etti anlamındadır diye açıklanmıştır. Bu açıklamayı Er-Rabi bin Enes yapmıştır. Yaratmıştır diye de açıklanmıştır. Yüce Allah'ın artık bizi şahitlerle beraber yaz, Âl-i İmran 53 buyruğuna benzemektedir ki bizi onlarla birlikte kıl demektir. Yine Yüce Allah'ın onu sakınanlara yazacağım El-Araf 156 buyruğu kılacağım demektir. Yazdı buyruğunun topladı anlamında olduğu da söylenmiştir. Askeri birlik anlamına gelen El-Ketibe de buradan gelmektedir. Yani bunlar onlardan kimilerine iman ediyoruz, kimilerini inkar ediyoruz diyenlerden değillerdi. Ketebe yani yazdı buyruğu genel olarak kef harfi üstün olarak okunmuştur. El-İman yani imanı buyruğundaki nun harfi de nasb ile okunmuştur. Yani Yüce Allah imanı yazmıştır. Daha uygun olanı da budur. Çünkü Yüce Allah daha sonra ve kendilerini katından bir ruh ile desteklemiş diye buyurmaktadır. Ebul Aliye, Zir bin Hubeyş ve Asım'dan rivayetle El-Mufaddal ise meçhul bir fiil olarak kutibe yani yazılmış diye El-İman yani iman lafzını da nun harfi ref ile okumuşlardır. İman yazılmıştır demek olur. Zir bin Hubeyş soydaşları anlamındaki buyruğu ve aşiratihim şeklinde aşiret lafzını çoğul yaparak elif ile ve t harfi de kesreli olarak okumuştur. Bu kıraati El-Ameş Ebu Bekir'den o da Asım'dan diye de rivayet etmiştir. Kalplerine yazmış olduğu kalpleri üzerine diye de açıklanmıştır. Yüce Allah'ın hurma dallarında Taha 71 buyruğunda üzerinde anlamında olduğu gibi. Özellikle kalpleri söz konusu etmesi imanın yerinin orası olduğundandır. Kendilerini desteklemiş olduğu, kendi katından bir ruh ile güçlendirip onlara yardım ettiği demektir. El-Hasen, kendinden bir yardım vermiş olduğu diye açıklamıştır. Er-Rabi bin Enes de Kur'an ve delilleriyle diye açıklamıştır. İbn-i Cüreyç, bir nur, iman, delil ve hidayet ile diye açıklamıştır. Allah'tan bir rahmet diye açıklandığı gibi, kimi ilim adamı onları Cebrail aleyhisselam ile desteklemiştir diye de açıklamıştır. Hem de onları orada ebediyen kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah da onlardan razı olmuştur, amellerini kabul etmiştir. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Kendilerine verdiği nimetlerle sevineceklerdir. İşte bunlar Allah'ın hizbidir. Haberiniz olsun, muhakkak ki Allah'ın hizbi umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Said bin Ebi Said el-Curcani hocalarından birisinden şöyle dediğini nakletmektedir. Davud aleyhisselam dedi ki, ey ilahım, senin hizbin ve senin arşının etrafında bulunanlar kimlerdir? Yüce Allah ona şunu vahyetti. Ey Davud, gözlerini haramdan sakınanlar, kalpleri tertemiz olanlar, elleri zulümden yana esenlikte olanlardır. İşte onlar benim hizbimdir ve benim arşımın etrafında bulunanlardır. Yüce Allah'a hamdolsun. El-Mücadele suresi burada sona ermektedir. Haşr suresi 1-24. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Medine'de indiği ittifakla kabul edilmiştir. 24 ayettir. İbn Abbas'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haşr suresini okuyan kimseye cennetteki, cehennemdeki her şey, arş, kürsi, gökler, yer, haşerat, rüzgar, bulut, kuş, hayvanlar, ağaçlar, dağlar, güneş, ay ve melekler mutlaka dua eder, onun için Allah'tan mağfiret dilerler. Eğer bu sureyi okuduğu gün ya da gece ölürse şehit olarak ölür. Bu hadisi Es-Salebi rivayet etmiştir. Es-Salebi'nin Yezid er-Rukaşi'den, onun Enes'ten rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Haşr suresinin sonunda yer alan, şayet biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik buyruğundan itibaren surenin sonuna kadar okur da o gece ölürse şehit olarak ölür. Tirmizi de Makil bin Yesar'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim sabahı ettiğinde 3 defa Eûzu billahi semiyel alimi mineşşeytanirracim, yani kovulmuş şeytandan her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım deyip de Haşr suresinin sonundan 3 ayeti kerime okuyacak olursa, Allah ona akşamı edinceye kadar dua edecek 70 bin melek gönderir. Şayet o gün ölürse şehit olarak ölür. Her kim bunu akşamleyin okuyacak olursa onun için de aynı şey söz konusudur. Tirmizi dedi ki, bu hasen, garip bir hadistir. Tirmizi 5. cilt 182. Ancak sonunda garip bir hadis olup bunu ancak bu yolla biliyoruz kaydıyla. Haşr suresi 1. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder. O azizdir, hakimdir. Bu buyruğa dair açıklamalar daha önceden El-Hadid 1. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Haşr suresi 2. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kitap ehlinden kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından, yerlerinden çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da hisarlarının kendilerini Allah'a karşı gerçekten koruyacağını sanmışlardı. Fakat Allah onlara hesaba katmadıkları taraftan geldi ve kalplerine korku saldı. Evlerini hem kendi elleriyle hem müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Ey basiret sahipleri, artık ibret alın. O, kitap ehlinden kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından, yerlerinden çıkarandır buyruğuna dair açıklamalarımızı 3 başlık halinde sunacağız. 1. Surenin adı ve yurtlarından sürülenler. O, kitap ehlinden kafir olanları yurtlarından, yerlerinden çıkarandır buyruğu ile ilgili olarak Said bin Cübeyr dedi ki, ben İbn Abbas'a bu surenin adı El-Haşr suresi mi dedim. O, en nadir suresi de dedi. Nadirliler, Harun aleyhisselam soyundan gelen bir Yahudi koludur. Bunlar İsrailoğulları fitnelere düştüklerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini beklemek üzere gelip Medine'ye yerleştiler. Yüce Allah'ın açıkladığı işler onların başından geçen işlerdendir. 2. İlk sürgün ve mahşer. İlk sürgün buyruğundaki el-haşr toplamak demektir. Bunun 4 çeşidi söz konusudur. 2 toplanma dünyada, 2 toplanma da ahirette olacaktır. Dünyadaki toplanma yani haşr, Yüce Allah'ın o kitap ehlinden kafir olanları ilk sürgünde yani evvelül haşr yurtlarından, yerlerinden çıkarandır buyruğunda söz konusu edilmektedir. Ez-Zühri dedi ki, bunlar daha önce sürgün musibetiyle karşılaşmamış bir koldan idiler. Yüce Allah onların üzerine sürgün edilmeyi takdir buyurmuştu. Eğer bu olmasaydı mutlaka onları dünyada azaplandıracaktı. Dünya hayatında onların ilk haşrolundukları toplanma yeri Şam olmuştu. İbn Abbas ve İkrime dediler ki, mahşerin Şam'da olacağından yana şüphe eden kimse bu ayeti okusun. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine çıkınız deyince onlar nereye diye sormuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mahşer yurduna diye buyurmuştu. Katade dedi ki, işte mahşerin ilki budur. İbn Abbas, onlar kitap ehlinden ilk haşredilen yani sürülen ve yurtlarından çıkarılan kimselerdir demiştir. Denildiğine göre onlar Hayber'e sürüldüler. Buna göre Yüce Allah'ın ilk sürgünde buyruğu kalelerinden, hisarlarından Hayber'e sürülmeleridir. İkincisi ise Ömer radıyallahu anh'ın kendilerine Hayber'den Necid ve Ezriat'e sürmesidir. Teyma ve Eriha'ya sürülmeleri diye de açıklanmıştır. Buna sebep onların kafir olmaları ve ahitlerini bozmalarıdır. İkinci haşır ise kıyamete yakın bir zamandaki toplanmalarıdır. Katade dedi ki, insanları doğudan batıya doğru toplayacak bir ateş gelecektir. Onların geceyi geçirdikleri yerde o da duraklayacak, öğlen istirahate çekilecekleri vakit onlarla birlikte orada kalacak. Dipnot, bakınız Müslim 4. cilt 2195, İbn-i Mace 2. cilt 1347, Müsned 4. cilt 7. Ve geriye kalanlarını yiyecektir. Bu husus sahihte de sabit olmuş ve biz bunu Et-Tezkire adlı eserimizde zikretmiş bulunuyoruz. Buna yakın bir rivayeti İbn-i Vehb Malik'ten zikretmektedir. İbn-i Vehb dedi ki, ben Malik'e bu yani haşır ve toplanma onların yurtlarından sürülmeleri midir diye sordum. Bana şöyle dedi, haşır kıyamet gününde olacaktır ve Yahudiler toplanacaktır. Malik devamla dedi ki, Yahudilere yanlarında bulunan mal hakkında soru sorulup onlar bunu gizlediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e sürmüş ve böylelikle onlarla savaşmayı helal görmüştü. İbn-i Arabi dedi ki, haşrın başı, ortası ve sonu vardır. Başı Nadiroğullarının sürülmesidir. Ortası Hayberlilerin sürülmesi, sonuncusu ise kıyamet günündeki haşirdir. El-Hasen'den, burada sözü edilenler Kurayza oğullarıdır dediği rivayet edilmiş ise de geri kalan müfessirler, Kurayza oğulları hiçbir şekilde haşrolunmadı yani sürgüne gönderilmedi. Onlar öldürüldüler demişlerdir. Bu açıklamayı da Salebi nakletmiştir. 3. Kafirlerle yurtlarından sürülmeleri şartıyla barış yapılabilir mi? El-Kiyai Taberi dedi ki, harp ehliyle herhangi bir şey istemeksizin yurtlarından sürülmeleri şartıyla barış yapmak şu an için caiz değildir. Bu İslam'ın ilk dönemlerinde caizdi, sonradan nesholundu. Şimdi ise onlarla savaşmak yahut kadın ve çocuklarının esir alınması ya da onlara cizye koymak şartlarından birisinden başkası kabul edilemez. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız buyruğu ile şunu kastetmektedir. Müslümanlar Yahudilerin halini, onların kendilerini koruyabilecek durumda oluşlarını, güçlerini, söz birliklerini gözlerinde büyütmeleri dolayısıyla böyle bir şeyi sanmıyorlardı. Onlar da hisarlarının kendilerini Allah'a karşı, Allah'tan gelecek emre karşı gerçekten koruyacağını sanmışlardı. Denildiğine göre bu hisarların adı El-Vatih, En-Netat, Es-Sülalim ve El-Ketibe idi. Nadiroğulları çokça silahı bulunan ve zapt edilmesi güç kaleleri olan kimselerdi. Fakat bunların hiçbirisi onları Allah'ın emrine karşı koruyamadı. Fakat Allah'ın emri ve azabı onlara hesaba katmadıkları, hiç de beklemedikleri taraftan geldi. Bilmedikleri taraftan geldi diye de açıklanmıştır. Hesaba katmadıkları taraftan geldi buyruğu Ka'b bin el-Eşref'in öldürülmesini ummuyorlardı diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı İbn-i Cüreyç, Es-Süddi ve Ebu Salih yapmıştır. Ve kalplerine liderleri Ka'b bin el-Eşref'in öldürülmesiyle korku saldı. Kâb'ı öldürenler Muhammed bin Mesleme, Kâb'ın süt kardeşi olan Ebu Nail'e Silkan bin Selame bin Vakş, Abbad bin Bişir bin Vakş, El-Haris bin Evs bin Muaz ile Ebu Abs bin Cebr idi. Kâb'ın öldürülüş haberi sirette meşhurdur. Sahihte belirtildiğine göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir aylık mesafeden bana, düşmanımın kalbine korku salınmak ile yardım olundu. Bukhari 1. cilt 128-168, Müslim 1. cilt 370-372, Nesai 1. cilt 210, Müsned 1. cilt 301, 3. cilt 304, 5. cilt 145-147-161. Medine ile Nadir oğullarının bulundukları mahalle arasındaki mesafe 1 mil olduğuna göre nasıl ona yardım olunmazdı? Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme özel olarak verilmiş bir imtiyazdı. Evlerini hem kendi elleriyle tahrip ediyorlardı buyruğundaki yuhribun, yani tahrip ediyorlardı lafzı genel olarak şeddesiz ehrabeden gelen muzari bir fiil olarak okunmuştur. Yıkıyorlardı demektir. Es-Sülemi, El-Hasen, Nasr bin Asım, Ebu'l-Aliye, Katade ve Ebu Amr ise yuharrabun, yani tahrip ediyorlardı şeklinde tahripten gelen bir fiil olarak şeddeli okumuşlardır. Ebu Amr dedi ki, şeddeli okuyuşu tercih edişimin sebebi şudur. El-ihrab, bir şeyi sakini olmaksızın harabe halde terk etmek demektir. Nadiroğulları ise orayı bu şekilde harabe olarak terk etmediler. Onlar orayı yıkarak tahrip ettiler. Bunu da Yüce Allah'ın hem kendi elleriyle hem müminlerin elleriyle buyruğu desteklemektedir. Başkaları ise şöyle demişlerdir. Bu iki şekilde aynı anlamdadır. Şeddeli okuş ise çokluk anlamına gelir. Sibeveh de fealtu ile efaltu kiplerinin anlamlarının birinin diğeri yerine kullanılabildiğini nakletmiştir. Ahrabtuhu ile harrabtuhu, onu tahrip ettim anlamına, efrahtuhu ile ferrahtuhu'nun ise onu sevindirdim anlamına gelmesi gibi. Ebu Ubeyd ve Ebu Hatim de birinci okuyuşu tercih etmişlerdir. Katade ve Eddahak dedi ki, müminler içeriye girmek için dışarıdan tahrip ediyorlar. Yahudiler ise hisarlarının tahrip edilen bölümlerini yıktıkları yerlerden çıkan malzeme ile yeniden bina etmek için içeriden tahrip ediyorlardı. Rivayet edildiğine göre Nadiroğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile onun yanında yer almamak ve ona karşı olmamak şartıyla barış antlaşması yapmışlardı. Bedir günü zafer kazanınca Tevrat'ta niteliği belirtilen peygamber işte budur. Onun hiçbir sancağı geri çevrilmez dediler. Uhud günü Müslümanlar yenilince bu sefer şüpheye düştüler ve antlaşmalarını bozdular. Kâb bin el-Eşref 20 süvari ile Mekke'ye çıkıp gitti. Kabe'nin yanında Hazreti Peygamber'in aleyhine Kureyş'le antlaşma yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar'dan Muhammed bin Mesleme'ye emir vermesi üzerine Muhammed bin Mesleme Kâb'ı gafil bir şekilde öldürdü. Sabah olunca da askeri birlikleriyle surlarına karşı dikildi. Onlara Medine'den çıkın dedi. Onlar buradan çıkmaktansa ölümü tercih ederiz diyerek savaşa diye seslendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkış hazırlıklarında bulunmak üzere 10 günlük süre istedikleri de söylenmiştir. Bunun üzerine münafık Abdullah bin Ubey ve arkadaşları kaleden çıkmayın diye gizli bir haber gönderdi. Eğer onlar sizinle savaşacak olurlarsa biz de sizinle birlikte savaşırız, sizi desteksiz bırakmayız. Eğer çıkartılacak olursanız andolsun biz de sizinle birlikte çıkarız. 21 gün süreyle sokakların başlarını tuttular ve sağlam bir şekilde oraları koruma tertiplerini aldılar. Allah kalplerine korkuyu salıp münafıkların yardım edeceklerinden yana ümitlerini kesince barış istediler. İleride açıklanacağı üzere Hazreti Peygamber onları sürgüne göndermekten başka bir yol kabul etmedi. Ez-Zühri İbni Zeyd ve Urve bin Ez-Zübeyr şöyle demişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendileriyle develerin taşıyabileceği kadarını beraberlerinde götürmek şartıyla barış yaptığından hoşlarına giden bir kereste ya da bir direği almak için evlerini yıkıyorlar, bunu develerine yüklüyorlardı. Müminler de geri kalanlarını yıkıyorlardı. Yine İbn-i Zeyd'den şöyle dediği nakledilmiştir. Yahudiler kendilerinden sonra Müslümanlar orada kalmasınlar diye evlerini tahrip ediyorlardı. İbn Abbas dedi ki, Müslümanlar onların bir evlerini zapt ettiler mi hemen orayı savaş alanı genişlesin diye yıkıveriyorlardı. Kendileri ise evlerinin arka taraflarından diğer eve geçip çıkarıldıkları yere gelen Müslümanlara oradan atışta bulunmak üzere oyuklar açıyorlardı. Bunu ara sokaklarını bu yıktıkları malzemeyle kapatmak için yapıyorlardı diye de açıklanmıştır. İkrime dedi ki, Onlar evlerinin içlerini ve oralarda bulunanları Müslümanlar almasın diye kendi elleriyle tahrip ediyorlardı. Bu yolla onlara ulaşmak maksadıyla da dış taraflarından müminler elleriyle onların evlerini tahrip ediyorlardı. Yine İkrime dedi ki, evleri oldukça süslüydü. Müslümanların orada oturmalarını istemediklerinden dolayı evlerinin iç taraflarını kendileri tahrip ettiler. Müslümanlar da dışarıdan tahrip ettiler. Bir diğer açıklamaya göre onlar antlaşmalarını bozmak suretiyle evlerini kendi elleriyle savaşmakla da müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Ez-Zühri de böyle açıklamıştır. Ebu Amr bin el-Ala da şöyle demiştir. Evlerini müminlere bırakmak suretiyle kendi elleriyle tahrip ediyorlar. Müminlerin evlerinden onları sürmek suretiyle de müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. İbn Arabi dedi ki, bozmak yani ifsad etmek maksadı ile ele alış, eğer el ile olursa bu hakikat anlamında kullanılır. Şayet ahdi bozmak suretiyle olursa mecazi bir anlam ifade eder. Şu kadar var ki mecazi anlatım noktasında Ez-Zühri'nin açıklaması Ebu Amr bin el-Ala'nın açıklamasından daha uygundur. Ey basiret sahipleri, artık ibret alın. Ey özlü akıl sahipleri, öğüt alın demektir. Ey bunu gözüyle görenler diye de açıklanmıştır. Bu durumda ebsar lafzı basarın çoğulu olur. Burada ibret alınacak hususlardan birisi de şudur. Onlar Allah'ın hükmüne karşı hisarlarına sığınıp korunmak istediler. Allah onları hisarlarından aşağıya indirdi. Yine ibret şekillerinden birisi şudur. Allah onlara daha önce kendilerine yardım eden kimseleri musallat etti. Bir diğer ibret yolu da şudur. Onlar kendi mallarını kendi elleriyle yıktılar. Kim başkasının karşı karşıya kaldığı durumlardan ibret almazsa kendi başına gelen olaylardan ibret almak durumunda olur. Doğru meselelerden birisinde de bahtiyar diye başkasının başına gelenlerden öğüt alan kimseye denir denilmektedir. Dipnot: Abdullah bin Mesud'un sözü olarak Müslim 4. cilt 2037, İbn-i Basahih 14. cilt 52, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 7. cilt 422, Taberani Evsat 8. cilt 31, Kebir 3. cilt 174, 175, 176, 177, Peygamber Efendimizin buyruğu olarak İbn-i Mace 1. cilt 18. Haşr Suresi 3 ve 4. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah onların hakkında sürgünü yazmamış olsaydı, onları elbette dünyada azaplandırırdı. Bununla birlikte ahirette onlar için ateş azabı vardır. Bunun sebebi onların Allah'a ve Resulüne muhalefet etmeleridir. Kim Allah'a muhalefet ederse muhakkak Allah cezası pek çetin olandır. Eğer Allah onların hakkında sürgünü yazmamış olsaydı, yani eğer Allah onları yurtlarından süreceğine ve bir süre kalıp onlardan bazılarının iman edeceğine ve onlardan iman edecek kimselerin doğacağına dair hüküm vermemiş olsaydı, onları elbette dünyada Kurayza oğullarına yaptığı gibi öldürülmek ve kadın ve çocukları esir almak suretiyle azaplandırdı. El-Cela'u, sürgün, vatandan ayrılmak demektir. Cela bi nefsihi cela'en, kendisi ayrıldı. Eclahu gayrahu iclâ'e, başkası onu ayırdı, sürüdü denilir. El-Cela'u, yani sürmek, sürülmek ile el-ihracu, yani çıkarılmak, uzaklaştırılmak bakımından aynı anlamı ihtiva etmekle birlikte iki açıdan farklılık arz ederler. Evvela sürülmek hanım ve çocuklarla birlikte olur. Dışarı çıkarılmak ise bazen hanımlar ve çocuklar bırakılmış olmakla birlikte gerçekleşebilir. İkincisi, sürülmek ancak toplu halde olur. Dışarı çıkarılmak ise tek kişi hakkında da çoğul hakkında da kullanılabilir. Bu açıklamayı El-Mavardi yapmıştır. Bunun, bu sürgünün sebebi onların Allah'a ve Resulüne muhalefet etmeleridir. Ona düşmanlık etmeleri, emrine karşı gelmeleridir. Kim Allah'a muhalefet ederse buyruğundaki وَمَنْ يُشَاقِّ, kim muhalefet ederse buyruğunu Talha bin Musarrıf ve Muhammed bin Es-Semeyka وَمَنْ يُشَاقِّ diye şeddeli olan kaf harflerini ayrı ayrı izhar ile okumuşlardır. El-Enfal suresinde 13. ayette olduğu gibi diğerleri ise idgam ile okumuşlardır. Haşr suresi 5. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz yahut onu kökleri üzere dikili bırakmanız, hep Allah'ın izniyle olmuştur ve bu fasıkları alçaltması içindir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 5 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz buyruğundaki me edatı, herhangi birini lafzı, kesmeniz anlamındaki fiil ile nasb konumundadır. Kestiğiniz herhangi bir şey diye buyurulmuş gibidir. Bu buyruğun iniş sebebine gelince, Nadiroğulları Uhud günü Kureyş'in yardımıyla antlaşmayı bozmaları üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nadiroğullarının El-Büveyre diye bilinen hisarlarının önünde konakladı. Onların hurma ağaçlarının kesilip yakılmasını emretti. Kesilen hurma ağaçlarının sayısı hususunda farklı rivayetler gelmiştir. Katade ve Dahak 6 hurma ağacını kesip yaktıklarını söylemişlerdir. Muhammed bin İshak da bir tek hurma ağacını kestiler ve bir tek hurma ağacını yaktılar demiştir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaya itiraz etmemesi yani ikrarı ya da emri ile olmuştur. Bunun sebebi ya bu yolla onları zayıflatmaktı yahut da bu hurma ağaçlarını kesmek suretiyle yerin genişlemesini sağlamaktı. Bu Yahudilere ağır geldi. O bakımdan kitap ehli ve Yahudi olan Nadirliler şöyle dedi: "Ey Muhammed, sen ıslahı isteyen bir peygamber olduğunu ileri sürmüyor musun? Peki hurma ağaçlarını kesip ağaçları yakmak ıslahın bir gereği midir? Allah'ın sana indirdiği buyruklar arasında yeryüzünde fesat çıkarmanın mübah olduğunu mu görüyorsun yoksa?" Bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ağır geldi. Müminler de içten içe bundan rahatsız oldular. Hatta aralarında anlaşmazlıklar çıktı. Kimileri Allah'ın bize ganimet olarak verdiği şeylerden kesmeyiniz derken kimileri de onları bu yolla daha da öfkelendirelim diye kesiniz dedi. Bunun üzerine ayet-i kerime ağacın kesilmesini yasaklayanları doğrulamak ve kesenlerin de günah kazanmadıklarını belirtmek üzere indi ve böylece ağacın kesilmesinin de kesilmemesinin de Allah'ın izniyle olduğunu haber verdi. Şairleri Yahudi Semmak bu usta şunları söylemektedir: "Bizler o çok hikmetli kitabı miras alanlar değil miyiz? Musa döneminde ve biz sapmadık. Sizlerse cılız koyunların çobanlarısınız Tihame ve El-Ahyef çöllerinde. Çobanlığı kendiniz için şeref kabul edersiniz. Her şeyinizi bitirip tüketen bütün zamanlarınızda. Ey hazır bulunanlar vazgeçiniz. Zulümden ve utanç verici hareketlerden. Belki geçen günler ve zamanlar insaf ve adalet sahibi tarafından aleyhinize çevrilirler. Nadiroğullarını öldürüp onları sürdüğünüz için ve henüz meyveleri toplanmamış hurma ağaçlarını kestiğinizden." Hasan bin Sabit de ona şöylece cevap verdi: "Kureyş'e yardımcı olan bir topluluk sordu birbirini. Kendi şehirlerinde onların yardımcıları yoktu halbuki. Onlar kendilerine verilen kitabın kıymetini bilmeyenlerdir. Tevrat'a karşı kör olan helak olmuş bir kavimdir. Kur'an'ı inkar ettiniz ve yüz çevirdiniz. O uyarıcının söylediklerini tasdik etmekten. Lüeyye oğullarının efendileri için El-Buveyre'de yayılıp giden bir yangının önemi olmaz." Ebu Sufyan bin El-Haris bin Abdülmuttalip de ona yani Yahudi Semmak'a şu cevabı vermişti: "Allah böyle bir işi devamlı kılsın ve onun dört bir yanında yanan alevi sürdürsün. Bizden hangilerinin bundan uzak olduğunu göreceksin ve hangimizin topraklarının nereye ulaşacağını bileceksin. Eğer oradaki hurma ağaçları suvari olsaydı elbette burada siz kalamazsınız, haydi yola koyulunuz" diyeceklerdi. 2. Nadiroğulları gazvesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların üzerine gitmek üzere Medine'den çıkması Hicri 4. yılın başlarında Rabiülevvel ayında oldu. Nadiroğulları ona karşı kendilerini korumak üzere kalelerine çekildiler. Peygamber de hurma ağaçlarının kesilip yakılmasını emretti. İçkinin haram olduğunu bildiren hüküm de o zaman indi. Abdullah bin Ubey bin Selül ve onunla beraber olan münafıklar Nadiroğullarına "Biz sizinle beraberiz. Eğer sizlerle savaşılacak olursa biz de sizin yanınızda savaşırız. Şayet çıkartılacak olursanız biz de sizinle birlikte çıkar gideriz" diye gizlice haber gönderdiler. Nadiroğulları da buna aldandılar. Fakat iş ciddiye binince onlara yardım etmediler. Onları kendi hallerine bıraktılar. Onlar da teslim olmak zorunda kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de kanlarını dökmeyerek kendilerini sürgüne göndermelerini istediler. Silah dışında develerini taşıyabilecekleri kadar yük götürmelerine izin vermesini dilediler. Bu şekilde yükleriyle birlikte Hayber'e gittiler. Kimileri de Şam'a gitti. Aralarından Hayber'e gidenler arasında Huyey bin Ahtab, Sellam bin Ebil Hukayk ve Kinane bin Errabi gibi ileri gelenleri de vardı. Hayberliler onlara itaat etti, boyun eğdi. 3. Düşman yurdunu yıkmak, yakmak ve mahsullerini koparmak ile ilgili ilim adamlarının görüşleri. Müslim'in sahihinde ve başka eserlerde İbn Ömer'den sabit olan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarının hurma ağaçlarını kesmiş ve yakmıştı. Bununla ilgili olarak Hassan şöyle demiştir. Lu'ey oğullarının efendilerine basit gelmiştir El-Buveyre'de yayılıp giden bir yangın. Yüce Allah'ın herhangi bir hurma ağacını kesmeniz buyruğu da buna dair nazil olmuştur. İlim adamları düşman yurdunun tahrip edilmesi, yakılması ve meyvelerinin kesilmesi hususunda iki görüş ortaya koymuşlardır. Birinci görüşe göre bu caizdir. Bunu Malik el-Mudevvene'de belirtmiştir. İkinci görüşe göre eğer Müslümanlar bunların kendilerinin olacağını bilirlerse bunu yapmazlar. Eğer ümit keserlerse yaparlar. Bu görüşte Malik el-Vadıha'da belirtmiştir. Şafii mezhebine mensup ilim adamları da bu kanaatedirler ve buna göre başka görüşleri tartışırlar. İbn Arabi dedi ki sahih olan birinci görüştür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarına ait hurma ağaçlarının sonunda kendisinin olacağını bilmişti. Bununla birlikte o böylesi onlara bir ibret teşkil etsin, onların maneviyatlarını kırarak oradan çıkmalarını sağlasın diye bir takım ağaçları yakmış, bir kısmını da kestirmiştir. Geri kalan bölümün sağlam kalması maksadıyla malın bir bölümünü telef etmek şer'an caiz olan bir maslahattır. Aklen de böyle bir maslahat maksat olarak gözetilebilir. 4. Her müçtehit isabet eder mi? El-Maverdi dedi ki, bu ayet-i kerimede her müçtehidin isabet ettiğine dair bir delil vardır. El-Kiyâ-i Taberi de bu görüşü ifade ederek şöyle demiştir. Her ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarında bulunmaktadır.

değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda içtihat olamaz. Aksine bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine hakkında hüküm inmedik bir hususta içtihat ettiğine delil teşkil eder. Bu içtihadının dayanağı ise genel olarak kafirlere eziyet etmek ve mallarını telef etmek ve yok etmeyi gerektiren her bir hususa izin verilmiş olduğunun kapsamına girdiğidir. Bu da Yüce Allah'ın ve bu fasıkları alçaltması içindir buyruğu ile ifade edilmektedir. 5. Ayet-i Kerime'de geçen line yani hurma ağacının mahiyeti ile ilgili görüşler. Burada sözü edilen linenin mahiyeti hakkında 10 farklı görüş vardır. 1. El-Acve türü hurma veren ağaç dışındaki bütün hurma ağaçlarıdır. Bu açıklamayı El-Zühri, Malik, Said bin Cübeyr, İkrime ve El-Halil yapmıştır. 2. İbn Abbas, Mücahit ve El-Hasen'den gelen rivayete göre bütün hurma ağaçlarına bu isim verilir demişler ve Acve olsun başka tür hurma olsun istisna etmemişlerdir. 3. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayete göre bu bir çeşit hurma ağacıdır. 4. Es-Sevri'den gelen rivayete göre hurma ağaçlarının en kıymetlileridir. 5. Ebu Ubeyde'nin görüşüne göre Acve ve Berni diye bilinen hurma türleri dışındaki bütün hurma türleridir. 6. Cafer bin Muhammed dedi ki bu özel olarak Acve hurmasının yani ağacının adıdır. Onun naklettiğine göre Atik ve Acve Nuh Aleyhisselam ile birlikte gemide bulunan ağaçlardandır. Atik erkeğinin adıdır, Acve ise bütün dişi türlerin esasıdır. Bundan dolayı bu ağacın kesilmesi Yahudilere ağır gelmişti. Bu görüşü de El-Maverdi nakletmiştir. 7. Line'nin mahsulüne El-Levn adı verilen bir çeşit hurma ağacı olduğu da söylenmiştir. Bu ağacın verdiği hurma hurmaların en iyisidir. Oldukça sarı olup dışarıdan çekirdeği görülür ve o kadar yumuşaktır ki çiğnenebilecek haldedir. Bu tür ağaçların bir tanesi bile onlar için iyi bir hizmetçiden yani köleden ya da cariyeden daha değerlidir. 8. Bunun yere yakın yani kısa boylu hurma ağacı olduğu da söylenmiştir. El-Ahve şu beyti zikretmektedir. Kumru bir line ağacının üzerinden sevenlerin ayrılığını söyleyerek şarkı söylediğinde beni de ağlattı. Line'nin hurma fidan olduğu da söylenmiştir. Çünkü fidan ağaçtan daha yumuşaktır. Line yumuşak demek olan leyinden gelir. Şairin şu beytinde de bu anlamda kullanılmıştır. Fidanlarını bir pınarın aktığı yere diktiler. Sonra da hurma ağaçlarının etrafını koruluklarla sardılar. 9. Bir diğer görüşe göre line canlılıkları sebebiyle yumuşak olduklarından ötürü bütün ağaçlara verilen isimdir. Şair Zurrimme de şöyle demiştir. Kanatlarının üst üste binmiş terekleri bir line ağacın üzerinde geceden kalma ıslaklığı tüylerinde parıldıyor. 10. Eddakal denilen hurma ağacının adıdır. Bu açıklamayı da El-Esma'yı yapmıştır. O şöyle der. Medinelilerde elvan bulunmadıkça sofralar açılmaz derler. Elvandan kastettikleri ise dekal hurmasıdır. İbn Arabi dedi ki doğrusu ise Ez-Zühri ve Malik'in söylediğidir. Bunun da iki sebebi vardır. 1. Onlar evvela kendi şehirlerini ve şehirlerinde bulunan ağaçları başkalarından daha iyi bilirler. 2. Kelimenin türediği kökü bu görüşü desteklemektedir. Dil bilginleri de bunun doğru olduğunu belirtmektedirler. Çünkü line lafzı lune veznindedir. Arapların kabul ettikleri esas ilkelere göre kelime illetli olduğundan dolayı line haline gelmiştir. Bunun aslı lun şeklindedir. H yani sondaki T gelince başı ilk lamı kesreli gelmiştir. Nitekim Berkus sadrı B harfini fethalı olarak söylerken sonuna H getirildiği için B harfi kesreli olarak bir ke denilmesi de böyledir. Line'nin aslının livne olduğu ve kendisinden önceki harf kesreli olduğundan dolayı vav'ın y'ye kalbedildiği de söylenmiştir. Line'nin çoğulu lien diye gelir. Çoğulunun lien diye geldiği de söylenmiştir. İmru'l Kays atının boynunu anlatırken şöyle demektedir. Alevle tutuşup yanan çıplak hurma ağacı gibi bir boyun. El-Ahveş dedi ki line ismi lien'den değil de levn'den türetilerek verilmiştir. El-Mehdevi dedi ki bu kelimenin türediği kök hususunda farklı görüşler vardır.
bunun levhinden geldiği

0: ve aslının da line olduğu söylenmiştir. Aslının lane yelino yani yumuşadı, yumuşar fiilinden geldiği de söylenmiştir. Abdullah, herhangi bir hurma ağacını kesmeniz yahut onu kökleri üzere ayakta dikilir bırakmanız, yani kökleri üzerinde dimdik ayakta terk etmeniz diye okumuştur. El-Ameş ise herhangi bir hurma ağacını kesmeniz yahut onu kökleri üzere dikili bırakmanız diye okumuştur ki kesmeksizin bırakmanız demektir. Bu buyruk kavma'u ala usulihâ, kökleri üzere ayakta dikili oldukları halde şeklinde de okunmuş olup bu da iki türlü açıklanabilir. Buradaki kökler anlamındaki kelime aslinin çoğuludur. Rahnin çoğulunun ruhun diye gelmesi gibi. İkincisine göre burada vavun yerine ötreyle yetinilmiştir. Buyruk ayrıca kaimen ala usulih yani kökleri üzerinde dikilmiş olarak diye, dikilmiş anlamındaki lafız tekil olarak diye ve me yani herhangi bir lafzı göz önünde bulundurularak tekil okunmuştur. Hep Allah'ın izni, emri ile olmuştur ve bu fasıkları alçaltması içindir. Yani kendisini, peygamberini ve kitaplarını inkar eden Yahudileri zelil etmesi içindir. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, arzularının esiri olmuş, aldanmış bir gençlik değil, adanmış bir gençlik bize lazım. Bu gençliğin alnında secde izi, bu gençliğin gömleği arkadan yırtık olacak. Bu gençlik zindanı zinaya tercih etmiş olacak. O gençlik yarın mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecek ve yeryüzünde de ilahi kelimetullah davasını ve sancağını taşıyabilme liyakatına ve ehliyetine sahip olacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

kibre bürünmüş nefsini gözlü yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: bir tevbe,
1: bir tevbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının doğduğu

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allah-u Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min el-mescidil haram ila el-mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümle daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 23. sayfasında yer alan 9. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada yer alan ilgili alıştırmayı size programımızın önceki bölümünde ödev olarak tevdi etmiştim hatırlarsanız. Burada sizden ne isteniyordu? Rakamlarla verilen ifadeleri harflerle yazılı hale getirmeniz istenmişti. Siz bunları umarım çalıştınız. Şimdi hemen vakit geçirmeden Bismillah diyelim. Ve burada yer alan 9. alışmada verilen cümleleri okuyalım. Birinci cümle: Fil fasli tis'ate aşara taliben. Sınıfta 19 erkek öğrenci vardır anlamında. İkinci cümle: عندي خمسة عشر كتابا باللغة العربية واثنا عشر كتابا باللغة الفرنسية. Benim 15 Arapça kitabım, 12 de Fransızca kitabım var anlamında bir cümle. Benim 15 Arapça, 12 de Fransızca kitabım var. Üçüncü cümle: Ra'a Yusuf aleyhisselamu fil menami ahada aşara kevkeben. Yusuf aleyhisselam rüyasında 11 yıldız gördü anlamında bir cümle. Dördüncü cümle: İndi eşrune riyalen. Yanımda 20 riyal var veya 20 riyale sahibim anlamında bir cümle. Beşinci cümle: كم فندق في هذا الشارع؟ Bu caddede kaç otel var? Bu sorunun cevabı: فيه ثلاثة عشر فندقا. Onda 13 otel var anlamında. Altıncı cümle: في هذه المدينة أربعة عشر مسجدا. Bu şehirde 14 cami vardır. Yedinci cümle: ثَمَنُ هَذَا الْكِتَابِ سَبْعَةَ عَشَرَ رِيَالًا. Bu kitabın fiyatı 17 riyaldir. Bir sonraki sayfaya, sayfa 24'e geçelim sevgili öğrencilerim. Sayfa başında 8 numaralı cümleyi görüyoruz. فِي هَذَا الْكِتَابِ اَشْرُونَ دَرْسًا. Bu kitapta 20 ders vardır anlamında bir cümle. 9. alışmanın 9. ve son cümlesi: Fisseneti ithna aşara şehran. Fisseneti ithna aşara şehran. Yılda 12 ay vardır. Peki efendim, şimdi 10 numaralı alışmanın başlığına bakalım. İkra ma yeli, aşağıda verilenleri oku anlamında bir talimat var. Burada sıra sayıları verilmiş. Biz bunlara el-a'dâdu tertibiyyetu deriz. Sıra sayıları anlamında. El-a'dâdu tertibiyyetu. Birinciden onuncuya kadar sıra sayıları burada kaydedilmiş. Sıra sayıları saydıkları varlıktan sonra gelir ve o varlığın sıfatı olarak kullanılırlar. Örneğin birinci ders anlamında eddersul evvelu deriz. Burada el evvel kelimesi eddes kelimesinden sonra gelmiş ve ona sıfat olmuştur. Şu ana kadar öğrendiğimiz sayılarda hatırlarsanız adet önce, ma'dud sonra geliyordu. Yani önce sayıyı sonra sayılanı kullanıyorduk. Mesela 3 erkek öğrenci diyeceğimizde selasetu tullabin diyorduk. Yahut 3 kız öğrenci diyeceğimizde selasu talibatin diyorduk. Veya 11 yıldız mı diyeceğiz? Ehade aşara kevkeben diyorduk. 15 erkek öğrenci mi diyeceğiz? Hamsete aşara taliben diyorduk. Yahut 15 kız öğrenci mi diyeceğiz? Hamse aşrate talibeten diyorduk. Yani adet ma'duttan, sayılandan önce kullanılıyordu. Ancak sıra sayıları saydıkları varlıktan sonra gelirler ve onun sıfatı olurlar. Mesela dördüncü ders diyeceğimizde eddersu rabi'u deriz. Errabi'u eddersu kelimesinin sıfatıdır. O halde eddersu kelimesi mevsuftur, nitelenendir. Arapçada sıfat için naat, mevsuf içinse men'ut kavramlarının kullanıldığını da hatırlatmak isterim size. Arapça gramer kitaplarında sıfat diye adlandırılan öğe, cümlenin bu adı taşıyan öğesi naat adıyla da adlandırılır. Bizim mevsuf diye öğrendiğimiz ve nitelenen anlamında tercüme ettiğimiz öğesi ise men'ut diye adlandırılır. Peki şimdi burada verilen sıra sayılarını okuyalım bakalım sevgili öğrencilerim. Eddersul evvelu, eddersul thani, eddersul thalithu, eddersul rabi'u, eddersul hamisu. Birinci ders ifadesinden beşinci ders ifadesine kadar yukarıdan aşağıya sağda yer alan sütunu okumuş olduk. Şimdi 6. dersten 10. derse kadar sol sütunda verilen ifadelere bakalım değerli dinleyicilerim. Eddersü's-sâdisu, eddersü's-sâbi'u, eddersü's-thâminu, eddersü't-tâsi'u ve son olarak eddersü'l-âşiru. 6. dersten 10. derse kadar. Peki şimdi madem birinciden onuncuya kadar sıra sayılarını öğrendik, bunları sırasıyla şu şekilde saymayı öğrenmiş olmalıyız. El evvelu, el thani, el salis, el rabi'a, el kham.

Bu söz ağzımdan şu nedenle, şu sebeple çıktı. Bir taraftan sayıları sayarken el evvel, el saniye, el salis, el rabi, el hamis diye sayarken bir taraftan da 10'uncuya kadar geldikten sonra size şunu vereyim diye düşünüyordum. Söz konusu bu sıra sayıları müzekker bir isimden sonra geldiklerinde bu şekliyle kullanılırlar. Yani el evvelu, el saniye, el salisu, el rabi'u, el hamisu, el sadisu, el sabi'u, el thaminu, el tasi'u, el aşiru şeklinde kullanılırlar. Ancak kendilerinden sonra geldikleri isim şayet müennes bir isimse, burada verilen sıra sayılarının sonuna kendilerinden önce gelen ismin sıfatı olmaları ve mevsuflarına, niteledikleri isme belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareke bakımından, irab bakımından uymaları gerektiği kaidesinden, mülahazasından hareketle Es-sani yerine es-saniyetu, es-salisu yerine es-salisetu, el-rabi'u yerine el-rabi'atu, el-hamisu yerine el-hamisetu ve nitekim biraz önce işaret ettiğim es-sadisu yerine es-sadisetu, es-sabi'u yerine es-sabi'atu, es-saminu yerine es-saminetu, et-tasi'u yerine et-tasi'atu ve son olarak el-aşiru yerine el-aşiratu sıra sayılarını kullanırız. Demek istediğim o ki, söz konusu bu sıra sayıları müennes bir ismi nitelediklerinde, şu an kitabınızda bu sayfada, sayfa 24'te 10. alışmada verilen biçimlerinden farklı olarak söz konusu bu sayıların sonlarına bir ta marbuta, yani ta'ut te'nis, etta'ul marbuta veya ta'ut te'nis diye adlandırdığımız dişilik tasını ilave ederiz. Tek bir farkla ki ve şöyle ki, birinci anlamındaki el-evvelu sayısının sonuna ta marbuta eklenerek el-evveletü şeklinde müennes yapılmaz. Bunun müennesi el-ula şeklindedir. Bunun müennesi neymiş efendim? El-ula. Peki hocam, bunu ben nasıl yazacağım? Yani yazmayı bilemem ki diyenler için hemen bu sayfada, sayfanın son satırında parantez içerisinde yer alan ifadeyi göstermek isterim. Orayı işaret etmek isterim. Parantez içerisinde el-evvelu müennesuhu el-ula. El-evvel kelimesinin müennesi el-ula'dır. Nekulu et-talibul evvelu ve talibetul ula. Birinci erkek öğrenci anlamında et-talibul evvelu. Birinci kız öğrenci anlamında ise et-talibetul ula deriz şeklinde bir hatırlatma yapılmış kitabımızın müellifi tarafından. Peki o halde bu açıklamadan sonra sayfa 24'te yer alan 11 numaralı alıştırmanın başlığını okuyabiliriz. İn'itil esma'el atiyete bil adedi tertibiyyil muştaki minel adedil mezkuri emame kulli vahidin minha. Peki in'it el esma'el atiyete, aşağıdaki isimleri nitele, yani aşağıdaki isimlere bir sıfat getir. Nasıl bir sıfat? Bil adedi tertibiyyi, sıra sayısını sıfat olarak getir. El muştaki minel adedil mezkuri emame kulli vahidin minha, her birinin önünde zikredilen sayıdan türetilecek şekilde, verilen sayıdan elde edilecek şekilde, aşağıda verilen isimlerin her birine kendilerinin sıfatı olacak bir sıra sayısı getir anlamında bir talimat görüyoruz. Kastedilen şu, ben bir örnek vereyim size. Mesela ilki el-yevm, parantez içerisinde semaniye sayısını görüyoruz. O zaman biz 8. gün anlamında bir ifade oluşması için burada verilen boşluğa Es-saminu sıra sayısını getireceğiz. El-yevm kelimesinin sıfatı olarak. Peki o zaman 8. gün nasıl deriz? El-yevmus-saminu deriz. El-yevmus-saminu 8. gün. Bunun hemen altında yer alan et-talib kelimesinin sıfatı olacak sıra sayısı ise parantez içerisinde verilen selase sayısından hareketle ne olmalı? Ben size sorsam ne dersiniz? Hemen bu

0: sayfada yukarıda 10. alıştırmada verilen ifadeyi alıp bir anlamda kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız. Ne dersiniz? 3. erkek öğrenci. Hocam bundan kolay soru mu olur? Yani al yukarıdan hemen buraya taşı. Yukarıda zaten 3. ders anlamında eddersu thalithu ifadesi kaydedilmiş. Peki o zaman 3. öğrenci ifadesi ettalibu thalithu. Bundan başkası olmaz. Ettalibu thalithu. 3. erkek öğrenci. Şimdi 10. ders diyeceğiz. Nasıl deriz? Benden önce davranıp siz cevapları verebilme eğilimi niyeti içerisinde olun. Yani böyle bir teşebbüsünüz olsun. Ben şimdi oyalanıyorum bakın. Yani sözü böyle biraz hafiften kasten uzatıyorum. Siz ben eddersul aşiru demeden önce siz bunu diyebilin. Benim önüme geçin diye biraz yavaştan alıyorum. Peki eddersul aşiru, ben sizden önce demiştim zaten hocam diyen bir öğrencimizi tebrik ediyorum. Şimdi sırada ne var? 9. sayfa diyeceğiz. Biraz önce yaptığım açıklamaları hemen hatırlatma ihtiyacım var. Böyle bir ihtiyaç var. Nedir o? Burada es-safhatu kelimesinin müennes olduğundan hareketle, müennes oluşundan hareketle ne diyeceğiz? Es-safhatu et-tasi'u. Böyle mi diyeceğiz? Yoksa es-safhatu tasi'atu şeklinde mi kullanacağız? Hocam yani tabii ki es-safha es-safha kelimesi müennes olduğuna göre bunu niteleyecek olan ve bu ismin sıfatı olarak getireceğimiz sıra sayısı da müennes olacak. Evet, böyle düşünenler için bravo, aferin derim. Es-safhatu tasi'atu 9. sayfa. Şimdi 1. bölüm diyeceğiz. Gayet kolay. 1. anlamındaki sıra sayımız nedir? El-evveldir. Öyleyse el-cüz'ul-evvelu deriz. Şimdi sağ sütunda yer alan ifadelerin üzerinde durduk. Şimdi sol sütuna geçelim. Peki ne diyeceğiz? 4. yılda diyeceğiz. Fis-senneti. Peki er-rabi'a mı demeliyiz yoksa er-rabi'a mı demeliyiz? Bir şeye dikkat ederseniz fis-senneti, burada niteleyeceğimiz varlık nedir? Es-sene kelimesidir. Es-sene kelimesi harekesi bakımından kesra almıştır. Çünkü önüne fi harfi cerri geçmiştir. Fis-sene te, fis-sene tu şeklinde okuma imkanımız kalmamıştır. Nasıl okuyacağız peki? Fis-sene ti diye okuyacağız. Peki bunun sıfatı olacak 4. anlamındaki sıra sayısı ne er-rabi'atü şeklinde gelir, getirilir, ne de er-rabi'ate şeklinde gelir, getirilir. Peki ne şekilde gelir, ne şekilde getirilir diye size sorsam cevap verebilir misiniz? Sıfatın mevsufa uyum koşullarını hemen hatırlayacak olursak, mevsuf bir diğer adıyla men'ut, yani nitelenen isim şayet mecrursa, sıfatta yani naatta, bir diğer ifadeyle, Türkçe ifadesiyle sıfatta, yani niteleyen varlık da ne olacak? Mecrur olacak. O zaman bu açıklamalardan sonra ne dersiniz? Fis-senetir rabi'ati demek sizin için çocuk oyuncağı haline gelir. Fis-senetir rabi'ati 4. yılda. Fis-senetir rabi'ati 4. yılda. O halde ne öğrendik? Sıra sayıları kendilerinden önce gelen isimlerin sıfatı olacaklarından, kendilerinden önce gelen isim merfuysa kendileri de merfu, kendilerinden önce gelen isim mansupsa kendileri de mansup, mecrursa kendileri de mecrur olacak demektir. Merfu olmak, mansup olmak ve mecrur olmak kavramları sizin için yeni olmasa gerek. Müfret bir isim için düşündüğümüzde müfret bir ismin merfu olmasının izahı şekil bakımından son harfinin harekesinin damme ile bitmesi, mansup olması son harfinin harekesinin fetha ile okunması, mecrur olması ise son harfinin harekesinin kesra ile okunması anlamına gelir. Siz bu bilgiye sahipsiniz. Şimdi 6. kız öğrenci diyeceğiz. Nasıl deriz? Et-talibetu. Haydi bekliyorum sizi. Boşluğu siz tamamlayın. Ben tamamlamış olmayayım. Ben bunun üzerinde biraz önce açıklama yaptım detaylıca. Et-talibetu es-sadisu deme imkanımız yok. Öyleyse et-talibetu s-sadisetu demeliyiz. Et-talibetu es-sadisetu. Şimdi yedinci ev diyeceğiz. Hadi bakalım. Dediniz mi, diyebildiniz mi? Yedinci ev. El-beytu s-sabi'u. Benim cevabım da tam böyleydi hocam diyenler için bravo, aferin. El-beytu s-sabi'u, yedinci ev. Şimdi beşinci oda demenizi bekliyorum. Beşinci oda nasıl dersiniz? El-gurfetul-khamisetu. El-gurfetul-khamisetu. Cevabınız böyleyse onaylıyorum. Cevabınızı doğru kabul ediyorum. Şimdi bu alışmanın, 11. alışmanın son maddesindeyiz. İkinci bölüm demeniz isteniyor. İkinci bölüm nasıl dersiniz? El cüz'u s-sani. El cüz'u s-sani, ikinci bölüm. Efendim, sıra sayılarıyla ilgili alışmamızı tamamladık. Şimdi ders kitabımızın bir sonraki sayfasına, karşı sayfaya, sayfa 25'e geçelim. Burada sayfa başında 12 numaralı alışmayı görüyoruz. Yuvecihul müderrisu ila tullabi es'ileten mukevveneten min eleyse kezalik fe yucibu aleyha et-tullabu bi bela nahvu ya da nahve ente minel hindi eleyse kezalik ya da ente meridun eleyse kezalik. Peki burayı anlamaya çalışalım. Öğretmen öğrencilere sorular yöneltir. Peki nasıl sorular? Mükevveneten min eleyse kezalik. Eleyse kezalik, yani öyle değil mi anlamında sorular yöneltir. Fe yucibu aleyha et-tullabu bi bela. Öğrenciler de öğretmenin kendilerine yönelteceği öyle değil mi anlamındaki eleyse kezalik sorusuna bela anlamında cevap verirler. Eğer soru olumsuzsa ve cevap olumlu olacaksa, olumlu cevap cümlesinin başında bela kullanılması gerektiğine bir işaretse bulunmuş kitabımızın müellifi. Soru olumsuz, cevabımız olumlu olacaksa o takdirde cevap cümlesinin başında bela kullanacağız. Ente minel hind, sen Hindistanlısın. Eleyse kezalik, öyle değil mi? Öğretmen Hindistanlı bir öğrenciye böyle bir soru yönelttiğinde o öğrencinin cevabı ne olacak? Elbette, tabii ki, evet, yani ben Hindistanlıyım anlamında bela olacak. Peki hasta bir öğrenciye sen hastasın öyle değil mi anlamında bir soruyu öğretmen ente maridun eleyse kezalik cümlesiyle yöneltecek. Sen hastasın öyle değil mi? Hasta olan öğrenci de evet, tabii ben hastayım anlamında bela diye cevap verecek. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, olumsuz soruya olumlu cevap vereceğimizde cevap cümlesinin başında belayı kullanacağımızı da müellifimiz böylece kısaca işaret etti. Buna işarette bulundu. Şimdi 13. alışmaya geldik, fakat bu alışmayı okuyacak ve üzerinde duracak vaktimiz yok. 13. alışmanın hemen sonrasında El-Kelimatul Cedidetü bölümü var. Bir sonraki sayfada da, sayfa 26'da da Eddesur Rabi'u, 4. ders başlıklı yeni bir ders başlıyor. Efendim siz ileriye doğru okumaya devam edin. Programımızın gelecek bölümünde kaldığımız yerde görüşmek, buluşmak ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.

Özel efem. Özel efem. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: المتقين.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. رواه مسلم.
2: Ömer İbni Hattab radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Tabiinin hayırlılarından olan bir adam vardır. Ona Uveys denilir ve onun bir de annesi vardır. Uveys sedef hastalığına tutulmuştur. Eğer ona erişirseniz size de dua etsin. Bir başka rivayet ise şöyledir: Ömer İbni Hattab Yemen'den gelen yardımcı kuvvetlere şöyle sorardı: İçinizde Uveys İbni Amir diye birisi var mı? Nihayet Uveys'e kadar ulaştı ve sen Uveys İbni Amir misin diye sordu. O kişi evet dedi. Ömer radıyallahu anh sen Murat kabilesinin Karen boylarından mısın dedi. O kişi evet dedi. Ömer radıyallahu anh sende sedef hastalığı vardı. Sonra iyileştin. Ondan sadece bir dirhem büyüklüğünde yer kaldı, öyle değil mi? O kişi evet dedi. Ömer radıyallahu an senin bir de annen var değil mi dedi. O kişi evet dedi. Ömer radıyallahu an ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: Yemen'den yardımcı birlikler içinde Murat kabilesinin Karen boylarından Uveys İbni Amir isimli biri gelecektir. Sedef hastalığı var ise de iyileşti ve ondan ancak bir dirhem kadar yer kaldı. Onun bir de annesi vardır. Ona çok iyi bakıyor. Şayet Uveys Allah adına yemin ederek bir şey isterse Allah yeminini doğru çıkarır. Eğer yapabilirsen bağışlanman için dua etmesini iste ve bunu yap. Benim için dua etti. Uveys de Hazreti Ömer için dua etti, bağışlanması talebinde bulundu. Hazreti Ömer radıyallahu an nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Uveys Kufe'ye dedi. Hazreti Ömer Kufe emirine senin için bir mektup yazayım dedi. Uveys, fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim dedi. Sahih-i Müslim.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmayız.
0: Özel efendim. 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-i Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM,
2: sessiz yığınların sesi.

0: Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel Efem. Bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya, yani ahiret inancı mevcuttu. Öldükten sonra hesap verme inancı, ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti.
1: Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncaya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Osiris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı.
0: Bunlar takriben milattan önce 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklar da farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da başka bazı tahriflere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta.
1: Ahiret inancını temel almayan, pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri, kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir. İnsan aklının ürünü olan kısım tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi.
0: Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir Kızılderili topluluğunun Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıpatıp aslına uymaması ise insan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrif etmelerindendir. Gerçi tahrif edilen ilahi mesajı düzeltmek için Yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrif edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir.
1: Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrif edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz Yunus suresi 19-47, Nahl suresi 36, Fatır suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
1: Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun için de şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bile bile. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile bile.
0: İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye ihtimal verip peşine düşen, milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor.
1: İş yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp inanç haline gelmesi gerekiyor.
0: Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor.
1: Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi?
0: Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat suresi 11. ve Vakıa suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz? Sadakallahül azim.
1: Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor.
0: Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer suresi 55. Zuhruf suresi 44. ve Ahzab suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Sadakallahül Azim.
1: Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. Sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür. Her ölen ahiret günü dirilir. Ve her dirilen hesap verir. Hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp onu akıl ve hikmetle, güç ve kuvvetle donattıktan sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünülebilir mi?
0: Yüce Rabbimiz Mü'minun suresi 115. ayetinde sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız buyurarak insanoğlunun hayata gelmesinin bir amaca mebni olduğunu ve sorumlulukları bulunduğunu beyan etmektedir. Zaten insanoğlunu muhatap alıp ona uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir.
1: Dünyadaki bütün canlılar içerisinde görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran, onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur, bir yük gibi görürler. Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister. Müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder.
0: Evet. İnanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arz eder. Çünkü içlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil, heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler, ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir.
1: Tabidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi, yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelenlerden bir yolunu bulup sıyrılan insanoğlu ahirette de başına geleceklerden belki biraz zorlanmakla beraber bir şekilde sıyrılacağını düşünür. Veya şeytanın etkisiyle her şeye rağmen Allah'ın affedeceğine güvenir. Veya en azından bir yaratıcıya inanmanın yeterli olacağını sanır. Şeytanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. Ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye suresi 21 ve 22. Ankebût suresi 2 ila 5. ve Lokman suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahül Azim.
3: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dendi. Biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.
3: Öyle ya. Her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı, insanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı?
1: Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü anı.
3: Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi.
1: Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir.
3: Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıskıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, ana diyorsunuz, Anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile.
1: Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz.
3: Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa bu anın mutluluğuyla mukayese edilebileceği.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar.
3: İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de hüznü artar.
1: Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz gün gelir.
3: O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar, bir davetçinin sesine uyarak hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rablerinin huzuruna toplanırlar.
1: Öncekiler, sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, azgınlıklarını kat kat artıranlar, dünyada körü körüne bocalayanlar, Rablerine kafa tutanlar, yaşadıkları saltanata aldanıp ilahlıklarını iddia edenler, müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimden hak sözü esirgeyenler hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından eser kalmamış bir halde, boyunları bükük, kendilerini bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminlerse derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır. Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar.
3: Ve nihayet inananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları muhteşem ayırt etme anı gelip çatar.
1: Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler. Her ümmet dizüstü çökmüştür. Hepsi kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.
3: Artık tevbenin bir anlamı kalmamıştır. Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez. Mizan konur, bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır. Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
1: ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa, hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah, elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar.
3: Evet, insanlar gibi ümmetler de dünyada tutturdukları çizgi neyse ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah vaadinde hakkıyla durandır.
1: Söylenecek söz çok, lakin zaman el vermiyor. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zilzal suresi 1-8, Câsiye suresi 31-37, Sebe suresi 51-54, Fâtır suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, yüceler yücesi Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. Ahiret günü insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir. Kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu. Ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsen, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı böylece cezalandırırız. Orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık. Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahülazim.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar her şeyden şikayetçi? Neden kimse kimseye güvenmiyor? Neden insanlar arasında sevgi ve dostluk yok? Çünkü insanlar Allah'ı düşünmüyor. Dünyanın geçici bir mekan olduğunu, asıl yurdunsa ahiret olduğu gerçeğini görmezden geliyorlar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Tekrar yeniledik Rıdvan ahdini. Hakim kılmak için bu yüce dini. Dünyayı sömüren zulme haddini. Bildirmek için yola

üç asırlık acı.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

cennet müjdedir size. Sebat edip şehit düşsen, cennet müjdedir.

iki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad et.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzdaki mucizeleri tanımak ister misiniz? Vücudumuzun her parçası Allah tarafından kusursuzca yaratılmıştır. Örneğin kemikleri birbirine bağlayan eklem yerlerinde aşınmayı engelleyen özel bir sistem olduğunu biliyor musunuz? Vücudumuzun her hareketinde bu sistem devreye girer ve kemiklerin arasını kaygan bir sıvıyla doldurur. Eğer bu özel sistem olmasaydı kemiklerimiz birkaç ay içinde aşınır ve yürüyemez hale gelirdik.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

0: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
1: İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler dedi.

0: مسومة عند ربك للمسرفين.
1: Onlar gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

0: مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.

0: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
0: Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler.

0: Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ.
1: Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
0: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
0: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnnallâhe huve'r-Razzâku zul-kuvvetil-metîn.
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur Dağı'na yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vettur. Ve kitabim mesdur. Fî rakkim menşur. Vel beytil me'mur. Ves sakfil merfu'. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع
0: Tur Dağı'na neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
1: Mâ lehû min dâfi'.
0: Ona engel olacak bir kuvvet yoktur.
1: Yevme temûrussemâ'u mevrâ. Ve tesîrul cibâlu seyrâ.
0: O gün gök sarsılıp çalkalanır. Dağlar yerlerinden oynayıp yürür.

0: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا.
1: O gün peygamberleri yalanlayıp daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
0: Hâzihin nârulletî kuntum bihâ tukezzibûn.
1: Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
0: Efesihrun hâzâ em entum lâ tubasirûn.

0: yuhun.
1: Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'îm.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler.

0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henî'en bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.

İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.

0: Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.

0: kim?
1: Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kahin ve bir deli değilsin.
1: Em yekulune şairun neterabbasu bihi raybel menun.
0: Yoksa onlar senin için o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: Kul terabbasu fe inni me'akum minel muterabbisin.
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak.
1: Em te'muruhum ahlamuhum bihâzâ em hum kavmun tâğûn.
0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: Em yekûlûne tekavveleh bel lâ yu'minûn.
0: Yoksa onlar bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
1: Felyetu

0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn.
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: Em halakus semâvâti vel erdâ bellâ yûkînûn.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: Em indehum hazainu rabbike em humul musaytirun.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır?

0: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahyi dinliyorlar? O halde dinleyenlere açık bir delil getirsinler.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin muthkalun.
0: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
1: Em yuridune keyden fellezine keferuhumul mekidun.
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
1: Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yushrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.

0: Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvvâ zû mirratin festevâ ve huve bil ufukil e'lâ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

0: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?
1: وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى

0: مَأْوَى.
1: Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki barınılacak cennet onun yanındadır.
0: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَى.
1: O zaman Sidre-i Bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
0: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى.
1: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var!
0: اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى.
1: Erkekler sizin de kızlar Allah'ın mı? Öyleyse bu haksız bir taksimdir.

0: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kafirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
1: Em lil insani ma temennâ felillâhil âhiretu vel ûlâ.
0: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.